0: üzerinde makalem ya da kitap bölümümde katkım var. Bütün bunların arasında bunlardan bağımsız bir de şunu yapmaya çalıştım. Varlık gibi, dergah gibi, Hece, Türk Dili, Söğüt gibi ülkenin kalbur üstü dergilerinde de sanatsal yazılarımla görünmeye başladım bir süre sonra. Deneme türünde, sohbet türünde, gezi yazısı türünde. Yani artık akademisyenlikten ziyade biraz daha kendimi sanki yavaş yavaş bu alana kaydırmaya başladım.
1: Evet, evet, çok güzel, çok güzel hocam. Peki akademisyenlik sanat hayatınıza, sanatsal yazılarınızı destekledi mi yoksa ket mi vurdu?
0: Destekledi. Tam tersine sanatsal yazılarım akademik hayatıma olumsuz etki yaptı ama akademik yönüm sanat yazılarımı destekledi. Çünkü en azından mesela bir metni incelediğimiz zaman, bir romana, bir şiire nasıl bakacağımız zaman literatüre, usule, yönteme hakim olmak gerçekten büyük bir avantaj. Mesela ben bunu Mustafa Kutlu ağabeyin hikayelerinde görüyorum. Kendisi malum edebiyat lisansı okudu. Arkasından yine edebiyattan Orhan Oka'yla yüksek lisans yaptı Erzurum'da. Biz bunun etkilerini onun hikayelerinde görüyoruz. Buna benzer bir etki ben kendi hayatımda da hissettim. Ama tersine sanat hayatımın, akademik hayatıma olumsuz etkisi olduğunu söylerim. Çünkü yazılarımda pek çok kez biraz daha deneme üslubu oluşmaya başladı. Makale hakemlerden, ne bileyim zamanında doçentlik başvurumda hakemlerden bu türden olumsuz eleştiriler almıştım. Bu ikisini her zaman birbirinden ayırmak kolay olmuyor. Evet.
1: Evet. Peki hocam bu okuma yazma serüveninizde karşılaştığınız üstadlar, teşriki mesaide bulunduğunuz üstadlar oldu mu? Size ne gibi katkıları oldu? Bu bazen konuklarımızda birebir üstadla görüşmüş oluyor, teşriki mesaide bulunmuş oluyor. Bazen de hayır ben kimseyle görüşmedim ama kitap falanca şahsın kitapları beni eğitti, beni ehlileştirdi, yazımı ehlileştirdi gibi sözler duyuyoruz. Sizde nasıl oldu bu?
0: Tabii benzer süreçleri ben de yaşadım. Yani ortaokul yıllarına itibaren işte bilirsiniz o Kemalettin Tuğcularla başlar, lise yıllarında Ahmet Günbay Yıldızlar diye böyle devam etti. Üniversiteye geldiğimde bilhassa üniversitedeki hocalarımızın büyük teşvikini gördüm bu konuda. Birinci sınıfta mesela Mustafa Aslan hocam Cemil Meriç okumamı önerdi. Hadi sen de bu ülkeyi oku, sonra notlar çıkar gel bana anlat dedi. Okudum getirdim, altını çize çize notlar çıkararak tartışarak. Şimdi de dedi Jurnal 1 ve Jurnal 2 okuyacaksın, Erol Güngör'ü okuyacaksın, Nurettin Topçu'yu okuyacaksın derken bir baktım bambaşka deryalardayım. Yani okurken yerli ya da yabancı diye çok ayrım yapmadım. Yani Dostoyevski'den de, Siddhartha'nın yazarı Hermann Hesse'den de hepsinden okudum. Zamanla okudukça kendi yönünüzü, yolunuzu bulmaya başlıyorsunuz. Evet. Mümkün oldukça bütün temel kaynaklara baktım. Zamanla tabii biraz bu mesleğin içinde olmamızın getirdiği bir avantaj. Okuduğum pek çok yazarla, şairle tanışma imkanı buldum. İşte bir tanesi bunlardan Mustafa Kutlu'dur. Şahsen tanışıyor olmak tabii işi başka yerlere götürüyor. Onun insan yönüyle de karşılaşıyorsunuz. Böyle şeyler oluyor.
1: Peki olumsuz yönü oluyor mu hocam çalıştığınız ya da okuduğunuz yazarla tanışmanın?
0: Benim olmadı. Şöyle ki ama olabilir. Yani özellikle ben gençlere fakültede edebiyat ya da Türkçe bölümünde derse girdiğim zamanlarda hep gençlere bu konuda küçük bir uyarıda bulunurum. Yani hayran olduğunuz bir şair ya da bir romancının kişisel hayatını çok merak etmeyin derim. Yani eğer merak ediyorsanız biraz cesur olmanız lazım. Buna hazır mısınız derdim. Çünkü yazılarında okuduğunuz kişi ile siz zamanla o kişinin şahsi hayatını özdeşleştiriyorsunuz, aynileştiriyorsunuz ama karşınıza çıkan kişi portresi bambaşka birisi olabiliyor ve bu bir hayal kırıklığı oluşturabiliyor. Evet. İşte bu hayal kırıklığını yaşamayacaksanız, bu ikisini birbirinden ayırabiliyorsanız buna devam edin, bu merakınızı da giderin. Ama aksi halde şimdilik oraya girmeyin diye hep uyarırım, hep verilen örneklerdir. Mesela Tevfik Fikret şiirlerini tanıdığım, bildiğim lisans dönemindeki Fikret'i biraz daha içine girdiğimde bambaşka büyük karakterli bir insan olduğunu görüyorum. Büyük şair, çok büyük şair Necip Fazıl'ın da bu hep söylenir. İnsan yönüne baktığımız zaman bir takım hayal kırıklıkları görüyoruz ama bunda bir şaşılacak bir durum yok. İnsanların eserleri kamusal alandır. İnsanların eserleriyle kişisel hayatlarını birbirinden ayırmak lazım.
1: Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle hocam. bu hayal kırıklığına uğramamak için, değil mi?
0: Tabii bu hayal kırıklığını mesela Mehmet Akif'te yaşamıyorsunuz hocam. Hı hı. Yani sözüyle, özüyle,
1: evet,
0: dümdüz bir şahsiyet.
1: Sözüm odun gibi olsun, kadar hakikat olsun tek diyor.
0: Evet, evet.
1: Peki hocam, şimdi Şerif Benekçi'ye geçecek olursak, siz Şerif Benekçi'yi yakinen tanıyorsunuz, sizin dayınız oluyor, siz birçok seminerde anlattınız. Biz buradan tekrar size teşekkür ediyoruz Şerif Benekçi'yi anlatmak için, program teklifimizi kabul ettiğiniz için. Şimdi Şerif Benekçi'yi biraz bize anlatır mısınız? Nasıl bir insandı, sizin hayatınızdaki yeri neydi? Buradan devam edelim.
0: Elbette. Şimdi bugün burada Şerif Benekçi'yi anlatmak benim için hayli zor. Çünkü akademisyen olarak baktığımda karşımda bir romancı var. Ama yeğeni olarak baktığımda ise karşımda dayımı görüyorum.
1: Evet.
0: Ben kendisini önce bir romancı olarak değil, dayım olarak tanıdım. Aile sofralarında, sohbetlerde, Nasrettin Hoca ve Keloğlan hikayeleri anlatışında, yüksek tansiyonuna bağlı ani öfkelerinde, bazen de o öfkeyi birkaç dakika sonra unutup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmesinde, merhametinde, latifelerinde ve şen kahkahalarında tanıdım. Hı hı. Mesela lise son sınıfta okurken bana edebiyat okuyacağımı söylediğimde bana edebiyat bu bölümü okuma yeğen, kütüphanecilik oku demişti. Oh demişti, atanırsın bir ilçeye müdür olarak, sabahtan akşama kadar kitap okursun demişti. Yani ben dayımla tanıştım önce ama sonra zaman geçtikçe kitaplarını okudukça Geliz Meslek Yüksekokulu'nda mesai arkadaşlığı yaparken, edebiyat ve hayat üzerine düşüncelerini yakından tanıdıkça, dostluğunu kazandıkça, ne bileyim en gizli sırlarını öğrendikçe, kaygılarını, umutlarını yüreğimde hissettikçe, yani yıllar sonra akademisyen olduğumda romanlarını yeniden ele alınca başka bir Şerif Benekçi ile karşılaştım. Ve bir noktadan sonra bu iki Şerif Benekçi birbirine karışmaya başladı. Yani biri aile albümümüzün içindeydi, diğeri kitapların sayfalarındaydı. Hı hı. Biri evine gidip geldiğimdi, diğeri edebiyatın dünyasında yaşıyordu. Biri latife yapıyor, şey kahkahalar atıyor, sohbet ediyordu. Diğeri ise insana yalnızlığı, ölümü, yetimliği, göçü, aşkı, inancı, ahlakı anlatıyordu. Hı hı. Ve hocam bir zaman sonra şunu fark ettim. Aslında bunlar iki ayrı Şerif Benekçi değildi. Belki de benim dayım ile romancı Şerif Benekçi aslında aynı insanın iki yüzüydü.
1: Ne farklar vardı hocam arada? Yani dayınız olan Şerif Benekçi ile romancı olan Şerif Benekçi arasında ne gibi farklar var?
0: İsterseniz hocam bu ikisini Şerif Bey'in romanlarının tamamında az ya da çok otobiyografik özellikler var. Hı hı. Bu sorunun cevabını bu konular üzerinden anlatayım, daha etkili olacak.
1: Tabii hocam. Tabii buyurun.
0: Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Çocukluğundan, Muhipler Köyü'nden ve özellikle babasının erken ölümünden söz edeyim. Hı hı. Ve bunların onun romancılığı üzerindeki etkilerinden bahsedeyim. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi'nin hayatında Muhipler, yani Kütahya Gediz ilçesine bağlı Muhipler Köyü, Akdağ'ın güney eteklerinde ilçeye 7-8 kilometre uzaklıkta, tarımla meşgul bir köy, yeşillikler içinde bolca derelerin aktığı bir köy. Hı hı. Bu köy Muhipler. Muhipler yalnızca onun doğduğu yer değil. Muhipler onun hafızasının ilk büyük kelimesi. Oradaki insanlar, evler, tarlalar, kahvehaneler, cami avluları, yaşlılar, yoksul çocuklar, köy kadınları, türküler, gerçek aşklar, ansızın gelen ölümler hepsi onun hayatının ilk malzemeleri.
1: Evet.
0: Yaz aylarında Manisa Ovası'na gidiyorlar. Çünkü babası Mehmet Bey, yani dedem Mehmet Benekçi, çevre köylerden işçiler götüren bir ustabaşı veya dayıbaşı. Şerif Bey daha ilkokulu bitirmeden sıcak altında tarlada çalışan insanlara su taşıyor orada, su taşıyor. Onun daha sonra bir romanında söylediği bir cümle var. Çatlak dudaklar soğuk suyu içerken dua ediyordu. Bu cümlede aslında onun çocukluğunun büyük bir kısmı var hocam. İnsan var, yoksulluk, emek, tarla, hı hı, ter. Bir insanın diğerine sunduğu bir bardak su var.
1: Evet.
0: 1964'e geliyoruz hocam. Henüz 14 yaşındayken küçük Şerif Benekçi babasını kaybediyor. Babasının ölümü onun hayatında çok derin bir iz bırakıyor. Ölümü dışarıdan öğrenmedi çünkü. Ölümü hayatın içinde erken yaşlarda kendi tecrübesinin bir parçası olarak tanıdı.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarının hemen hepsinde ölüm var. Birileri ölüyor, birileri ayrılıyor, birileri yalnız kalıyor. Hep hüzün var. Onun, hı hı, ölüm ve hüzün onun için yalnızca bir son değil. Ayrılık, yalnızlık, yetimlik, insanın dünyadaki yerini sorduğunda

0: sorgulaması anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Hatta Şerif Benikçi bir röportajında şöyle der, benim der şuurum çok erken uyandı. Küçükken der ben erken uyanan şuurumla bilirdim ki bayramlar geldiğinde hemen ağlardım. Çünkü bilirdim ki bayram başladı ve bitecek.
1: Ya.
0: Ve ekler, keşke der biraz daha geç uyansaydı bilincim der. Bence Mehmet Hocam bu cümle onun romanlarının altında duran hüznü anlamak açısından çok önemli.
1: Evet.
0: Hayat başlıyor ama bitecek. İnsan seviyor ama ayrılacak. Bir ev kuruluyor ama bir gün insan o evin ardından, o ev o insanın ardından baka kalacak. Mesela yoksulluk hocam. Yoksulluk, annesi, eğitim hayatı, edebiyatla tanışması onun kişiliğini ve romancılığını nasıl şekillendirdi?
1: Hı hı.
0: Bunun üzerinde de durmak gerekiyor.
1: Tabii tabii, buyurun hocam.
0: Şimdi babası öldüğünde, Mehmet Bey babası öldüğünde annesi Emine Hanım henüz 30'lu yaşlarda bir kadın.
1: Hmm.
0: Çocuklarıyla birlikte ciddi bir yoksulluğun ve yalnızlığın içinde kalıyor. 4 kardeş.
1: Evet.
0: Ama onun Benekçi'nin eğitim hayatının önünü açan da annesi oluyor. Hatta babasının sağlığında ilkokul öğretmeni çok kez annesine geliyor, diyor ki bu çocuk akıllı, bunu okutun, bunu okutun diyor. Fakat babası şöyle diyor, ne gerek var, vursun çapayı, alsın parayı. Düşünce bu. Babasının ölümünden sonra annesi onu okutuyor. Bu hikaye bana hep hüzünlü ve düşündürücü gelmiştir Mehmet Bey. Çocuğunun geleceğini düşünen ve onun için çırpınan ve bu yolda her fedakarlığı yapmaya hazır ümmi bir Anadolu kadını var burada.
1: Evet.
0: Ama cahil değil tabii. Ümmi ile cahil arasında.
1: Anadolu irfanı diye bir şey var değil mi hocam?
0: Tam da tam da böyle Mehmet Bey.
1: Evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bu hikaye hem düşündürücü, kadın okumaları bakımından değerlendirilmesi gereken bir şey.
1: Hı hı.
0: Hem bir taraftan da hüzün verici benim açımdan.
1: Hı hı.
0: Sonra ilkokul bittiğinde babası vefat etmiş. Artık biz Şerif Benekçi'ye önce İzmir'de sonra Ankara İmam Hatip'te geliyoruz. Kütahya Lisesi'ne dönüyor ve lise diplomasını buradan alıyor. Hı-hı. Arkasından farklı eğitim tecrübeleri yaşıyor hocam. Bir taraftan Şerif Benekçi'nin otobiyografisine girdim. Hızlıca buraya aşayım diyorum.
1: Tabii tabii, buyurun hocam.
0: Liseden sonra bir dönem Almanya'ya gidiyor. O zamanki adı Federal Almanya. Orada Goethe Enstitüsü'nde eğitim alıyor.
1: Hı-hı.
0: Yurda dönüyor. ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümüne giriyor. Fakat burada da üniversite eğitimini tamamlayamıyor. Malum 80 öncesinin üniversitelerdeki atmosferi.
1: Evet.
0: Edebiyatla ilişkisine geldiğimizde aslında bu ilişki ta ortaokulda İzmir İmam Hatip'le başlıyor. Bütün dersleri çok iyi ama Türkçesi zayıf.
1: Hmm.
0: İlginç değil mi?
1: Evet,
0: sonra
1: ilginç.
0: Da romancı olacak. Bir gün Türkçe öğretmeni ona diyor ki bak diyor, Türkçeni geliştirirsen sınıfın en başarılı öğrencisi olacaksın diyor. Belki de bu cümle, Şerif Bey'den ben bu anıyı çok kez dinlemişimdir. Bu cümle onun edebiyat hayatındaki ilk kıvılcım. Daha sonra deli gibi böyle, Mecnun gibi düzeltiyorum, Türk ve dünya klasiklerini, şiiri, düşünce kitaplarını, romanları okumaya başlıyor. Mehmet Hocam, Şerif Benekçi çok zeki bir insandı.
1: Evet.
0: Emin olun öyleydi. Ben daha zekisini hiç görmedim hayatımda. Üniversiteye giriş sınavında ilk yüze giren birinden bahsediyoruz, köyden çıkıp.
1: Çok iyi.
0: Ama ilginçtir, Şerif Benekçi hiçbir zaman lisans diploması alamadı, biliyor musunuz? Marmara İlahiyatı okudu, Erzurum İşletme'de okudu, ODTÜ İşletme'de okudu. Lisans diplomasına sahip olamadı hiçbir zaman. Yani hayatın önüne koyduğu imkanlardan ziyade zihninin ve ruhunun peşinden gitti. Daima böyle yaptı. Aslında bu çok şaşılacak bir şey değil Mehmet Hocam.
1: Evet.
0: Büyük insanlar böyledir. Yani okuyucularıma, dinleyicilerimize de sesleniyorum. Böyledir yani büyük insanlar. Yıldızları takip ederken önündeki çukurları her zaman göremezler. Ufka bakarlar, biz ise onlara neden taşa takıldığını sorarız. Saik Faik'te böyle taraflar vardır. Orhan
1: evet.
0: Kemal'de, Jack London'da, Charles Dickens'da, Mark Twain'de. Şimdi ne bekliyoruz biz bu yüksek yaratılışlı insanlardan hocam? Her şeyi bizim ölçütlerimizle mi yaşasınlar? Mesela Tokyo'ya yazısınlar, kredi çek, araba mı değiştirsinler? Kariyer basamakları mı hesaplasınlar? Olmaz, olmaz hocam.
1: Evet.
0: Çünkü bazı insanlar hayatlarını kurmak yerine hayatı anlamaya çalışırlar. Bazısı evinin çatısını düşünürken bazısı gökyüzüne bakar hocam. Bunun bedeli de çoğu zaman düzen, para ve güvenlik bakımından ağır olur.
1: Evet.
0: Şerif Benekçi'nin hayatına bakarken biraz da bunu görmek gerekir. Onu sıradan bir hayatın ölçüleriyle yargılamak adeta bir yıldızı cetvelle ölçmeye benzer hocam.
1: Evet, evet, evet. Peki hocam, Şerif Benekçi nasıl bir romancıydı? Özellikle 1986-91 arasındaki 5 romanlık dönemini ve sonrasındaki sessizliği nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi hocam, Şerif Bey ilk romanını daha lisedeyken yazıyor. Kütahya Lisesi'ndeyken. Romanın adı Dikenli Topraklar.

0: Bu roman yerel bir gazetede, Dumlupınar gazetesinde tefrika ediliyor. Hı hı. Şerif Menekçi daha sonra bu romanı geliştirip değiştiriyor. 1977'de, bakın burası çok önemli bu tarih, bu romana Yabancı Açlıklar ismi veriyor. Ve bu isimle roman, Dündar Taşer Roman Armağanı yarışmasından teşvik ödülü alıyor.
1: Evet.
0: Töre Devlet Yayınları'na aittir. Dündar Taşer Roman Armağanı yarışması. Hı hı. Umay Günay'ın elinden alıyor hediyesini. Niye birinci olamadı? Çünkü karşısında rakibi çok güçlü. Kim biliyor musunuz hocam?
1: Kim?
0: Sevinç Çokum.
1: Ha.
0: Hatta evet, bu Yabancı Açlıklar daha sonra tekrar gelişiyor ve şimdi Ağlamak Vakti olarak Şerif Benekçi'nin ilk romanı oluyor.
1: Evet.
0: Tabii bu süreçte Mustafa Kutlu'nun teşviki var. Hekimoğlu İsmail'in katkıları var bu romanın yayınlanmasında.
1: Evet.
0: Buyurduğunuz gibi az evvel 1986'dan 91'e kadar çok yoğun bir roman dönemi yaşıyor. Hı hı. Sırayla sayayım, hemen 5 romanı var zaten. 86'da Şimdi Ağlamak Vakti, 87 Emin ile Selim, ki bu roman daha sonra Kırlangıçlar Erken Göçlü adını alacak.
1: Hı hı.
0: 88'de Bir Şafak Yürüyüşü, 90'da Kumsalı Olmayan Ada ve son olarak 1991'de Güvercin Geçidi. Hocam 5 yıl içinde 5 roman ve sonra hiç bitmeyen bir sessizlik başlıyor. Aslında yazmayı bırakmadı dayım. Başka projeleri vardı. Mesela Memuriyet Hayatının Geliş Safhasında Küçük Kentin Büyük İnsanları diye bir roman tasarlamıştı. İsme lütfen dikkat buyurun. Bir ilçeden, bir kasabadan bahsediyoruz. Küçük Kentin Büyük İnsanları. Küçük kent hayatını, insanların küçük hesaplarını, dar dünyalarını, gündelik çatışmalarını anlatmak istiyordu burada.
1: Hı hı.
0: Ama hayatının başka bir tarafı ağır bastı bu süreçte. Çünkü eski muhitler dediğimiz köyümüzün eski yerleşim yerinde böyle çok ihtişamlı bir ev yapmaya başladı. Ahşaptan, kendi elleriyle.
1: Hı hı.
0: Evi yaptı, beğenmedi, yıktı, yeniden yaptı. Hatta bazı kısımlarını kendi elleriyle yaptı bunları. Kendisi hı. gerçekleştirdi. Bu arada iki tane de yarım kalmış eserinden söz edebiliriz. Bunlardan biri çocuk romanıydı. Yalnızca birkaç sayfası var elimde. Baş kahramanın adı Yasemin. Lakabı da 11. 11. Hı-hı. Aslında bu yazarın küçük kızı Betül'den esinlenerek oluşmuş bir şey, evet, kurguydu. Biz hepimiz biliriz. Betül'e 11 diye seslenilirdi evin içinde. Bu aile arasında bir şakalaşmaydı bir tür.
1: Hı-hı.
0: Diğeri de Azerbaycan'a görevli olarak gitmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı göndermişti. Ta 91 yılında ilk bu demir perde buluğu yıkıldıktan sonra gitmişti. Oradaki izlenimlerini ulusal önemli bir gazetede günlük olarak, gezi yazısı olarak neşretmişti. İşte o döneme ait bir roman kalkışması, hı hı, bu. Tala bölgesini anlatıyordu. Güzeldi. Hı. Tala'nın Kuşlukları adlı bir romandı. Fakat bu romanda tamamlanamadı.
1: Evet.
0: Yani diyeceğim şu ki, onun sessizliği edebiyattan tamamen kopuş değil 91 sonrası.
1: Evet, evet.
0: Ama kabul ediyorum, romancı olarak en yoğun ve verimli dönemi 1986 ve 1991 arasında yaşandı.
1: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Edebi söyleşilerde edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci ile Şerif Benekçi'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara. Müzik.

0: Kıymetli Samarkand Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Şerif Benekçi'yi konuşmaya edebiyat yazar doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla devam ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şerif Benekçi ile alakalı bir şey söylüyordunuz. Buyurun.
1: Az önce şunu anlatmaya çalışıyordum aradan önce. Bir yazar dostumun, Şerif Benekçi'nin sanatını tanımlayan çok isabetli bir tespiti var. Bunu tırnak içinde söylememiz lazım. Diyor ki, ünü çapını aşamamış bir romancı. Ünü çapını aşamamış bir romancı. Bu bana çok büyülü bir tespit gibi gelirdi. Ta gençlik yıllarımdan itibaren ne kadar böyle meramı ifade eden dolu dolu bir cümle diye düşünürdüm. Hakikaten güzel bir tespit. Bunu yıllarca ben de sıkça kullandım. Neden çapı ününü aşamamış? Oysa Benekçi'nin 5 tane romanı var. Bunun yanında denemeleri, sohbet yazıları da var. Fakat eserleri sessiz sedasız yayınlanıyor. Neden ünlü değil? Şimdi bunun pek çok sebebi var Mehmet Hocam. Bence en önemlisi şu. Türkiye'de bir romancının kalıcı biçimde görünür olabilmesi için eser, yayın evi, dergi, eleştirmen, basın, edebi çevre, ödül organizasyon gibi unsurların birbirini desteklemesi gerekiyor. Bir başka neden de Benekçi'nin edebi mahfil problemi oldu. Türkiye'de edebiyat hiçbir zaman yalnızca bireysel yeteneklerin yarıştığı steril bir alan olamadı. Dergiler ve edebi çevreler yazarların görünürlüğünü belirlemede çok etkili oldu. Bu her zaman böyleydi. Türkiye'de şairler, yazarlar belirli bir grubun çevresinde bulunuyor. Herkesin bir mahallesi var. Solcular, Atatürkçüler, milliyetçiler, İslamcılar vesaire. Böyle olunca Mehmet Hocam, her mahallenin eleştirmeni onu yazıyor. Yayın evi onu sürekli destekliyor.
0: Evet.
1: Edebiyat toplantılarına çağırıyor. Böylece zamanla bir edebi çevre oluşuyor. Oysa Benekçi taşra kökenli bir insan ama taşralı bir romancı da değildi. Bütün romanlarını İstanbul'da yazıyordu, Beyazıt'ta. Burada bir şey daha aklıma geliyor hocam. Şerif Benekçi İslami duyarlılıkta yazar kategorisine sıkışma ihtimali. Onun romanlarında evet din, tasavvuf, ahlak, Anadolu kültürü, gelenek vesaire var. Bu kategorizasyona uygun malzemeler var ama bu da ana akım edebiyat eleştirisinde büyük romancı olarak değerlendirilmesini zorlaştırıyor. Bunu da görüyorum, kabul ediyorum. Tabii ön yargı çok kötü bir şey. Aynı zorlukları Mustafa Kutlu gibi bir hikayeci bile zaman zaman yaşamıştır. Diğer yandan bu durum, yani İslamcı yazar etiketi, kendi mahallesinde de pek işe yaramadı. Neden? Çünkü orada, lütfen buraya dikkat edin, roman nedir, modern roman nasıl olmalıdır konularında da eksiklikler vardı. Hala bu devam ediyor. Ahmet Gümbay Yıldız'ın, Emine Şenlikol'un yazdıklarını nitelikli bir roman zanneden bir kitle var karşımızda o mahallede. Bunların yazdığı şey roman falan değil hocam. Hidayet Erme hikayesi. Oysa bir romanı nitelikli kılan şey,

0: ana malzeme olarak dildir. Ama bunun yanı sıra, değil mi? Anlatım evet. teknikleri, kurgu, orijinalite, biçim içerik örtüşmesi, bakış açısı, anlatıcının konumu, gerçekle arasına koyduğu mesafe gibi şeylerdir. Hı hı. Ayrıca Benekçi'nin bu mahallede romanları bir de felsefi ve daha derin kalıyor. Mesela hocam, okuyucularımızın çok hoşuna, dinleyicilerimizin çok hoşuna gidecektir. Bir Şafak Yürüyüşü romanında şöyle başlıyor roman. İki yıldır içinde yaşadığım iklim mevsim asaletinden yoksundu. Hemen daima kurşun rengi bir gökyüzü, akşam saatlerini giderek yoğunlaşan puslu bir hava bulurdum başımın üzerinde, diyor.
1: Evet.
0: Bir yerde epizot şöyle, karalar denizlerin kuşatması altında, kıyıdan atılan birkaç taşla bu kuşatma yarılabilir mi? Mesela bir yerde de şöyle diyor, gökyüzü niye ağlıyorsun öyle? Yoksa anam mısın başucumda dikilen? Müthiş değil mi hocam?
1: Evet, yani evet, ifadeler çok güzel.
0: Evet, felsefi anlamda oldukça dolu epizotlar var. Bu her romanında var, böyle karşılaşıyoruz. Hı-hı. Bir de bir diğer sorun da bu mahallede edebi mahfil nasıl kurulur? Daha doğrusu bu iş nasıl nitelikli hale getirilir gibi konularda o yıllarda en azından çok gerideydi. Hı-hı. Evet, son dönemde bir gayret var. Artık para var, imkan var ama hocam gecikmişliğin telafisini yapalım derken, bu hırsla hareket edilirken bu hatalara da neden oluyor. Hı hı. Yani bazen geç kalmışlığın telafisi adına yapılanlar geç kalmanın kendisinden daha vahim sorunlar da doğurabiliyor. Toparlamak gerekirse Mehmet hocam, Benekçi'nin problemi eserlerinin çapından ziyade eserlerinin etrafında onları görünür ve kılıcı kılacak bir edebi çevre, yayıncı ve kültürel dolaşım ağının yeterince oluşmaması idi.
1: Evet, evet. Peki hocam şöyle devam edelim isterseniz. Hem imam hem romancıydı. Mihraptaki romancı tabiriyle ne anlatıyorsunuz? Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani genel olarak sanat anlayışı nasıldı?
0: Aslında mihraptaki romancı ifadesi bana ait değil. Nereden aldım, nerede gördüm ilk hatırlamıyorum bunu da. Fakat çok yerinde bir tespit. Mihraptaki romancı. Şimdi Benekçi 1985'te imam oluyor. İşte Gediz'in Dere Köyü'nde kısa bir süre bir teşehhüt miktarı imamlık yapıyor. Ardından İstanbul Sefaköy, Beyazıt'ta Saraç İshak Camii, Beyazıt Meydanı'nda üniversite kampüsünün önünden aşağı kum kapıya doğru inerken ince bir yol iner hocam. Orada bir Selahattin Camii'dir, İshak Paşa Camii. Şerif Benekçi'nin roman hayatında en velut olduğu dönem o camide imamlık yaptığı zamana denk gelir. Ve sonra Yeşilköy'de bir camide imamlık yaptı. Ben mihraptaki romancı tabirini bu yüzden kullanıyorum. Yani bir taraftan mihrap, bir tarafta mihrap var hocam, diğer tarafta roman var. Bunlar onun hayatında birbirine aslında kopuk iki şey değil.
1: Evet.
0: Mesela Beyazıt Camii'nin avlusu o dönemde yazarların, sanatçıların ve dostların buluştuğu bir edebi mahfil haline gelmiş. Mehmet Nuri Yardım, Olcay Yazıcı, Ahmet Tüzün, Şaban Petek, Ahmet Kabaklı, Ergun Göze, Üstün İnanç gibi isimler sürekli oraya geliyorlar, çay içiyorlar, seyran çayı dayımın ellerinden. Geceleri roman yazıyor, sabahlara kadar çalışıyor Şerif Hoca, gündüzleri uyuyor. Bir taraftan da sürekli bunları yaparken ne olacak bu milletin, bu ümmetin hali diye dertleniyor. Yani Şerif Hoca'nın sanat anlayışının merkezinde tek bir kelime var hocam, samimiyet.
1: Evet.
0: Diyor ki sanatçı her şeyden önce samimi olmalıdır. Onun için sanat bir gösteriş değildi hocam. Sanatçı bir bedel öder, hisseder, çalışır ve sonra bunu insanlarla paylaşır. Böyle bir insan.
1: Evet.
0: Ve bir yerde şöyle diyor. Herkes dünya devşirirken sanatçı zor yokuşları tırmanır. Kalemiyle yol açar, dünyalar kurar. Sonra o yollarda insanlar arasında köprüler yapar. Bir de Şerif Hoca şöyle derdi her zaman. Sanatın halka ulaşması gerektiğini inanırdı. Nitelikli sanat derdi yalnızca belirli bir sınıfa hitap eder. Bu anlayışa karşı çıkardı. Ona göre sanatçı eserini insanların anlayabileceği bir dil ve teknik içinde ortaya koymalıydı. Yani toplum için yazan bir romancı, evet.
1: Evet, yani sanatın sağ solu olmaz zaten değil mi hocam? Sanat belli kesinlikle bir kitleye ithaf edilmez ya da ne bileyim belli bir kitleyi ilgilendirmez. Şimdi estetikle alakalı bir durum olduğu için sanat, sağcının da kalbi var, solcunun da kalbi var değil mi?
0: Kesinlikle hocam.
1: Hepsinin kalbi var, ondan dolayı çok yerinde bir bakış açısı. Hocam şöyle çok devam edelim. İslami roman dediniz az önce. İslami roman tartışmasına nasıl bakıyordu Şerif Benekçi? Romanlarında din, tasavvuf, ahlak ve insan meselesi nasıl yer alıyor?
0: Hocam Şerif Benekçi İslami roman veya ne bileyim İslami sinema gibi etiketlerin sanatın önüne geçmesine sıcak

0: Tabii ki bakmıyordu. Ama bu romanlarında İslam'ın, tasavvufun, ahlakın veya dini düşüncenin bulunmasına karşı olduğu anlamına da gelmiyor. Onun itiraz ettiği asıl nokta şu. Romanın bir propaganda veya ilmihal metnine dönüşmesi. Şerif Hoca buna karşı. Bir söyleşisinde bakın şöyle diyor. Önümdeki notta buldum. Müslümanlardaki İslamilik endişesini bir tarafa bırakırsak gerçek romana ulaşacağız. Özellikle romanda İslam'ı veriyoruz kaygısı öne çıkınca bu defa Müslümanları veremiyorsunuz. Evet. Onları ihmal ediyorsunuz. Hemen arkasından bir başka yerde de şöyle demiş. Roman yazılacaksa bu roman gibi olmalı. Mesaj elbette verilecektir fakat ilmihal bilgilerini peş peşe sıralayarak yapılan şey bu romandır diye takdim etmek son derece yanlıştır diyor. Yani onun romanlarında evet din var, tasavvuf var, ahlak var ama bunlar romanlarda birer ders konusu değil hocam. İnsan hayatının içinde bir sofrada, bir yolculukta, bir konuşmada, bir rüyada, bazen arkadan duyulan bir ezan sesinde, bir insanın vicdanında. Bu yüzden Şerif Benekçi'nin romanlarını yalnızca hangi fikri savunuyor sorusuyla okumak eksik kalır. Asıl mesele hocam, o düşüncenin insan hayatına nasıl dönüştüğü.
1: Evet, evet, kesinlikle hocam. Peki hocam, şimdi İslami romandan sonra yine Şerif Benekçi'nin romanlarına baktığımızda ölüm, yalnızlık, aşk, tasavvuf ve kültürel devamlılık gibi temalar öne çıkıyor. Şerif Benekçi'nin roman dünyasını nasıl tarif edersiniz?
0: Hocam, Şerif Hoca'nın roman dünyasının merkezinde insan var. Yalnız insan var, arayan insan var, kaybeden, göç eden, seven ama çoğu kez kavuşamayan insan var. Romanlarının hocam adları bile onun dünyasını anlamamıza yardımcı oluyor. Lütfen bu arada dinleyicilerimiz adlara odaklaşsın. Yani isim sembolizasyonu çok güçlü bu roman isimlerinde. Mesela Şimdi Ağlamak Vakti romanı var. Burada ölüm, yetim, yoksulluk hepsi var yani.
1: Evet.
0: Kendi hayatından izler taşıyor. İnsan var merkezde. Kırlangıçlar Erken Göçtü de Emine Ağa ile Selim arasındaki ilişki üzerinden, bunlar dede torundur bu arada. İnsanın hafızası var, kayıp var, ölüm tekrar işleniyor. Burada da insan var. Bir Şafak Yürüyüşü'nde üç farklı dünya görüşüne sahip üç genç görüyoruz. Mehmet mesela sıkı bir Müslüman, İmam Hatip mezunu, tasavvufla ilgileniyor filan. Halil Milliyetçi. Romanın üçüncü kahramanı, eş kahramanı Özer. Özer ise devrimci.
1: Evet.
0: Yani bu üç kahraman 1970'li yıllarda Almanya'da aynı evde yaşamak zorunda kalıyor. Emin olun o yıllarda bu üç kahraman Türkiye'de bir kaşık suda birbirini görse boğarlardı. Ama gurbetin yalın hakikatleri karşısında hocam küçücük bir çatı katında birbirlerini tanıma, anlama, dinleme imkanına kavuşuyor. Merkezde yine insan var.
1: Evet.
0: Kumsalı Olmayan Ada romanında yine aidiyet ve yalnızlık meselesi insan üzerinden işleniyor. Güvercin Geçidi'nde biz Mimar Aşkaroğlu, Mimar Reşit'i görüyoruz. Kültürel devamlılık fikri işleniyor. Hani o Beşir Ayvazoğlu'nun sıkça kullandığı imtidat meselesi vardır ya, kültürel devamlılık.
1: Evet.
0: Onu sıkça görüyoruz. İnsan var. Şerif Benekçi Doğu ile Batı'yı birbirinin alternatif olarak hiçbir zaman görmedi hocam. İnsanı işlerken evet kendi kültürel mirasını bilen ama dünyayı da okuyan bir insan ortaya koymaya çalıştı. Romanlarında tabii kültür var, kendi kültürü. Bakır kaplar, heybeler, işte musaflar, sedirler, kirmen deriz eskiden köylerde çok meşhurdu. Gaz lambası, gramofon, ekmek teknesi bunların hepsi var. Bunlar sadece bir eşya değil, bir medeniyetin, bir evin, bir toplumun hafızasını taşıyorlar. Ama romanlarda Hermann Hesse var, Dostoyevski var hocam. Confucius var, Beethoven var, Mozart var, hepsi var. Yani onun istediği insan milli ama evrensel değerleri de tanıyan insan tipi.
1: Evet, evet hocam, ne güzel tarif ettiniz. Peki hocam, son olarak sizin kitabınızdan söz edelim. Kalbin Naif Sesi adını neden koydunuz ve bugünden bakınca Şerif Benekçi'yi birkaç cümleyle nasıl toparlarsınız?
0: Evet hocam, soru şeklinizden son soruyu sorduğunuzu anladım.
1: Eyvallah. Mesela
0: bir şekilde toparlayayım hocam. Hocam 2024'te kalem aldım ben bu kitabı. Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi ismini taşıyordu. Siz tabii kitabın isminde geçen epiteti soruyorsunuz. Kalbin Naif Sesi.
1: Evet.
0: Şimdi Şerif Benekçi üzerine yazdım bu kitapta. Kitaba Kalbin Naif Sesi diye başladım. Hatta bunu böyle yapacağımı planladığımda romanın kitabın yazılış sürecinde Betül'le, yazarın kızıyla sıkça irtibatımız vardı. Kitabın ismini

0: şekilde koyacağımı duyduğunda küçük bir kahkaha attı. Hakan dedi, babam hiç de naif değildi dedi. Evet, haklıydı. Şerif Menekşe günlük hayatında çok da naif bir insan değildi. Öfkelenirdi, kızardı, bağırırdı, sert konuşurdu. Ama benim kastettiğim hocam, onun kişiliğinin bütününden ziyade onun romanlarının içindeki ses. Ne demek istiyorum? Naif, malum olduğu üzere ince ruhlu, zarif, hassas demek. Sevgili Betül haklıydı. Dayım bu anlamda naif değildi. Ama ben burada romanlardaki naif sesten bahsediyorum. Çünkü Şerif Benekçi'nin romanlarında sık sık karşılaştığımız insanı bir düşünelim hocam.
1: Evet, evet.
0: Dinleyicilerimiz gözünde canlandırsın, hayal etsin. Yalnız, arayan, bazen kaybeden, bazen göç eden, yetim kalan, aşık olan, çoğu kez kavuşamayan, ölen, ansızın ölen, yani kaybeden insan var. Tutunamayan kahramanlar var. Tutunamayan derken bu edebiyat tarihindeki tutunamayan karakterleri kastetmedim. Hı hı. Bu kelimeyi kullandığıma pişmanım. Kayıtlardan çıkalım. Sıkça gözleri dolan kahramanlar var. Irklığı evet. Düğümlenen, evet. Bir kenarda sessizce ağlayan, bazen hıçkırarak ağlayan insanlar var. Hı hı. Bütün bunlara rağmen hayatın içinde bir anlam aramaktan vazgeçmiyorlar. Belki Şerif Benekçi'nin asıl meselesi de buydu. İnsanı kaybetmeden hayatı anlatmak.
1: Evet.
0: Sanatın asıl görevi belki de budur. İnsanın içindeki o ince, hassas, kolay incinen yere dokunabilmektir.
1: Ya,
0: o yüzden
1: tabii.
0: Hocam ben onun sesini naif bir ses olarak duydum ve kitabımda adlandırdım.
1: Ne güzel.
0: Çünkü Benekçi'nin bütün romanlarının, bütün arayışlarının, bütün acılarının, hı hı, umutlarının altında bana göre böyle bir ses var.
1: Eyvallah.
0: Yüksek sesle konuşmayan ama insanın içinde uzun süre kalan bir ses.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Hocam, bugün o sesi bir kez daha duyurabildiysek,
1: hı hı,
0: Şerif Benekçi'nin hatırasına küçük de olsa bir vefa gösterebildiysek,
1: eyvallah,
0: ne mutlu bize. Ruhu şad olsun.
1: Eyvallah.
0: Mekanı
1: eyvallah.
0: Cennet olsun.
1: Buradan bir
0: eserler.
1: Eyvallah. Buyurun hocam.
0: Bıraktığı naif ses hocam yaşamaya devam etsin.
1: Hı hı.
0: Sözlerimi onun bütün dostlarının çok iyi bildiği, onu ona mahsus bir duayla noktalamak istiyorum hocam.
1: Buyurun.
0: Adn cennetlerinde şanlı peygamberimizin sancağı altında buluşalım.
1: Amin.
0: Şerif
1: amin.
0: Hocamıza, ana babamıza, eşimize, çocuklarımızla, hepsiyle, sevdiklerimizle, dinleyenlerimizle.
1: Eyvallah.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. Vallahi. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz hocam. Programa katıldığınız için, Şerif Benekçi'yi bizlere hatırlattığınız için, tekrar bizlere tanıttığınız için çok teşekkür ederiz. Ama ondan önce, programı kapatmadan önce, şimdi Kalbin Naif Sesi, Şerif Benekçi, Hayatı Sanatı, Romanları isminde bir kitabınız var. Bu Şerif Benekçi ile alakalı diğer kitaplarınıza da ben burada değinmek istiyorum. Türk romanında Fetih ve Fatih kitabınız var. Mustafa Kutlu'nun hikayelerinde Ahlak kitaplarınız var. Bunlara da değinmeden geçmek istemiyorum hocam. Kaleminize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
0: Sağ olun hocam. Bütün dinleyicilerimize selamlar, saygılar.
1: Eyvallah, eyvallah. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Edebi Söyleşiler'in burada sonuna geldik. Edebi Söyleşiler'de bu bölümde Şerif Benekçi'yi konuştuk. Kiminle konuştuk? Yeğeni, edebiyatçı yazar, doçent doktor Hakan Değirmenci hocamla. Ben istifade ettim. Şerif Benekçi hocamızı buradan tekrar tanımak, hatırlamak çok güzeldi. Bir dua vesilesi olsun, bir Fatiha vesilesi olsun Şerif Benekçi hocamıza. Ben istifade ettim. İnşallah sizler de istifade etmişsinizdir. Bir başka programda farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü. Onlarla savaşmak da bir çözümdü. Bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin iki kişinin değil bir halk kitlesinin Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının belki onlarcasının hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye başka bir şehre gitmesi. Bu gitme öyle kolay değil. Herkes bütün ailesini, bütün malını, mülkünü götüremedi. Kimisi kendi gitti, ailesi kaldı. Kimi Müslümanlar gidemedi. Hasta olanlar vardı, zayıf olanlar vardı. Gidenler malını götüremedi. Onların da bir hayat birikimleri vardı. Yani hicret çok büyük bir olaydı. Bu olay gerçekleşti. Bunun gerçekleşmesine sebep olan şey Allah-u Teala'nın emriydi. Yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için.

için her şeyi yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için. İslam için her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi. Estağfirullah. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki eşit değildir. El qa'idune minel müminin, müminlerden oturanlar, gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler, mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında faddalallahu mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qaidine derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. Ve kullen va'adallahu'l husna. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mücahidine alel qaidine ecran azima. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle: Estağfirullah. Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayet-i celîle iniyor. Estağfirullah. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Kâlû kunnâ müstedafîne fil ard. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Kâlû, melekler şöyle derler. Elem tekun ardullahi vasi'a fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. Fe ulaike mevahum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sa'et mesira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler. Ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estağfirullah. İllel müstedafine miner rical ve nisa vel bildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Allah onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا. Allah çok affeden
ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebu'l-İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine "Gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam. Hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var" dedi ve adamlarına "Beni bir deveye bindirin" diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve umreye gidenler bilirler. Tenim yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim umre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa umre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. Ve men yuhacir fi sebilillah. Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. Yecid fil ardı muragaman kethira ve sa'a. Yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Yani insan kendi rahatını, keyfini, düzenini sırf Allah için bozup onu terk ediyorsa çok genişlik ve imkanlar bulacaktır. Ve men yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa, sümme yudrikhul mevt, sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs Hazretleri gibi radıyallahu anh, o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse, fakat vaka'a ecruhu alallah, muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ, şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselam'a kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına "Beni bir deveye bindirin. Müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün" dedi. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam "Bu senin için daha hayırlıdır" buyurdu. Sonra da "Hicret eder misin?" buyurdu. Buna da "Evet" diye cevap verdim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kez "Batıniyenin hicreti mi yoksa Badiyenin hicretini mi yapmak istersin?" diye sordu. Ben
hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah dedim. Peygamber aleyhisselam batıniyenin hicreti daha hayırlıdır buyurdu ve ekledi. Batıniyenin hicreti Allah'ın Resulünün yanında kalmandır. Badiyenin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine yani evine dönmendir. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam devamla şunları buyurdu. Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun? Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber aleyhisselam, yapabileceğin kadarını kabul et buyurdu. Ben de yapabildiğim kadarıyla dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi. Bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabii Müslüman olmak ve biat, bunlar hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber aleyhisselamın elini tutup biat etmişler. Haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber aleyhisselamın hadis-i şeriflerine buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara, ey Beni Eslem kabilesi, yani ey Eslemoğulları, badiyeye, çöle çıkın buyurdu. Onlar da ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz dediler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirliniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler, ama hicret bittikten sonra da yine ben muhacir olabildim mi nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine siz de muhacirsiniz buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra işte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da biz de hicret ettik diyorlar. Tabi hicret oldu mu olmadı mı? İşte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez. Yani hala fiilen
savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere, hani onların da hicret ettiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır dedim. Peygamber Aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben, bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar. Siz ne buyuruyorsunuz dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam, senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş. Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri. Ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok. Yani sen Medine'ye gitmedin. Onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam ona, ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da, bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah dedi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal, hicret etme. Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber Aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber Aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da, ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de muhacir sayılacağını Peygamber Aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabi günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele etmez, günahtan kaçar.
günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez, günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz, mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez, günahtan kaçar, günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak. Ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu haftada sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

0: Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der: ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine mükafat ve hakkını vermek için senin rızanı sağlayacak salatla salat eyle. Ona vesile makamını, vaat ettiğin makam-ı mahmudu ve fazileti ihsan eyle. Nebi ve Resulleri kabile ve ümmetleri adına ödüllendirdiğin fazilet ve ikramın en değerlisiyle bizim adımıza da onu layık olduğu şekilde mükafatlandır. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Nebilerden ve salihlerden olan onun bütün kardeşlerine de salat eyle.
1: اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيي

0: البر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ın salavatın en faziletlilerini, artıp çoğalan faydaların en şereflilerini, bereketlerin artanını, şefkat, merhamet ve ikramından ileri gelen ihsanlarını, çeşitli nimetlerin en faziletlilerini, hayrın önderi, iyilikler fatihi, rahmet peygamberi ve bu ümmetin efendisi olan alemlerin Rabbi Allah'ın Resulü ve Resullerin Efendisi Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
0: Allahümme ba'athu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbahu ve tuqirru bihi aynahu yagbituhu bihil evveluna vel ahirun.
1: Allah'ım, öncekilerin ve sonrakilerin gıpta ettiği, Efendimizin memnun olacağı ve sana olan yakınlığını da arttıracağın makam-ı mahmuda onu ulaştır.

0: Allah'ım, fazlı, fazileti, şerefi, kıyamet günü bütün yarattıklarından ayırdığın yüce makamı, cennetin en yüce makamı olan vesileyi, üstün derece ve makamların en üstününü Efendimiz Muhammed'e ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighu me'mulehu ve ce'alhu evvele şafi'an ve evvele müşeffa'an.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını ihsan eyle. Onu emellerine ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen kişi eyle.
1: Allahümme azzim burhanehu ve sakkil mizanehu ve eblic hüccetehu ve erfa' fi ehli illiyyine derecetehu ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
0: Allah'ım, onun nübüvvetine işaret eden delillerini muazzam eyle. Onun mizanını diğer ümmetlerin mizanından daha ağır eyle. Onun hüccetini aydınlık kıl. Derecesini illiyum, yedinci kat semada bulunan mukarrebin melekler, peygamberler, şehitler, veliler ve alimlerin ruhlarının bir araya geldiği yüce makam ehli arasında yücelt. Makamını mukarrebin makamının da en üstününe çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetihi ve tevaffena ala milletih ve cealna min ehli şefaatihi ve ahşurna fi zümretih.

Allah'ım, bizi onun sünneti üzerine yaşat. Onun dininde hayat sürerek öldür. Onun şefaatine erenlerden eyle bizi. Onun cemaati arasında haşreyle. Bizi Kevser havuzuna ulaştır. Havuzun kadehlerinden ayıplarımız meydana çıkarılmaksızın, maskara olunmaksızın içir. Pişman olmadan, şüpheye düşmeden, hiçbir değişiklik olmaksızın, fitneye düşenlerden ve düşürülenlerden de olmaksızın, o Kevser havuzunun kadehleriyle bize Kevser şarabından içir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Amin.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Efendimiz'e vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu nebilerden olan kardeşleriyle beraber kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Allah'ım, bu ümmetin efendisi ve rahmet nebisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Adem'e, annemiz Havva'ya ve bunlardan dünyaya gelen nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlere, yerde ve gökte olan bütün meleklere ve onlarla birlikte bize de salat eyle. Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım!

0: وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını bağışla. Allah'ım, beni küçükken terbiye edip yetiştirdiği için anne babama merhamet eyle. Bütün kadın ve erkek müminleri, bütün kadın ve erkek Müslümanları ve onlardan ölmüş olanlarla dirilerinin de günahlarını bağışla. Kendimizle onlar arasında ihtimam göstermek, düşmanlık etmemek, birbirimize dua etmek gibi hayırlarla bize yardım eyle. Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Güç ve kuvvet ancak yüce ve azim olan Allah'ındır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envari ve sirri.

0: Allah'ım, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın, ebrar makamındaki ümmetin en sadık, en hayırlı kulların efendisi, şerefli resullerin süsü, gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattıklarının en kerem sahibi Efendimiz Muhammed'e, dünyanın ilk anından son vaktine kadar inen yağmur taneleri, bitkiler ve bütün ağaçlar sayısınca vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe, devam edecek olan salatla salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tükrimu biha mesvahu ve tüşerrifu biha ukbahu ve tübelliğu biha yevmel kıyameti münahu ve rızah.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada Ravza-i Mutahharasını, ahirette ise Firdevs-i Âlâ'daki makamını, çeşitli ikramlarda mükerrem ve muazzam kılacağın, kıyamet günü kendisinin arzu ettiği ve razı olacağı şeylere ulaştıracağın salatla ona salat eyle.
1: هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد.
0: Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir. Efendimiz, ey Muhammed, bu salat üzerimize vacip olan senin hakkını tazim içindir.

Allah'ım, isminin hası rahmete, iki mimi dünya ve ahiret saltanatına, dalı da rahmet ve saltanatının devamlılığına işaret eden bütün yaratılmışların sığınağı, seyyid, bütün faziletlere sahip, kamil, nuru ilk yaratılan olmakla alemlere rahmet ve nübüvveti tamamlayan Efendimiz Muhammed'e, ilminde bulunanların sayısınca, zikredenlerin seni ve onu zikrettiği, gafillerin ise senin ve onun zikrinden gafil kaldıkları sürece ve yüce zatın ebedi devam ettikçe baki kalacak. Yeter olduğuna senin hükmetmen hariç, sona ermesi söz konusu bile olmayacak salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin. Allah

0: أطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها.
1: Allah'ım, nur bakımından hidayet güneşlerinin en güzeli ve en şereflisi olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Zira Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Risaletine ait haberler hususunda peygamberlerin en meşhuru ve övülmeye en layık olanı, nuru bütün peygamberlerin nurundan daha parlak, daha şerefli ve daha berrak, ahlak itibariyle onların en pak ve en temiz olanı, yaratılış yönüyle de onların en mükerrem ve vücudu en sağlam olanıdır.

Allah'ım, ayın 14'ünden daha güzel, yağmur bulutları ve okyanuslardaki suların bolluğundan bile daha cömert olan Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: Allah'ım, zatı ve hayatı, bereketin ta kendisi olan, onun zikri ve kokusunun manevi güzelliği, yaratılmışların her birini mest eden Ümmi Nebi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.
1: Allah.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: الآخرة، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca bereket ihsan eyle. Efendimiz Muhammed ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca merhamet ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle. Allah

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisine salat okumamızı emrettiğin şekilde salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat okunması en uygun olan şekilde salat eyle. Allah'ım.

0: Allah'ım, bütün peygamberler arasında seçilen Nebine, bütün kullarının arasından kendisine razı olduğum Resulüne, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan vücut âlemini teşrif edinceye kadar en şerefli mahlukatın arasından seçtiğin veliğine, semavi vahiy konusundaki eminine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ekremil eslafil kaimi bil adli.

0: عبد المطلب ابن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف.
1: Allah'ım, Araf suresinde 157 ve 158. ayetleri anlatılan, adalet ve merhameti ayakta tutan, öncekilerin en kerem sahibi ve en şerefli babalarının sulbünden, hatta anne tarafından da en temiz asillerinin soyundan getirerek İslam'a karşı gelenleri kendisiyle hidayete erdirip iffet yolunu açıkladığın, Abdümmenaf oğlu Abdülmuttalib'in neslinden seçip çıkardığın Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme inni es'eluke bi efdali mes'eletike.

0: وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, senden istenen şeylerin en faziletlisi hatırına, isimlerinin sana en sevimli ve en mükerrem olanı hatırına, Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle bize ihsan ettiğin nimetler hatırına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizi sapkınlıktan koruduğun, kendisine salavat okumamızı emrettiğin, ona okuduğumuz salavatı hem dünya ve ahirette makam kabul ettiğin, hem de zatından gelen bir lütuf ve ihsan olarak günahlarımızı affettiğin için emrine saygı gösterip bu husustaki tavsiyene uyarak özellikle Nebimiz, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını eda etmek için yüce zatından bize vaat edilenlerin yerine getireceğine bütün kalbimle inanarak sana yalvarıp dua ediyorum. Ey Allah'ım! Kalu belada biz hem ona iman edip kendisini tasdik ettiğimizde hem de daha sonra Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e tabi olduğumuz vakit hani Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmuştun. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab 56. İşte Allah'ım bu şekilde peygamberine salavat okumayı kullarına farz kıldın. Salavat okumalarını onlara emrettin. Ey Rabbim! Yüce zatının hürmetine, azamet nurunun ve ihsan makamındakiler için zatına vacip kıldıklarının hatırına, kulun, Resulün, Nebin, seçip çıkardığın anlamında safiyin ve yarattıklarının en hayırlısı olan o şanlı Efendimiz Muhammed'e, yarattıklarından herhangi birine salat ettiğin salatın en faziletlisiyle, senin

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in derecesini yükselt, makamını yücelt, kıyamet günü onun mizanını ağır kıl, delilini aydınlık, dinini daima belirgin, mükafatını bol, nurunu aydın, iki cihanda şerefini daim eyle ve gözünü aydınlatacak neslini ve ehli beytini onunla beraber eyle. Onu kendisinden önce gelip geçen nebiler arasında azamet sahibi kıl. Allahum

0: درجة وأفسحهم في الجنة منزلا.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i kendisine tabi olanlar itibariyle peygamberler arasında ümmeti ve veziri, kendisine yardım edip dininin kıyamete kadar devam etmesi için gayret eden halifeleri, en çok olanı, nuru ve yüceliği bütün peygamberlerin en faziletlisi olanı, derece itibariyle de peygamberlerin en üstünü, cennetteki makamını ise en uçsuz bucaksız geniş olanı eyle. Allah.

0: menzile.
1: Allah'ım, onu önde gidenlerden, derecesini seçilen zatlar arasından, makamını halis kulların arasından seçilip çıkartılanlardan, mekanını ise zatına yakınlığı olan mukarrabin makamındaki kimselerden eyle.
0: Allahumme ec'alhu ekremel ekremin indeke menzilen ve efzalehum sevaben ve akrabahum meclisen.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i senin katında derecesi keremlilerin en keremlisi, sevap bakımından insanların en faziletlisi, meclisi zatına en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, isteği en güzel yerine getirilen, katında kendisine ihsan edilecek olanların en faziletlisi, senin katındakilerin en çok rağbet edileni eyle. Onu kendisinin üzerinde hiçbir derece olmayan ve en yüce cennetlerden biri olan Firdevs köşklerinde konuk eyle.''

0: ile.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru konuşan, dileği hemen yerine getirilen, ilk şefaatçi, ümmeti hakkında öncekilerin ve sonrakilerin gıpta edecekleri şefaatle şefaat ederek, şefaati kabul edilen, kullarını cennetlik ve cehennemlik olarak ayırmak için seçtiğinde, Efendimiz Muhammed'i söz sahipleri arasında en doğru sözlü olanı, hidayete erdirilenler arasında en doğru yolda olanı ve amel edenlerin en iyisi bir peygamber eyle.
0: Allahümme ec'al nebiyyena lena feratan ve ec'al havdahu lena mev'iden li evvelina ve ahirina.
1: Allah'ım, peygamberimizi bizim için arkadan gelen ümmetine imkanlar hazırlayan öncü, Kevser havuzunu da önce ve sonradan varanlarımıza bir buluşma yeri kıl. Allah'ım.

0: onun nur cemalini bize göster. Bizi onun cemaati ve tabileri arasına dahil et.
1: Allahümme cem' beynena ve beynehu kema amennâ bihi ve lem nerahu ve la tufarrik beynena ve beynehu hatta tudkhilena mudkhalehu ve turidena havdah ve tec'alena

0: وَحِزْبِهِ
1: Allah'ım, bizi onun cemaati arasında haşreyle. Sünnetiyle bize amel etmek nasip eyle. Onun dini üzere yaşarken bizi öldür.

0: Allah'ım, biz görmeden ona iman ettik. Bizi birbirimize kavuştur. Bizi onun Kevser havuzuna ulaştırana değin, onun girdiği yerlere bizleri de dahil edinceye kadar onunla aramızı ayırma. Bizi kendilerine nimetler verilen nebiler, sıddıklar, şehitler ve onun salih arkadaşlarından eyle. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril huda vel qaidi ilel hayri ve da'i ilel rüşdi nebiyyir rahmeti ve imamil muttakîn. ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hidayet nuru, insanları hayra sevk eden, iki cihan saadetine insanları davet eden, rahmet peygamberi, takva sahiplerinin imamı, kendisinden sonra asla peygamber gelmeyecek olan ve alemlerin Rabbi Allah'ın Resulüdür. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risaletini tebliğ ettiği, kullarına nasihat ettiği, ayetlerini onlara okuduğu, dini yasaklara işleyenlere şer'i ölçüler olarak hadlerini yerine getirdiği, vaadini yerine getirdiği, hükmünü yerine getirdiği, sana itaati emrettiği, sana isyanı yasakladığı, dostluk edilmesini istediğin kimseleri dost edindiği, düşmanlık edilmesini istediğin kimseleri de düşman kabul ettiği için Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, arasatta, makam-ı mahmutta, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin medfun bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah

Allah'ım, cesetler arasında Muhammed'in cesedine, ruhlar arasında Muhammed'in ruhuna, durak yerleri, kabir aleminde, Arasat'ta, makam-ı Mahmud'da, arş-ı alada, cennetlerdeki vesile makamı gibi arasında onun durduğu makamlara, meşhetler, cesetlerin bulunduğu yerler arasındaki mübarek cesedinin methum bulunduğu meşhedine, zikredilince zikrine, tarafımızdan Nebimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, zikredildiği şekilde yüce zatının selamını, rahmet ve bereketlerini tarafımızdan ona ulaştır. Allah.

0: وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, mukarrebbin makamındaki meleklerine, bütün ayıplardan münezzeh pak nebilerine, ilahi hükümlerle gönderilen resullerine, arşı taşıyan meleklerine, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, cennetin bekçisi Rıdvan ve cehennemin bekçisi Malik'e, insanların sağında ve solunda bulunan, hayır ve şerleri kaydeden kiramen katibine, bütün yer ve gök ehlinden sana itaat edenlere salat eyle.
0: Allahümme âti ehle beyti nebiyyike efzale mâ âteyte ahadan min ehli buyutil mursalîn. وَجَزَى أَصْحَابَ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ مَا جَازَيْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ
1: اللهم رسullerin ehli beytlerinden herhangi birine verdiğin şeylerden daha faziletlisini son peygamberinin ehli beytine de ihsan eyle. Resullerin ashabından herhangi birini mükafatlandırdığın şeylerin daha faziletlisiyle peygamberimizin ashabını da mükafatlandır.

Allah'ım, mümin kadın ve erkekleri, Müslüman kadın ve erkekleri, onların ölülerini ve dirilerini bağışla. Rabbimiz, bizi ve bizden önce imanla göçen din kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr Suresi 10.

Allah'ım, Haşimi soyundan olan Efendimiz Muhammed Nebi'ye, onun âli ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla selam eyle.

0: Ey merhametlilerin merhametlisi Allah'ım! Senin hoşnut olacağın, seni ve peygamberimizi razı edecek, bizden de memnun kalacağın salatla insanlığın en hayırlısı Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, her tarafa güzel kokular yayan, içinde bereketler bulunan, Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan, bol, güzel ve tam manasıyla salat ve selam eyle. Allah

0: الأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, feza dolusu ve gökteki yıldızlar sayısınca bugüne kadar yarattıkların ve kıyamet gününe kadar yaratacakların miktarınca yer ve gökyüzünü dengede tutacak olan salatla salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
0: Allah'ım, ben din, dünya ve ahiret işlerimde bütün günahlardan bağışlanmak ve afet ve kederlerdense selamet bulmak istiyorum.
1: اللهم استرنا بسترك الجميل.
0: Allah'ım, günahlarımızı, ayıp ve isyanımızı yüce kereminle ört.
1: Allahumme inni es'aluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vechikel kerim ve bihakki arşikel azim ve bima hamale kürsiyyüke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Allah'ım, yüce hakkın ve nur cemalinin hatırına, yüce arşın, azametin, celalin, cemalin, kudret, güç ve kuvvetinle arşını taşıyan kürsinin hakkı için ve yarattıklarından hiçbir kimsenin bilgisinin olmadığı sır hazinelerinin isimlerinin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.

0: فرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Allah'ım, sırlarını üzerine koyduğunda geceyi karartan, gündüzün açıklığına koyduğunda gündüzleri aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde ise dağları yerine çakan, denizlere ve vadilere yazdığında suları taşırıp akıtan, su pınarlarını coşturan, bulutun üzerine yerleştirdiğinde de yağmurlar yağdıran ismin hürmetine, ya Rabbi, senden talep ediyorum.
0: وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين.
1: اللهم Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler ve Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ın alnında yazılmış olan isimler hatırına, mukarrabin makamındaki meleklerin üzerinde yazılmış olan isimler hürmetine senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ.
1: Allah'ım, arşın etrafına yazılmış olan isimler ve kürsinin çevresine yazılmış isimler hatırına senden istiyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْعَرْشِ وَاَسْأَلُكَ بِالْاَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَةِ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ وَاَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ بِالْاِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى وَرَقِ الزَّيْتُونَ.
1: Allah'ım, zeytin yaprağı üzerine yazılmış olan ismi azam hatırına senden talep ediyorum.
0: وَاَسْأَلُكَ

Ve Allah'ım, zatını kendileriyle isimlendirdiğin, bildiğim ve bilmediğim yüce isimlerle senden talep ediyorum.

Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üzerimde salat getiren kulun ağzından salavat süratle çıkar. Uğramadık kara, deniz, doğu ve batı yerleri bırakmaz. Ve şöyle der: ben yaratılmışların en hayırlısı, seçkin kul Muhammed'e, falan oğlu falanın okuduğu salat ve selamım. Bunun üzerine canlı cansız Karadeniz'de her şey onun üzerine salat ve selam eder.

0: 14. cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

Belki de bu kadar otomatik olmamalı hayat. Rümeysa Oğuz. Gözlerimin önünde bir hayal dalgalanıyor. Akşamın yakın olduğu bir vakit. Tek göz odada iki tane divan karşılıklı kurulmuş. Divanın etekleri kar gibi beyaz, kanaviçe çiçek işlemeli. Kahve bordo karışımı alacalı üçer tane yün kırlent, yaslandın mı? Amma sağlama dayadım sırtımı, dedirtecek heybette divanların üzerinde yan yana dizilmiş. Büyük olmayan odanın yeri ısparta halısıyla kaplanmış. Halının göbeği kırmızı, kenarları da kına yeşili. Yerler kara taş. Ama kara dediğime bakmayın siz. Bahar temizliklerinde üzerine tuz ruhu döküp öyle bir fırçalardı ki anneannem, kara taş beyaza dönecek neredeyse. Kireç badanalı duvara bir halı asılmış. Kilim motifli, şimdilerde antika deyip saklanacak cinsten. Soba, kapının solunda duvara dayanmış. Burası orta oda. Evin diğer tek odasının kapısı da sobanın sol tarafından açılıyor. Hışırtı ve çıtırtılarla, şimdilerde kulağımızın pek de duymadığı doğal bir melodiyle yanan sobanın üzerinde bakırdan bir güğüm. İçinde su kaynıyor, yemeğe, çaya, banyoya lazım olursa beklemesin kimse diye. Burası anneannemin 7 çocuğunu büyüttüğü ev. Anneannem, 7 çocuğu büyüten, bahar geldi mi o koca kırlentlerin yünlerini yıkayıp, kar gibi bembeyaz yaparak yeniden divana yerleştiren, bulaşığı, çamaşırı elinde yıkayan, yırtılan pantolona, çoraba, yama yapan, büyük dayımın eskilerini küçültüp yenileyerek küçük dayıma giydiren, kara taşları fırçayla ovan, bunca işin ortasında muhakkak namazını vaktinde kılan, dedeme dert ortağı olan o küçük, kireç badanalı evi yuva yapan kadın. Anneannem, yüksünmek nedir bilmeyen, yüzünden tebessümü, dilinden şükrü, gönlünden tevekkülü eksik etmeyen kadın. Var olanla mutlu olan, aza kanaat eden, dedemi seviyor musun sorusunda beyaz yüzündeki tombul yanaklarına al yürüyen, bu soruya asla cevap vermeyip dilini ısıran ama daima gururla, sevgiyle, çabayla yuvasını ilmek ilmek işleyip dedeme her daim hizmet eden kadın. Anneannem. Tam 65 yıl dedemle bir yastığa baş koymuş, yokluğu, hastalığı, gurbeti sabırla karşılamış, elindekiyle en güzelini yapmış ama asla elinde olmayana gözünü dikip de mutsuzluğa kapılmamış bir kadın. Gidecek yeri olmazsa ya da sıkıntıdan boğazına koca bir yumru oturmuşsa yahut aklında dönüp duran sorular cevapsızsa, en güzeli akşam esintisi gibi insanın tüm benliğini okşayıp ferahlatan bir anının kucağında soluklanmaktır. İşte ben de akşamın yakın olduğu bu vakitte çalan telefonumun ucundaki sesin, kasvetini bir nebze olsun unutmak için çocukluğumun huzurlu anlarından birine sığınmıştım. Arayan çok yakın bir arkadaşım. Daha telefonu ilk açışımda, karşı tarafın "Nasılsın?" sorusunu ilk duyuşumda anlıyorum. Benim nasıl olduğum pek mühim değil şu an, Şule için. Çünkü o olmak istediği bir halde değil. Şule, benim çocukluktan arkadaşım. Aynı mahallede kilden, çamurdan oyuncaklar yapıp, ağaçların tepesinden kiraz ışırıp, birlikte çocuk olmanın her halini paylaştığım eski ama eskimeyen dostum. Üniversite çağına gelip de ayrı şehirlere göçünce, her ne kadar eskisi kadar görüşemesek de, gönül bağlarımız her daim aynı kuvvette kaldı. 3 yıl önce Şule'nin düğününde de, kınasında da, hep en yanında ben vardım. Hepimiz gibi onun da yüzünde güller açıyordu düğününde. Daha lise yıllarında bir araya gelince oturur, pembe panjurlu hayallere dalardık birlikte. Kendi evimizde nasıl bir düzen kuracağımızı, eşimizle nasıl da mutlu olacağımızı anlatır, birbirimizin hayallerine alternatifler üretirdik. Nitekim hayallerimizden çok da farklı olmadı yaşadıklarımız. Şule'nin de tıpkı benim ve diğer tüm arkadaşlarımız gibi güzel bir evi, dört dörtlük sayılabilecek bir düzeni, evde yorulmasını asgariye indirecek son teknoloji eşyaları, iyi sayılabilecek bir işi ve eşi oldu. Ama bugün sesindeki tını hiç de yabancı gelmiyordu bana. "Ne oldu?" diye sordum merakla. "Ne olacak, hep aynı hikaye. İçim sıkılıyor, nefes alamıyorum artık. Eşimin anlayışsızlıklarından yoruldum. Çok şey mi istiyorum bilmiyorum ki." Belli ki çok bunalmıştı dostum. Ve belli ki bu telefonun amacı fikir almak değil, yalnızca iç döküp rahatlamaktı.

malum olan tüm durumlarda yapılması gerekeni yapıp, yalnızca dostumu dinlemek vazifesine bürünerek, ''Neden bunaldın?'' diye sordum. Böyle hayal etmemiştim ben. Akşam olup eve gelince, yorgunum diye tek kelime etmiyor eşim. Elinde bilgisayar, ya oyun oynuyor ya da haber okuyor. Birazcık yardım et desem, hemen ne kadar yorulduğunu anlatmaya başlıyor. Ev işlerinden sıkılıyorum. Yap yap bitmiyor bir türlü. Ucundan azıcık tutsa ölecek sanki. Hem ne büyük kabalık. Ben de eve ekmek getiriyorum demek. Kazandığı parayı başıma kalkar gibi. Böyle uzayıp gidiyor konuşma. Diyecek bir söz bulamıyorum. Tıpkı hayallerimiz gibi kırgınlıklarımızın da benzer olduğunu fark edip gülümsüyorum sadece. Telefonu kapattığımda benim de boğazıma bir yumru, içime bir sıkıntı yuvalanıyor birden. Kendi evimi ve evliliğimi düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımın evini ve evliliğini bir de. Hepiniz haklısınız. Sözü daha bir manidar geliyor artık. Sonra işte anneanneme ve çocukluğumun huzur dolu günlerine sığınıyorum. Hiçbir şeyimin eksik olmadığı evimde. Benim dedem, hayatın daha zor olduğu bir zamanında yaşayarak gelmiş bu günlere. Bakkal açmış, traktör satmış, ekin ekmiş, kamyon sürmüş. Pek çok defa muvaffak olamamış ama asla pes etmemiş. Eve getirdiği ekmeği, hanesine lütuf değil, kendi üzerine bir vazife bilip, daha iyisi olmuyor diye hep mahcup olup çabalamış. Ve anneannem, hiçbir eşyanın otomatik olanı yokken, henüz evinin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, süpürgesi, terzisi, anası olmuş. Tek göz odada, muhannete muhtaç etmeden başı dik, saygılı ve kanaat sahibi evlatlar yetiştirme ailesiyle saçını süpürge etmiş. Ahir ömründe ne dedem anneanneme ''Ben bu evi geçindiriyorum'' diye söylenmiş, ne de anneannem dedeme ''İşin ucundan tut'' diye sitem etmiş. Belki sevmek sözü bile onlara ayıp gelmiş fakat bir sofrada bir somunu sessizce bölüşürken ikisi de bölüştüklerinin ekmek değil hayat olduğunu bilerek sessizce birbirini sevmişler. Bugün 30 yıllık ömrüme bulunduğum yerden bakınca yıllardır peşinde koşup durduğum mutluluk fikrini bir kenara atınca yüzüme usulca değen huzuru hissediyorum tam teknolojik evimde. Ve diyorum ki kendi kendime biraz anneannem, biraz dedem gibi olmak gerekiyor mutlu bir evlilik yaşamak için. Sahip olmadığım tüm o şeylerin içimde işgal ettiği koca yerleri, huzuruma mani olan engelleri ateşe verip, kanaat etmenin eşsiz tatminiyle gönlümü yıkamam gerekiyor. Ve mutlu bir yuva istiyorsam ve de istiyorsak, eğer tam otomatik hayatlarımıza rağmen daha iyisini isteyen aç gözlerimizi dedelerimizin hanelerindeki tevazuyla doyurmak gerekiyor.

0: senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: gene görülmemiş güzellikte bir deve konmuş bulunuyordu tabii. İşte katrancı ile kurtdereli ilk olarak çarşamba günü yapılan deste ve orta güreşlerinde karşılaştılar. Bu karşılaşmaları dostça bir görüntü içinde olmuştu. Kurtdereli bir köşeye oturmuş, genç pehlivanların güreşlerini seyrederken katrancı yanına gelerek kendisini selamlamıştı üstelik.
1: Hoş gelmişsin Mehmet Pehlivan be.
0: Hoş bulduk be kızan. Otur şöyle. Katrancı hemen kurtdereli'nin yanına oturdu.
1: Kaya bana geleceğini söylediği zaman buna inanmamıştım ama yanılmışım he.
0: Abi neden inanmadın ki?
1: Ne bileyim ben. İnanmadım işte. Belki başka yere gidersin diye düşündüm.
0: Başa bir güzel deve varken başka nereye gideyim ki?
1: Gördün mü deveyi?
0: Gördüm ya.
1: Çok güzel bir tülü.
0: Öyle.
1: 50 lira kıymet biçtiler.
0: Eder herhalde.
1: Demek buna da göz diktin ha?
0: Alıştık be. Alıştık Mehmet Pehlivan.

0: Kurt dereli bu sözü söylerken bembeyaz dişlerini göstererek sırıtmıştı tabii. Beriki başını sallıyordu.
1: Öyle. Çanakkale'de ortaya konan tülüyü daldığını öğrendim. Biz ise bir kadar zayıf bir buzağı için amma da ter döktük yahu.
0: Sana Çanakkale'de kal demiştim.
1: Nereden bilecektim koca Yusuf'un hastalanıp güreşe katılmayacağını ki? Yoksa deveyi rüyanda bile göremezdin ha?
0: Biliyorum.
1: En şaştığım şey Rahmi pehlivanı yenmen yahu. O senden çok pehlivandır.
0: Kısmet böyleymiş.
1: Evet, ben kısmete inanırım. Belki de o da bozuk bir günündeydi.
0: Olabilir. Sen iyisin ya.
1: Neden sordun ki?
0: Yarınki güreşte ilk olarak seni isteyeceğim de.
1: Cesaretin yerinde maşallah.
0: Merak etme, hasta da olsam seninle tutmaktan çekinecek değilim.
1: Yenilen bir pehlivana düşen şey kendini yeneni kovalamaktır.
0: Ben de bir yıldır seni kovalarım.
1: Nasıl oldu da bir yerde karşılaşamadık yahu?
0: Kısmet yarın içinmiş.
1: Öyle öyle.

İki pehlivan bu konuda başkaca bir şey konuşmadan güreşleri seyre daldılar. Ayrıldıkları zaman katrancı biraz düşünceliydi. Yakından gördüğü ve konuştuğu kurt deriliği kendine çok güvenir bulmuştu. Bu pehlivanla 2 yıl önce karşılaştığı ve ezdiği pehlivan arasında büyük bir fark görülüyordu üstelik. 6 ay önce onu Koca Yusuf karşısında da görmüş bulunuyordu. Evet, bu güreş bir ölçü olamazdı tabii ama ondan önemlisi kendisinin Hamdi pehlivanla Bandırmalı Halil pehlivanı üst üste yenmiş bulunmasıydı. Ondan sonra da onun şurada burada tuttuğu bütün pehlivanları yenmiş olduğunu da duymuştu. Bu da az bir şey değildi. Herhalde ertesi günü onunla yapacağı güreş kolay geçmeyecekti. Sonra bir şey daha vardı. Belki de yenişemezlerdi. Yahut da onu yendiği halde fazlasıyla yorgun düşerdi. Bu takdirde ödül olarak ortaya konan o canım deveyi bir başka pehlivan da alır giderdi. Bütün bunları düşündükten sonra ertesi sabah gene kendisiyle karşılaştığı zaman onu bir kenara çekti.

0: Mehmet Behlivan, aklıma bir şey geldi.
1: Nedir?
0: Benden intikam almak için içinin nasıl titrediğini bilirim. Haklısın da, ama istersen seninle asıl güreşimizi bir başka vakte saklayalım, ne dersin?
1: Kurtdereli bu sözlerle onun ne demek istediğini anlayamamıştı. Neden?
0: Ortada 50 altın değerinde bir deve var. Şunu bir başkasına kaptırmayalım demek isterim.
1: Nasıl olur bu iş?
0: Seninle anlaşırız. Birbirimizi yenmeyiz. Böylece bir başka pehlivanın aradan sıyrılarak koca tülüyü alıp gitmesini önlemiş oluruz. Hani seninle birlik olduk mu? Deve ya sana kalır ya da bana. Sonra da satar parasını bölüşürüz. Hani seninle birlik olduk mu? Deveyi kimse elimizden alamaz. Anladın mı?
1: Bu açık bir çıvkar teklifiydi Kurtdereli. Yani çıvkar mı yapalım demek istiyorsun?
0: Evet. Bu işi pehlivanlar her zaman yaparlar. İstersen bütün rakiplerimizi yendikten sonra ben sana pes edeyim.
1: Hayır, bu işime gelmez. Ustam bana yemin ettirmiştir. Anlaşmalı güreş tutmam ben.
0: Görürüm ki beni ille de yenmeyi göze almışsın.
1: Hayır, böyle bir şey de düşünmüyorum. Beni yenmen ihtimali daha kuvvetli. Senin adalı Halil gibi bir pehlivan karşısında nasıl güreş tuttuğunu da gördüm. Onun için senin beni bir defa yenmen ihtimali daha kuvvetli. Beni de başka pehlivanları da yenerek deveye olduğu gibi sahip çıkman da muhtemel.
0: Pekala. Sen bilirsin. Günah benden gitti.
1: Nasip. Kısmet neyse olsun.
0: Anlaşıldı. Anlaşıldı.
1: Katrancı Kurtdereli'den bu karşılığı aldıktan sonra hiddetle onun yanından uzaklaştı. Kurtdereli güreş yerine tam öğle vakti geldi ve bir köşeye oturarak beklemeye başladı. Başaltı güreşleri henüz yeni başlamıştı. Daha baş güreşlere vakit vardı. Etrafına toplanan taraftarları kendisine şimdiden ne yapabileceğini sorup duruyorlardı. Kurtdereli hep aynı karşılığı veriyordu. Kısmet neyse o olur. Evet, ne kadar zorlasalar da ağzından bundan başka tek bir kelime alamıyorlardı. 2 saat kadar bir vakit geçtikten sonra başaltı güreşleri sona ermiş ve cazgır baş pehlivanlar yağlamak üzere kazan dibine gelsinler diye seslenmişti.

0: Bu arada başa çıkacak olan pehlivanlar yağlanmış ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş bulunuyorlardı. İlk olarak dev yapısıyla katrancı göründü.
1: Yaşa katrancı! Yaşa Mehmet pehlivan! Yaşa aslan, göster pehlivanlığını! Meydan senin bugün, hadi aslan!
0: Onu hemen kurt derili Mehmet pehlivan izledi. Onu da tanıyanlar çıktı. Üstelik hemşerileri sayılırdı. Bunun için de kendisini daha kalabalık bir kitle alkış tutuyordu.
2: Yaşa kurt derili!
3: Yaşa aslan!
2: Maşallah deyin pehlivana yav!
1: Senden zafer bekliyoruz!
0: Sesleri ortalığı adeta inletip duruyordu sevgili dinleyenler. Onları iki pehlivan daha izledi. Bunlardan biri Kepsutlu Çakır, biri de Bigadişli Şevket pehlivandı.

0: buluşunca selamlaştıktan sonra hemen yağlanmaya koyuldular. Kurtereli en çok şaşırtan şey Kepsutlu Çakır'ın birden ortaya çıkıvermiş olması olmuştu tabi. Kepsutlu onu görünce sırıttı tabi.
1: Hoş geldin Mehmet Pehlivan.
0: Dedi.
1: Her tarafta beni aradığını duyarım. Ha? Doğru mu?
0: Doğru.
1: Hakkın yok diyemem. İnsan yenildiği pehlivanı kovalarmış ha.
0: Usul bu değil mi?
1: Böyledir. Seninle bugün kozumuzu paylaşırız ha.
0: Ben ilk olarak katrancıyla tutacağım. Sen de o da beni yendiniz. Ama o senden önce yendi.
1: Önce beni yenmeye bakmalısın.
0: Neden o?
1: Katrancı senden de benden de çok pehlivandır da ondan. Önce onunla tutacak olursan beni elinden kaçırmış olursun.
0: Seninle bir başka vakit kozumuzu paylaşabiliriz.
1: Bugün neden paylaşmayalım ki? Yoksa çekinir misin benden?
0: Bugün dediğim gibi katrancıyla tutmak kararındayım. Bu sırada yağlanmaları da sona ermiş bulunuyordu. İki pehlivan arasında bu tartışma geçerken katrancı hiç ses çıkarmamıştı. Bu da kurtereliği kuşkulandırmış bulunuyordu tabii. Bu arada dördüncü pehlivanı ilk defa görüyor, onun kuvveti ve ustalığı hakkında bir bilgiye sahip bulunmuyordu kurtereli. Kepsutlu Çakır'ın ille de ilk elde kendisiyle tutmak istemesini ise biraz garip karşılamıştı. Bu davranışı da katrancının ses çıkarmamasını da manalı buluyordu nedense. Hele katrancının daha önce kendisine cıvgar teklifinde bulunmuş olması midesini bir kat daha bulandırmıştı. Yoksa katrancı aynı teklifi Kepsutlu'ya da mı yapmış, onunla bu yolda anlaşmaya mı varmıştı? Her şey olabilirdi. Böylece kuvvetini bildiği Kepsutlu kendisini yoracak, arkasından da katrancıya teslim edecekti. Bu da katrancının işini kolaylaştıracak. Kendini bir daha yenerek deveyi alıp gidecekti. Cazgır yanlarına gelir gelmez kurtereli bana katrancıyı vereceksin diyerek onun kısmet kasnağını tuttu. Kepsutlu buna hemen itiraz etti.
1: Hayır olmaz. İlk elde kurtereliyle ben tutacağım. Şurada burada beni arar dururmuş, hakkımda ileri geri konuşurmuş. Benim kendisinden kaçtığımı söylermiş. Onun için bizi eşlendireceksin.
0: Cazgır ne yapacağını, pehlivanları nasıl eşlendireceğini bilemez hale geldi. Sonunda başka çıkar yol olmadığını görünce de kurraya başvurdu. Pehlivanlar arasında çekilen kurra bambaşka bir sonuç verdi sevgili dinleyenler. Kepsutlu Çakır katrancıya. Bigadişli Şevket pehlivan da kurtereliye düştü. Kepsutlu gene de itiraz etmek istedi ama cazgır kararından vazgeçmedi. Dört baş pehlivanı yan yana koyarak önce bunları teker teker halka takdim etti. Arkasından duasını yaparak davul zurnalara işaretini verdi. Evet, dört pehlivan da peşrevlerini yaptılar. Sonra da ikişer ikişer kapıştılar sevgili dinleyenler.

0: Biga dişli Şevket pehlivan hiç de fena bir pehlivan değildi. 100 okka kadar vardı ve kurtleri daha ilk elde onun boş bir pehlivan olmadığını anlamıştı. Onu ne pahasına olursa olsun yenmesi gerekiyordu. Hem de kendisini fazla yormadan katrancıyla çakır aralarında anlaşmışlarsa onların ancak bir oynaş güreşi yapmakta olmaları gerekirdi. Böyle bir durumdan sıyrılabilmek için yapılacak tek şey hasmını yorulmadan kısa bir zamanda yenmekten ibaretti. Kurtdereli bu düşünceyle müdafaya geçmiş bulunuyordu. Güreşmeyi, hamleleri rakibine bırakmıştı. Bigadişli Şevket pehlivan da tabii kendisini tanımıyordu. Sadece az önce geçen konuşmadan onun hem katrancıya hem de kepsutlu çakıra yenilmiş bulunduğunu öğrenmişti. Bu da keyfini artırmıştı ister istemez. Onların yendikleri bir pehlivanı kendisi ne diye yenmesindi ki? Hele zorlu iki pehlivan olduklarını bildiği katrancıyla çakır arasındaki güreşte uzadı mı? Artık hiçbir şeyden çekinmemesi gerekirdi. Hiç belli olmaz, belki de baş ödülü alır giderdi. İşte bütün bu düşünceler Bigadişli pehlivanın ümidini bir kat daha kuvvetlendirmiş olduğundan karşısındakinin çekingen halini de sezince bir kat daha cesaretlenerek hemen saldırıya geçti. Güreş daha 10. dakikasını doldururken Bigadişli çapraza girmiş, kurtdereliyi sürmeye başlamıştı sevgili dinleyenler. Kurtdereli fazla direnmeden kendini yüzü koyun yere atınca Şevket pehlivan da kendini bastırıverdi. Bazı seyirciler kendisini alkışladılar bile. Haydi Bigadiş! Kümdeniyor musun? Hadi Şevket! Hadi aslan! Her iki de bu alkışlardan cesaretlenerek hemen kündaramaya başladı. Seyirciler arasında bulunan kurtdereli taraftarları da şaşkınlığa düşmüşlerdi. Ne oluyordu kurtdereliye? Bazıları bizim Mehmet pehlivanın galiba idmanı yerinde değildi diyorlardı. Yahut da Bigadişli çok iyi pehlivan güreşe pek yavaş girdi. Doğru dürüst bir elense bile çekemedi. Böyle giderse yenilir gider diyorlardı. Buna karşılık kendisini iyi tanıyan bazıları da düşüncelerini şu şekilde ifade ediyorlardı. Bizim Mehmet pehlivanın asıl rakibi katrancıdır. Bu rakibini nasıl olsa yenecek ve asıl güreşini onunla yapacaktır. Şimdi o katrancının nasıl olduğunu anlamak istiyor. Kendi güreşinden çok bu güreşle ilgileniyor. Baksanıza gözü hep öbür güreşte. Evet sevgili dinleyenler, bu ikinciler çok daha doğru konuşuyorlardı. Hakikaten kurtdereli kendi güreşiyle değil sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri ise gözden kaçmıyordu. Kaçmıyordu ama ne yazık ki süremizin sonuna geliverdik. Bakalım bu çetin güreşler sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Hazreti Hanzala'nın hali.

0: Şu Ademoğlunun öyle anları vardır ki kanatları olmasa bile uçabileceğini düşünür. Öyle zamanlar gelir, öyle huzurla dolup taşılır ki bu saadetin bir ömür süreceği zannedilir. Görüldüğünde Allah'ın hatra geldiği zatların yanında insanın kendini cennet bahçelerinden bir bahçede hissetmesi mümkündür. Ama ne olursa olur, böyle bir ortamdan ayrıldığımızın üzerinden henüz pek bir vakit geçmeden dünyaya, dünya işlerine kendimizi kaptırıveririz. Ne kadar kötü. Bir düşünün. Bir dağ başından tepe takla yuvarlanıp tekrar aşağılara, çok aşağılara iniveriyorsunuz. İşte Hazreti Hanzala'nın hali. Eshab'tan Hanzala radıyallahu an Medine sokaklarından birinde bağıra bağıra ağlayarak süratle gidiyordu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an'a rastladı. O, "Seni ağlatan nedir ya Hanzala?" diye sordu. Hanzala, "Ben münafık oldum ya Ebu Bekir, ben ağlamayayım da kim ağlasın?" diye cevap verdi. Hanzala'nın bu sözünden bir şey anlamayan Hazreti Ebu Bekir, "Sen nasıl münafık olursun? Hangi sebepten dolayı münafık oldun?" diye sordu. O, "Ya Ebu Bekir, ben Resulullah'ın sohbetinde başka, sohbetten çıktıktan, aile efradımın içine karıştıktan sonra başka türlü oluyorum. Sohbetteyken tamamen dünyadan ayrıldığım halde, evimdeyken aynı durum olmuyor. Bu münafıklık değil de nedir? İçeride başka, dışarıda başka," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Hanzala, ben de aynı durumdayım. Yürü bunu Resulullah'a söyleyelim," dedi. Beraber Efendimizin huzuruna vardılar. Orada bazı eshab da vardı. Peygamberimizin huzuruna vardıklarında hala ağlıyorlardı. Peygamber aleyhisselam niçin ağladıklarını sordu. Onlar durumlarını anlatıp münafık olma korkusundan ağladıklarını söylediler. Bu hadise üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. "Siz benim huzurumda olduğunuz hal üzere daim olsanız, yolda yürürken melekler sizinle müsafaha yaparlardı. Onlarla açık açık konuşurdunuz. Bu hal devamlı olmaz ya Hanzala. Bazen böyle, bazen öyle," buyurarak münafık olmadıklarını izah buyurdu. Hanzala ve diğer eshab da sevinerek geri döndüler. Müjdeler olsun ki aşkı ömrümüzün her anına yayma çabası da aşktandır.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

El muahhir, istediğini geri koyan, arkaya bırakan. Ey dilediğini geri bırakan, istediğini arkaya alan muahhir Allah'ım. Beni geri bıraktıracak şeylerden koru ve bana afiyet ihsan eyle. El-evvel, her şeyden evvel var olan. Ey başlangıcı olmayan tek varlık, evvel Allah'ım. Ölümünden önce hayır ve hasinat yapıp gönderenlerden eyle. El-ahir, her şey helak olduktan sonra geri kalan. Ey nihayeti olmayan, ezelden ebede kadar ahir Allah'ım. Kelime-i şehadet getire getire ömrüme son verip ruhumu al. Ev-zahir, varlığı sayısız delillerle açık olan, ey varlığı aşikar olan, yarattığı eserleriyle güneş gibi varlığını kabul ettiren zahir Allah'ım. Gaybül gayb olan marifetlerin içini bana aç. El-batın, akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan. Ey varlığını gizli tutan, sıfat ve eser tecellileriyle ilahi zatını gizleyen batın Allah'ım. Beni, seni bilen ve tanıyan ariflerden eyle. El-vali, bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden, ey bütün eşyada tasarruf sahibi olan, tek başına bütün alemlerde olanları idare eden vali Allah'ım. Bizlere acıyıp nasihat edecek kişileri başımıza getir. El-Muteali, akılların mümkün gördüğü her şeyden pek yüce olan, ey her şeye tam kudretiyle faik, mahlukat sıfatlarından âli ve münezzeh mütehali Allah'ım. Başımızdakileri ıslah edip doğru yola ilet. El-Ber, kullarına iyilik ve ihsanı bol olan. Ey kullarına karşı ikramı ve iyiliği bol, mahlukata karşı çok kayırıcı Ber Allah'ım. Verdiklerinden, nimetlerinden bize de ihsan eyle. Et-Tawwab, tövbeleri kabul eden, günahları bağışlayan. Ey kullarının tövbelerini kabul eden, günahlarını bağışlayan Tevvab Allah'ım. Günahlardan tövbe etmeyi, pişmanlık duymayı nasip edip tövbemi kabul eyle. El-Muntakim, günahkarlara adaletiyle müstehak oldukları cezayı veren. Ey düşmanlarından öc ve intikam alan, mücrimleri cezalandıran Muntakim Allah'ım. Zalim nefsimi cezalandırmak ve intikam almakta acele etme.

Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri yolda. Ashab-ı Kiram Hazretleri ne yaptı? Yemedi içmedi. Gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolumuz onlar yolu. Biz de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelenden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.

hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte üç yetimi

0: kendine göre bir fon ayırıyor. Sonra bakıyorsunuz, efendim hastalar için bir ilaç fonu hazırlıyor. Onu bir doktor abi diyor ki, o zamanlar tabii şimdiki gibi bütün hastaların ilaçları devlet tarafından karşılanmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor, ben şu kadar bir tahsilat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine, siz doktorsunuz, ihtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
1: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder, etrafını toplar, yardım edilmesini isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim, Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur, hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
2: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
0: Daha sonra şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla. Bir huzur evi açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzur evi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak, o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan, plan yapsın, falan yapsın, devlet yapsın, bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde, hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim, işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8, 10, 15 gencin evlenmesine vesile oluyordu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar, kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın, masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli, kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu, kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Ayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var, üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar hayatlarının en tatlı hatırlarını

hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultantepe'deki köşkünün bahçesinde ki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere her birimize değer verdi. Elini öptük, duasını aldı. Huzurlu yuvalar kurduk diye.

0: vardı. O günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlardı.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu, hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
2: Sene 1980. Zat-ı Âlileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedaviyi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususunu emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
3: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir hak dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez." Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'yi yönlendirebilirim, dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz. Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım," deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor. Musa Efendi hemen evet demiyor. Artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki, "Ben," dedi, "yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum dedi.
1: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir.
2: Cömertlik, Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı, bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler, Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
3: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Tehadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun. Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505-155-56-56 Denizli.
4: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
1: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultantepe'deki köşkünde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik merhum Üstad Hazretlerindeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyunca da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebu Bekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masivayla meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzün kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul Efendiliği, bir kadim İstanbul Efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum, artık İstanbul Efendisi kaldı mı? Ama onun tabiriyle İstanbul Efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul Efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama halinden hiç belirli bir seviyenin altına düşmediğini gördük.
0: Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde

0: hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik ve güzellik vardı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağa tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı, gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
1: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar ve derdi ki Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabii çevresine de örnek olurdu.
0: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
2: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette ak dostları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. O vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederkenki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası, sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası, çok dillere destan. Sami Efendi Hazretlerinin mesela Hazret kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretlerine de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi,

0: bir Fatiha, üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri. Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardım onları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle ezanımızı yeniden bize kazandırmış. Bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek. O Celal hocalara, Hacı Veysade Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha üç İhlas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sürruh mürşidine karşı her namazdan sonra, mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına, Sami Efendi Hazretlerinin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir. Efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendileri son derece saygılı, nezaketli. Hem ziyaretleri hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. Hakikaten unutmazdı. İsim hafızası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
1: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
2: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
0: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı yani. Fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak adeta, tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okyay, o da büyük hattatlarımızdan. Onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala Hüsnü Hatta ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece Hüsnü Hatta'la da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim. O sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela. Giyinişine yansırdı efendim. Hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi, bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde, evladım şurada bir müddet oturalım, duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı, öyle söyleyelim. Zevki selim, tad alırdı her şeyden ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir. Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar. Bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
3: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, Hüsnü Hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkeste çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamid'in. Hala evimde duruyor.
1: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan Cemal-i İlahi'ye yönlendirirdi.
4: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabii, hocalarımızdan dinledik, Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor ve bir tanesini saklıyor. Onu da hani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu Kaside-i Bürdesi.
1: Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
3: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anını bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da böyle gerek aile efradına gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma her işlerinde şer-i şerefe uygun olarak yaşamalarını, ondan sonra Allah'ın dinine hizmetkar olmalarını, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini arzu ederim diye. Bir de kendi hayatıyla ilgili olarak da Allah Teala bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ama gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti. Yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur. Ne güzel kuldum. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hakk'a karşı boynu bükük, ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzere olmayı, bu manevi yolda, seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol gösteren

Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.

Eskici baba ne söylesin, nasıl anlatsındı ki yaşadıklarını? Kendi bile inanamamış, şaşkın ve korku ile sadece teslim olmuş ve başına gelenleri hala idrak etmeye çalışırken, Kadı Hüdayi Hazretleri sadece bir kere sordu. Yalanı dolanı sevmezdi eskici baba. Zaten beceremezdi de. Eline yüzüne bulaştırır, nasıl konuşacağını, ne söyleyeceğini şaşırırdı. O halle başladı anlatmaya. Sabah namazında başına gelenleri, evden nasıl çıktığını, dükkanın yakınındaki oturma taşında nasıl ağladığını, o esnada yanına gelen Şeyh Üftade Hazretleri olduğunu ve ondan sonrasını. Daha sözünü bitirmemişti. Ancak Kadı Hüdayi birden heyecanla yerinden fırladı. İşte o, işte o, benim derdime derman olacak isim, işte o. Demek öyle, demek bu kadar yakındaydı. Devamını getiremedi. Nefesi kesilmiş, gözleri dolu dolu olmuş, kalbi heyecandan yerinden çıkacakmış gibi dükkandan fırlayıp koşarak ayrıldı. Cübbesinin etekleri yeldir yepelek havada uçuşuyordu. Bursa'nın namlı kadısı, padişahın göz

Nihayetinde Bursa'nın kadısı, aynı zamanda da müderris idi. Bu durum pek hayra alamet gibi görünmüyordu. Ama dışarıdan görünene de pek bakmamak lazımdı, değil mi? İşin iç yüzünü öğrendikten sonra sonuna bakmak lazımdı. Kadı Hüdayi Hazretleri o heyecanla Şeyh Üftade Hazretlerinin dergahına geldi. Kapıdaki görevli Kadı Hazretlerinin geldiğini haber verdi ve huzura alınıverdi hemen, hiç bekletilmeden. Sade, tertemiz döşenmiş bir oda. Yerde bir post, postun üzerinde Hazreti Üftade oturmaktaydı. Etrafında da birkaç dost, yaren, derviş sohbet edilmekteydi. Kadı Hüdayi büyük bir teessür ve ümitle giriverdi odaya. Herkes hayretle koşturmaktan kan ter içinde kalmış, nefes nefese tüm varlığı ile Şeyh Üftade Hazretlerine bakan ve adeta onda kilitlenmiş olan Kadı Hazretlerine bakıyorlardı. Şeyh Üftade tebessüm ederek durumu anlamış ve "Kadı Hazretleri ile halvet olmak isteriz. Yarenler, yoldaşlar, canlar, erenler, hu, müsaadeniz olur mu acep?" diye yumuşacık sesleniverdi odaya. Orada bulunan herkes ellerini göğüslerine bastırıp "eyvallah" diyerek birer birer yavaş hareketlerle ve kemari edeple odayı terk ettiler. Kadı Hüdayi Hazretleri ile Şeyh Üftade Hazretleri baş başa kaldılar. Şeyh Üftade, "seni dinleriz Kadı Hazretleri, buyur" diye yavaşça seslenince Kadı Hüdayi sanki bendi yıkılmış bir baraj gibi, sanki önünde bir sürü küçük engeller varmış, arasına da taşlar, daha küçük ağaçlar, kütükler dolmuş da suyun daha ileriye akmasını istemezmişçesine setler çekilmiş dere yatağında biriken suların bentlerini, engellerini yıkmışçasına gürül gürül anlatmaya başladı. Başından beri ne geldiyse, ne duyduysa, ne öğrendiyse anlatıyordu. Ancak rüyasına kadar gelebildi. Rüyasında bütün dehşetiyle kendisine cehennemi göstermişlerdi. "Yerim orası mı?" diye günlerdir alıp veriyordu. Ne yediğinden, ne içtiğinden, ne gezdiğinden, ne de verdiği kararlardan keyif alıyor, işini yapabiliyordu. Hayatı alt üst olmuştu o rüyadan sonra. Aramaya başlamıştı. Birileri olmalıydı ya da birisi. Hayatını yeniden düzene koymasına yardım edecek birisi. Eskici babanın davası önüne geldiğinde bir gariplik olduğunu anlamıştı zaten. "Böyle bir şey olmaz, olamaz" demişti kendi kendine. "Kurban bayramına 2 gün kala bir insan Kabe-i Muazzama'ya gidemez. Tavaf edip oradan Medine-i Münevvere'ye gelemez. Bu adam ya yalan söylüyordu ya da akli melekelerini yitirmişti. Ama işte şahitleri vardı. Neredeyse Bursa'daki herkes eskici babayı tanıyordu. Tanıyanların arasında en az 20-25 kişi hac farizasını yerine getirmek için kervana katılmışlardı. Evet, eskici baba yola çıkarken kervanda yoktu. Ama kurban bayramına 2 gün kala gelivermişti yanlarına. Nasıl geldiğini, hangi yoldan geldiğini sormamışlardı. Dahası sormak kimsenin aklına bile gelmemişti. Eskici babaya çok sordum. Önce işin aslını anlatmadı bana. Ama biraz sıkıştırınca olduğu gibi anlattı. Ondan sizi dinledikten sonra gelmem gerektiğini anladım efendim. Ne yaparsanız siz yaparsınız. Benim bu derdime bir çare ne olur?" diye heyecan içinde bitirmişti sözlerini. Şeyh Üftade Hazretleri heyecan içinde kan ter akıtarak konuşan ve derdini ortaya döken Kadı Hazretlerini dinledi. Kadı sözünü bitirince Şeyh Üftade

tebessüm ederek, "Yazık kadı efendi, yanlış kapı çaldın. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının hiç olmuş bekçileriyiz." Bekçi de demeyelim ona, boynundan zincirli köleleriyiz. Sen varlık kapısının adamısın. Biz seninle anlaşamayız. Sen bir alimsin. Yıllarca medresede okudun. Bir ilmin var. Bu ilmin ağırlığı var. Senin ilmin, malın, mülkün, şöhretin var. Şanın var. Allah'tan başka her şeyin var, anlayacağın kadı efendi. Yani senin bir dünyan var. Ama bizim hiçbir şeyimiz yok, Allah'tan başka. Kadı Hüdayi Hazretlerinin gözlerinden iki damla yaş inmeye, yanaklarından aşağı sakallarına doğru süzülmeye başladı. Sessizce başını önüne eğdi, bir müddet düşündü. Sonra dizlerinin üzerinde doğrulmadan, sürünerek Şeyh Üftade Hazretlerine doğru yaklaştı. Dizlerinin üzerine ellerini koydu ve "Efendim, işte Rabbim şahit olsun ki her şeyimi şu kapının dışında bıraktım. Şanımı, şerefimi, malımı, şöhretimi, mülkümü, adımı, neyim var, neyim yoksa her şeyimi. Yeter ki siz elinizi üzerimden çekmeyin." Şeyh Üftade Hazretleri gülümseyerek bakıyordu. Gözleri birbirlerine kenetlenmiş vaziyette sessiz bir konuşmaya dalmışlardı adeta. Böylece Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin, yani şehirdeki Şer'i Mahkemenin herkes tarafından bilinen, tanınan ve kararları kabul edilen kadısı Hüdayi Hazretleri artık mahkemeye gitmeyecekti. Günlerini dergahta geçirecek, şeyhinin dizinin dibinden ayrılmayacaktı. Yıllarca diz ve dirsek çürüttüğü medrese odalarında okuduğu yüzlerce kitabın anlatamadığı gönül gerçeğini şeyhinin bir bakışı, bir tebessümü anlatıyordu. Celadetli, tavizsiz, gözü şeriat-ı garadan başka bir şey görmeyen Hazreti Resul Aleyhisselam'a gönülden bağlı Kadı Hüdayi, sessiz, sedasız, öylece şeyhinin dizinin dibinde oturuyor, onun anlattıklarını dinliyor, söylediği her sözün ardındaki hikmeti görüp, hakikati sezip, her an mesafeler kat ediyor ve o güne kadar göremediği güzellikleri, farklılıkları görüyordu. Elbette Şer'iye Mahkemesi boş kalmadı. Çekilen Kadı Hüdayi'nin yerine yeni bir kadı geldi. Kararlar verildi, verilen kararlar icra edildi. Değişen tek şey, dün vereceği kararın kesinliğine ve doğruluğuna inanılan, aklına güvenilen Kadı Hüdayi'ye Bursa halkı Deli Hüdayi ya da Deli Kadı demeye başlamışlardı. Halkın nezdinde delinin de velinin de yeri ayrıdır, farklıdır kıymetli dostlar. Bursa ahalisi o makamı, o mevkiyi, imkanları, hatta aldığı maaşı ve halkın nezdindeki yerini bir çırpıda bırakıp bir dergahın hücresinde sade bir hayatı tercih eden, halkın içinde mecnun misali dolaşıp hiç konuşmayan, sadece şeyhinin peşinde koşturan ve sürekli onunla hemhal olan Kadı Hüdayi'ye Deli Kadı deyip hakkında konuşmaya başlamışlardı bile. Hani derler ya, kişinin ağzı torba değil ki büzesin. Bursa halkı da konuştu, konuştukça kaynattı, kaynattıkça üretti. Daha sonra üretecek, kaynatacak, konuşacak bir şey kalmayınca yavaş yavaş Deli Kadı'nın ismi bile unutuldu. Yaptığı kulak ardı edildi
ve mürid ile mürşidi kendi halleri.

0: yerine bıraktılar. Kimse artık kadılıktan dervişliğe geçmiş olan Derviş Hüdayi ve Şeyhi Üftade Hazretleri hakkında konuşmuyorlardı. Hatta deli kadıyı unutmuşlardı bile. Şeyh Üftade Hazretleri bir sohbetinde uzun uzun Derviş Hüdayi'nin yüzüne bakmış, sonra o içine işleyen tebessümü ile "Bak ha Derviş Mahmud, unutma, Hakk'a ulaşmak istiyorsan halka hizmeti kendine şiar edineceksin. Halka hizmeti unutan, Hakk'ın kendisine bahşettiği bereketin kıymetini bilmez, bilemez. Derviş Mahmud, Derviş Hüdayi, Derviş Aziz diyordu şeyhi kendisine. Böyle sesleniyordu. Bazen isminin üçünü birden söylüyordu. Aziz Mahmud Hüdayi. Başına da dervişi eklediği zaman Derviş Hüdayi'nin ayakları yerden kesiliyor, şeyhinin yüzüne bakarken ne de doğru söylüyor, nasıl da duymamışım, nasıl da görememişim, nasıl da geç kalmışım diye kendi kendine hayıflanıyordu. Ve devam ediyordu şeyhi. Unutma Derviş Aziz Mahmud, zerreden küreye hissettiğin, duyduğun, görmediğin, hissetmediğin ya da duymadığın ne varsa hepsi Allah'ın işaretini, izini, ismini, lütfunu ve mucizesini taşır. Baktığın her zerrede ve gördüğün her kürede Hak Teala'yı göreceksin. Hakkın varlığını hissedeceksin. Yoksa ne yolda ilerlersin, ne yolu görebilirsin, ne de kaybolduğun yolu bulabilirsin. Döndüğün, baktığın, gördüğün her yerde Hakk'ı görecek, duyacak ve zikredeceksin ki Hakk'ın sana gerçek anlamda tecellisi zuhur etsin. Sana tecelli eden Hak Teala Subhanehu kudret eliyle senin gözündeki perdeyi de kaldırır oğul. İşte o zaman görmeden görür, duymadan duyarsın. Derviş Aziz Mahmud Hüdayi büyük bir teslimiyetle şeyhinin söylediklerini harfiyen yerine getiriyor, meyyitin ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim olup şeyhinin anlattığı güzellikleri görmeyi, hissetmeyi ve yaşamayı büyük bir şevkle bekliyordu.
1: Arkası yarın.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime, tüm projelerini

0: güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programıyla huzurlarınızdayız. Bir haftalık aranın ardından tekrar birlikteyiz. Efendim şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm Semerkant Radyo dinleyicilerini selamların en güzeliyle, Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Biliyorsunuz programımızda her hafta sizlere Allah dostlarının, Veliullah'ın hayatlarını anlatmaya gayret ediyoruz. Bu hafta da yine iki büyük Allah dostunun hayatlarını anlatacağız inşallah. Programımızın ilk bölümünde bugün sizlere Haris-i Muhasibi Hazretlerinin hayatını, ikinci bölümümüzde de inşallah Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz. Programımıza tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyerek sözlerimize başlıyoruz.

Haris-i Muhasibi, Evliya'nın büyüklerinden. İsmi Haris bin Esed, künyesi Ebu Abdullah'tır. Nefsini çok hesaba çekmesi sebebiyle de Muhasibi denilmiştir. 857 tarihinde de Bağdat'ta vefat etti. Aslen Bağdatlıdır. Zamanında Bağdat'ın en büyük alimlerindendi. Yezid bin Harun ve daha birçok alimden rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Ebu Abbas bin Mesruk, Ahmet bin Hasan bin Abdülcebbar Es-Sufi, Cüneyd-i Bağdadi, İsmail bin İshak Es-Serraç, Ebu Ali Hüseyin bin Hayran El-Fakih ve daha başka büyük alimler rivayette bulunmuşlardır. İmam Şafii Hazretleri ile aynı asırda yaşamıştır ve Şafii mezhebindendir. Rivayet ettiği bir hadisi şerif şöyledir. Ebu Derda Hazretleri haber verdi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü mizanda en ağır gelecek olan şey güzel ahlaktır. Büyük alim Ebu Abdullah bin Hafif der ki, büyüklerimizden 5 kişiye uyunuz. Diğerleri hakkında da doğruyu söyleyiniz. Bu 5 kişi şunlardır. Haris bin Esed el-Muhasibi, Cüneyd bin Muhammed, Ebu Muhammed Rüveym, Ebu Abbas bin Ata, Amir bin Osman el-Mekki. Bunlar zahir ve batın ilimlerinin arasını birleştirmişlerdir. Haris-i Muhasibi Hazretleri elini şüpheli bir yiyeceğe uzatınca parmağının damarı hareket etmeye başlardı. Eğer bu harekete mani olamazsa o yiyeceğin helal olmadığını anlar ve yemekten vazgeçip yemezdi. Abdullah bin Meymun der ki, Haris-i Muhasibi Hazretlerine zühd, dünyaya rağbet etmemek niçin kıymetlidir, bunun sebebi nedir diye sual edildi. O şöyle cevap verdi. Bunun 5 sebebi vardır. Birincisi, dünya insanı birçok meşakkat ve sıkıntılara düşürür. İnsanın kalbini Allah-u Teala'nın rızasından ve ahireti düşünmekten alıkor. İkincisi, dünyayı sevenlerin derecesi, dünyaya rağbet etmeyenlerin derecesinden çok aşağıdadır. Üçüncüsü, dünyayı sevmemek, insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırır ve cennetliklerin derecelerine yükseltir. Dördüncüsü,

dünyayı sevenlerin kıyamet gününde hesapları uzun olur. Beşincisi, Allah-u Teala'nın katında dünyanın bir sinek kanadı kadar bile kıymeti yoktur. Burada ve benzeri yerlerde dünyanın manası, Allah-u Teala'nın rızasından ve beğendiği şeylerden uzaklaştırıp ahireti unutturan şeyler demektir. Efendim Haris-i Muhasibi Hazretlerine sabrı sual ettiler. O da sabır Allah-u Teala'dan gelen her şeyi hoş ve iyi bir şekilde karşılayıp heyecan ve ümitsizliğe düşmemek, sıkıntılı ve meşakkatli zamanlarda dayanıklı ve tahammüllü olmaktır şeklinde cevap vermişler. Ahmet bin Muhammed bin Mesruk anlatır. Haris-i Muhasibi Hazretlerine Allah-u Teala'ya muhabbetin, sevginin alameti nedir diye sual edildi. Soru soran şahsa, senin bu hususta bir bildiğin var mı dedi. O zat, evet, şu ayeti kerime de mealen, ey sevgili peygamberim, onlara de ki, eğer Allah-u Teala'yı seviyorsanız ve Allah-u Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız, bana tabi olunuz. Allah-u Teala bana tabi olanları sever. Buyurulduğunu biliyorum. Bu ayeti kerimeden Allah-u Teala'nın kullarının sevmesinin alametinin Resulullah Efendimiz'e tabi olmak ve ona uymak olduğunu anladım dedi. Haris Hazretleri bu cevabı çok beğendi.

Efendim buyurdular ki Allahü Teala kulunu sevdiği zaman ona farzların edası için sevinç ve gayret verir. Bir kimsenin kalbinde Allahü Teala'nın korkusu kalmaz ve ahirette azap göreceğini unutursa günahları çoğalır ve tehlikeli durumlara girer. O zaman iyi şeyleri idrak edip yapamaz, kötü şeylerin kötülüğünü görüp ondan sakınamaz. Nefsinin esiri olur, Allahü Teala'nın katında kıymeti düşer. Kalbi paslanıp imanı zayıflar. Bir defasında ona züht sahibi insanların dereceleri nasıldır diye sordular. O da şöyle buyurdu. Akıllarının derecesi ve kalplerinin temizliği kadardır. Zahidlerin en üstünü en akıllı olanıdır. En akıllı olanlar Allahü Teala'nın emirlerini iyi anlayıp onları yerine getirmek için bütün güçleriyle çalışanlardır. Bunlar dünyaya düşkün olmayıp ahirete yönelenlerdir. Haram ve şüphelilerden sakınıp mübahlara fazla dalmamak, dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmek de olur. Kim cennetliklerden olmayı isterse salih kimselerle beraber olsun. Kulluk insanın acizliğini idrak edip anlamasıdır. Eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır. Kanaatkar bir kimse aç bile olsa onun gönlü zengindir. Eğer kulun başına bir bela gelecekse bunun alameti kalbin Allahü Teala'yı anmamaya başlamasıdır. Artık kalp bundan sonra gaflete dalar. İlim sahipleri Allahü Teala'dan daha çok korkar. Zühd insanın kalbini dünya sıkıntılarından uzak tutar. Allahü Teala'nın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımak tövbe etmeyi temin eder. Her şeyin bir cevheri, özü vardır. İnsanın da cevheri akıldır. Aklın cevheri sabırdır. Kim Allahü Teala'nın verdiği nimetlere şükretmezse o nimetin elinden alınmasını istemiş olur. Gayretini başkasının ayıplarını aramakta değil, kendi nefsini ıslah etmek için harca. Allahü Teala'nın senin için murad ettiğine, dilediğine razı ol. Abdullah bin Mesud şöyle buyurur: Allahü Teala'nın senin hakkında yaptığı taksimine razı ol. Böylece insanların en zengini olursun. Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden uzaklaş, onları yapma. Böylece günahlardan en çok sakınan bir kimse olursun. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getir. İnsanların en abidi olursun. Halini Allahü Teala'ya arz et. Sadece ondan yardım iste. Halini insanlara şikayet etme. Namazını artık dünyadan ayrılıyormuş gibi kıl. Haya Allahü Teala'nın beğenmediği kötü huylardan vazgeçmektir. Sadık, doğru olan, insanlar kendisine kıymet vermeseler bile hiç korkusu olmayan, kalbinin doğruluğuna inanıp insanların kendi amellerinden hiçbirisini görmelerini istemeyendir. Nefsinin isteklerinden ve öfkeyle hareket etmekten uzak dur. En önde gelen vazifelerinden birisi de yumuşak olmak ve dikkatli hareket etmek olsun. İlmiyle takvasını

ameliyle basiretini ve aklıyla marifetini artıran kimsenin izinden yürü. Kul için en doğru yol ilimle amel etmek, Allah-u Teala'nın korkusuyla haramlardan sakınmaktır. Günahla nefsini yad etme, günahta ısrar etme. Fakirlik zamanında Allah-u Teala'ya sığın, her halinde Allah-u Teala'ya muhtaç ol ve onun her emrinde ona tevekkül et. Sana zulmedeni affet, amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi ilimle gururlanmaktan sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını iyi değerlendir. Günahlar gaflet getirir. Gafletse kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allah-u Teala'dan uzaklaştırır. Ve Allah-u Teala'dan uzaklıksa cehenneme götürür. Cahillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beğenenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et. Allah-u Teala'ya güven, emr-i maruf ve nehy-i anil münker yap. Şu üç çeşit muhabbet çok mühimdir. Birincisi, ibadeti günaha tercih etmek suretiyle Allah-u Teala'yı sevmektir. İkincisi, kuvvetli bir imanla Resulullah'ı sevmektir. Bunun alameti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışmaktır. Üçüncüsü ise Allah için müminleri sevmektir. Bunun alameti müminlere eziyet etmemek ve onlara faydalı olmaktır. Dilin farzı ve vazifesi sükunet ve öfke zamanlarında doğruluktan ayrılmamak, gizli ve açık hiç kimseye eziyet etmemektir. Gözün farzı ve vazifesi haramlardan korunmaktır. Kulağın farzı ve vazifesi helal olmayan şeyleri dinlememektir. Lisanından sonra insanoğlu için en tehlikeli aza kulağıdır. Çünkü kulak kalbin en büyük elçisidir. Fitne bataklığına en fazla dalan kulaktır. Burnun farzı ve vazifesi, burun, kulak ve göze tabidir. Dinlemesi ve bakılması caiz olmayan bir şeyin koklanması da caiz değildir. Ellerin ve ayakların farzı ve vazifesi, Allah-u Teala tarafından haram kılınan şeylere uzanmaması ve başkalarının hakkından sakınmasıdır.

Efendim, Harisel Muhasibi Hazretlerinin programımızın bu bölümünde çok güzel öğütlerine, nasihatlerine, güzel sözlerine yer verdik. Umarım hepimiz için istifadeli olmuştur. Şimdi de eserlerini sizlere aktarmak istiyoruz. Birkaç eserinin ismini nakledeceğiz şimdi. Eserleri şöyle: Adab-ül Nüfus, Şerhül Marifet, El Menazil Fizzüht ve Gayrihi, El Bağs ve Nüşur, El Halvet ve Tenekkül Fil İbadet, Muatebetün Nefs ve Risaletül Müsterşidin.

Efendim Harisel Muhasibi Hazretleri buyurdu ki, nefsini hesaba çeken muhasebe ehlinin belli hasletleri vardır. Bunları tecrübe ve tatbik edince Allah-u Teala'nın ihsanıyla şerefli makamlara ulaşmışlardır. Her şey güçlü bir azimle ve nefsani arzuları tamamen terk etmekle elde edilir. Çünkü azmi sağlam olanların nefsin heva ve hevesine karşı durumları basitleşir. O halde kuvvetli bir azimle şu hususlara uy. Doğru ve yalan yere yemin etme. Yalan söylemekten sakın. Zulüm bile yapmış olsa hiçbir kimseye lanet etme. Vefakar olmak imkanı bulduğun müddetçe ahdinden dönme. Ne sözle ne de hareketle hiç kimseye beddua etme. Yaptığın iyilik için mükafat, karşılık bekleme. Allah-u Teala'nın rızası için tahammüllü ol. Kafir olsun, müşrik veya münafık olsun, hiçbir kimsenin aleyhinde şahitlik yapma. Halka karşı merhametli ol. Allah-u Teala'nın gazabından uzak kalmak için en uygun yol budur. Ne içinden ne de dışından asla günah işlemeye yönelme. Azalarının tamamını günahtan uzak tut. Hiç kimseyi incitme. İster az ister çok olsun veya ihtiyacın olsun yahut da olmasın, hiçbir halde kendi yükünü kimseye yükleme. İnsanlardan hiçbir şey bekleme ve sahip oldukları hiçbir şeye göz dikme. Dünya ve ahirette makam ve izzet yüksekliği Allah-u Teala'nın dilemesine, vermesine bağlıdır. Bu bakımdan kendini karşılaştığın hiçbir insandan daha üstün görme.

Efendim Ahmet bin Hanbel Hazretlerine dediler ki Haris el-Muhasibi tasavvufla alakalı mevzulardan bahsediyor. Bunlara ayeti kerime ve hadisi şeriflerden delil getiriyor. Onu dinlemek istemez misiniz? Ahmet bin Hanbel evet dinlemek isterim dedi. Nihayet bir gece yanına gitti. Gece sabaha kadar sohbetini dinledi. Haris el-Muhasibi de ve yanında bulunanlar da dinen münasip olmayan bir şeye rastlamadı. Ahmet bin Hanbel Hazretleri burada gördüklerini şöyle anlatmaktadır. Akşam ezanı okununca öne geçip namazı kıldırdı. Namaz kılındıktan sonra yemek geldi, yemeğe oturdular. Haris el-Muhasibi hem konuşuyor hem yemek yiyordu. Zaten yemek yerken güzel şeylerden bahsetmek sünnete de uygundur. Yemek yedikten sonra ellerini yıkadılar. Sonra beraberce oturdular. Herkes yerini alınca bir suali olan var mı diye sordu. Riya, ihlas ve muhtelif hususlarda sualler sordular, suallere cevap verdi. Ayrıca delillerini de söyledi. Bu sırada gece bir hayli ilerlemişti. Birisine Kur'an-ı Kerim okumasını söyledi. Kur'an-ı Kerim okundukça ağlıyor, inliyor ve gözyaşları döküyorlardı. Kur'an-ı Kerim okuması bitince Haris el-Muhasibi hafifçe dua yaptı. Sonra namaza kalktı. Sabah olunca Ahmet bin Hanbel Hazretleri Haris el-Muhasibi'nin faziletli bir zat olduğunu söyleyip takdirlerini bildirdi. Efendim derler ki Haris el-Muhasibi 40 yıl sırtını duvara dayamayıp ayaklarını uzatmadan oturdu. Niçin böyle kendine eziyet ediyorsun diyenlere de Allah-u Teala'nın huzurunda kul gibi oturmamaktan haya ediyor, utanıyorum derdi. Yine buyurdular ki kıymetli kardeşim, kötü alimler insanlar için çok tehlikelidir. Onlar dünyaya düşkündürler. Dünyayı ahirete tercih ederler. Sonra şunu iyi bil, dünyayı ahirete tercih edenler rahat ve huzur içerisinde de değildirler. Onların neşe ve sevinçlerine keder ve sıkıntılar karışmıştır. Bunların sonu felakettir. Aslında böyle kimselerin dünyası da ahireti de haraptır. İki dünyaları da perişandır. Kıymetli kardeşim, kendinize geliniz, aklınızı başınıza alınız. Allah-u Teala'dan korkunuz. Şeytan sizi aldatmasın. Şeytan ve onun yardımcıları Allah-u Teala'nın huzurunda perişan olacaklardır.

Sevgili dinleyiciler, Semerkant Radyo'da Dünyadan Geçenler programındaki birlikteliğimizin ikinci bölümünde tekrar huzurlarınızdayız. Bu bölümümüzde de inşallah Seyyid Ahmet Hicabi Hazretlerinin hayatlarını anlatmaya gayret edeceğiz inşallah. Kastamonu velilerinin büyüklerinden soyu Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uzanmaktadır. Büyük veli Seyyid Ahmet Siyahi Hazretlerinin oğludur. 1826 tarihinde dünyaya geldi. Henüz anne karnındayken şanı yüksek babalarına büyük kemalatı kendisine toplayacak bir oğul ihsan olunacağı işaret olunmuştu. 6 aylıkken beşiğine akseden parıltıyı kapmak için masumane bir gayret sarf etmesi, Allah-u Teala'nın lütfü ihsanıyla ileride büyük bir zat olacağını belli etmekteydi. 3-4 yaşlarındayken babalarının hatim toplantılarına katılmaya başladı. Bu sıralarda zaman zaman ilahi bir aşkla kendinden geçtiği görülürdü. Babası Ahmet Siyahi Hazretlerinin dergahına giden yolda kışın zaman zaman Serçeoğlu yokuşunda kızağa binen çocukları seyre giderdi. Yine böyle bir günde yolun kuzeyinde bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin büyük halifelerinden Hacı Mustafa Efendi Hazretlerinin metfun bulunduğu türbeden çıkan bazı kimseler kendisini türbe içine aldılar ve pek çok nimetlerle gönlünü hoş ettiler. Sonra yine dışarı çıkardılar. Bu olay pek çok kere tekrarlandı. Hatta bazen her türlü nimetin mevcut bulunduğu o mübarek zatların yanından ayrılmak istemez, uzunca bir müddet içeride kalırdı. Bir defa uzun aramalardan sonra anne ve babası kendisinin adı geçen türbeden çıkarken görüp çok şaşırmışlardı. Küçük Ahmet 12 yaşına gelinceye kadar oranın vefat etmiş bir zatın türbesinin olduğunu bilemedi. O, nimetlerle dolu olan bu yerin bir zatın hanesi zannederdi. Öğrendikten sonra ise bir daha o haller meydana gelmedi. İrşad, insanlara Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildirme makamına geldiğinde bazen neşeli sohbetler sırasında bu vakayı talebelerine naklederdi. Tahsil yaşına geldiğinde önce meşhur kıraat alimlerinden Hüseyin Hüsnü Efendi'den Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmetti. Babası Ahmet Siyahi Hazretlerinden sarf, nahiv, fıkıh, hadis ve kelam tahsilinden sonra Keskinzade Ahmet Erip Efendi Hazretlerinin sohbetlerine devamla tasavvuf dersleri aldı. Karakadızade Mustafa Efendi'den İlmi Feraiz ve Mesuri Efendi'den de İlmi Hadis dersleri aldıktan sonra babası Ahmet Siyahi Hazretleri kendisine icazet diploma verdi. Ayrıca icazetnamede pek çok da nasihatler vardı.

Ahmed-i Hicami Efendi 1851 tarihinde Keskinzade Hazretlerinin vefatı üzerine İstanbul'a geldi. Burada da tahsiline devamla meşhur alimlerden Müneccimbaşı Tahir Efendi'den hikmet, astronomi, eski Sadrazam Mehmet Rüşdi Paşa'dan da mantık, edebiyat ve Hazım Efendi'den usulü fıkıh dersleri aldı. Bu tahsilleri sırasında Hocapaşa semtindeki Saffeti Paşa dergahında ikamet eden ve talebeleri yetiştirmeyle meşgul olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin daha sağken yerine tayin ettiği, kendi yerine irşad makamına geçirdiği Abdülfettah-i Akri Hazretlerinin sohbetlerine koştu ve 4 sene hizmetinde bulundu. Bu esnada tasavvuf mertebelerinde ilerledi. Ahmed-i Hicabi Efendi'nin çalışmasında

hocanın gayretinden ve ihlasından çok hoşnut olan Abdülfettah Efendi, onun kavuştuğu ilim ve irfana bakarak, babaları Ahmet Siyahi Hazretlerinin verdiği icazetname üzerine kendisi de bir icazetname yazdı. Böylece Ahmet Hicabi Efendi, İstanbul'da bulunduğu 6 sene içerisinde bir taraftan büyük alimlerden ilim tahsilinde bulunurken, diğer taraftan Abdülfettah Efendi gibi mükemmel bir yetiştirici elinde tasavvuf yolunda ilerledi ve 1857 yılında Kastamonu'ya döndü. Bir müddet babalarının yanında talebelerin terbiyesi ve yetiştirmesiyle meşgul oldu. Abdülaziz Efendi hayatta olduğu halde irşad işinin başına Ahmet Hicabi Hazretleri geçti. Din ilimlerinde emsali az bulunan ve fen ilimlerinde bölgede bulunanların hepsinin üstünde yer alan Ahmet Hicabi Hazretleri, 1874 yılından vefat tarihi olan 1889 yılına kadar bir taraftan talebelerin yetiştirilmesiyle meşgul olurken diğer taraftan hususi sohbetlerinde zikir yoluyla sevenlerini tasavvuf yolunda ilerletti. Kastamonu ve çevre illerden pek çok talebe onun derslerine koştu. Hususi halleri, huyları, hareketleri hep Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakını andırırdı. Yalnız bulundukları veya insanlar arasında olduğu zamanlarda hep Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesine uyar, insanlara İslam ahlak ve yaşayışının nasıl yapıldığını gösterirdi. Kış günlerini talebelerin terbiyesi, dersleri ve zikri ilahi ile geçirirdi. Yaz günlerinde ise bazen birkaç ay havası güzel, suyu tatlı köy ve kasabalara giderdi. Dağlarda ve kırlarda dolanır, uçsuz bucaksız semaya, yeryüzüne, bitkilere, çiçeklere, böceklere bakarak Allah-u Teala'nın sınırsız kudreti ve azametini düşünür, daha büyük bir aşkla Cenab-ı Hakk'ı zikrederdi. Onun her hareketi, her işi, her düşüncesi Allah-u Teala'nın rızası için olduğundan ve her ne murad etse onun rızasına uygun bulunduğundan bu seyir ve seyahatlerinde din ve dünyası için pek çok fayda hasıl olurdu. Bu seyahatleri esnasında köy ve kasabalarda görüştüğü ahaliye hayır nasihatlerde bulunur, bilmediklerini öğretir, İslamiyet'e uygun olmayan davranışlarından men ederdi. İlmin yayılması için mektep, medrese gibi hayır eserlerinin yapılmasını teşvik ederdi. Nitekim bu gayretleri neticesinde İnebolu kazasının Abana nahiyesinde bir mektebi rüştiye, bir hamam, Araç kazasında bir büyük cami-i şerif, bir medrese ve bir mektebi rüştiye ve Taşköprü'nün Ayvalı köyünde bir medrese inşa edilmesine bizzat nezaret etmişlerdir. Ayvalı köyündeki medresenin başına kendi halifelerinden İsmail Efendi'yi getirmiştir. Bazen de damatları Keskinzade Molla Efendi'nin çiftliğinin bulunması hasebiyle Daday kazasını teşrif etmişlerdir. Burada da bir medrese, bir mektebi rüştiye, misafir odaları ve pazar mahallinde pek çok dükkanın bina olunmasına ön ayak olduğu görülmüştür.

Efendim, Ahmet-i Hicami Hazretleri'nin seyahatleri ekseri ruhaniyetlerinden istifade edilecek, feyz alınacak mübarek zatların türbelerinin bulunduğu mahalleri olurdu. Senede bir defa Kastamonu'da Ilgaz Dağeteği'nde methun Muhyiddin Bekli Sultan Bayrami, Kasaba Köyü'nde methun Dayı Sultan, Meskure Nahiyesi'nde bulunan Saadettin Horasani, Sorkun'da Sekuti Sultan ve Küre'de Mahmud Şabani Hazretleri'nin türbelerini ziyaret eder ve temiz toprağını koklarlardı. Ne zaman bu mübarek makamları ziyarete gelseler, etraftaki köy ve nahiyelerden pek çok ziyaretçiler de toplanır, Allah-u Teala'nın rızası için kurbanlar kesilir, fakir fukaraya dağıtılırdı. Yine bir defasında Bekli Sultan Hazretleri'ni ziyaret maksadıyla türbenin yanına gelmişti. Şeyhin geldiğini duyan pek çok kişi de oraya koştu. Bu sırada türbeye yakın bir köy ahalisinden Ömer Ağa adında biri yanında bir koyunla geldi. Şeyh Hazretleri'nin elini öptükten sonra, "Efendim, burada bir koyun keseceğimi nezretmiştim. Ancak uzun bir süre geçtiği halde sözümü yerine getiremedim. Dün gece rüyamda Bekli Sultan Hazretleri'ni gördüm. Bana yarın türbesine gelecek muhterem misafirleri için adağımı götürüp kesmemi emir buyurdular." Bu sözleri ağlayarak nakleden Ömer Ağa, orada bulunan herkesi de ağlattı. Ahmet-i Hicabi Hazretleri de Bekli Sultan Hazretleri'nin dergah-ı şeriflerinin kapısına "Ziyaretle murad almak ümidiyle gelen insan" diye başlayan şiirini yazdı. Ahmet-i Hicabi Hazretleri bu surette vilayetin pek çok mahallerini gezdikleri gibi ahalisinin

çok arzu etmesi üzerine Çorum'a gitti. Burada bulunan velilerin türbelerini ziyaretten sonra ilim adamlarıyla sohbet etti. Devlet adamlarıyla görüşüp nasihatlerde bulundu. Camilerde halka vaaz ve nasihatlerde bulundu. Çorum'dan İstanbul'a gelen Ahmet İcabi Hazretleri burada hocalarını ve dostlarını ziyaret ettikten sonra Bursa'ya geçti. Bursa'daki bütün mübarek zatların türbelerini, makamlarını, medrese ve camileri ziyaretten sonra deniz yoluyla Sinop'a geldi. Seyyid Bilal Hazretlerinin mübarek ruhunu vesile ederek Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulundu. Sonra Kastamonu'ya döndü. Seyyid Efendi sureten zamanında nadir denilecek kadar güzel, fazilet ve irfanla süslü, güzel fikirleri kendinde toplamış bir kimseydi. İfadesi tatlı ve güzel olup, şiir ve yazı sanatında kabiliyeti pek yüksekti. Tefsirdeki iktidar kabiliyeti herkesi hayran bırakırdı. Nasihatlerinden feyz ve ibret almak için pek çok ilim ve devlet adamı kendisine gelir, sohbetlerine katılırlardı.

Efendim 1872 senesinde Kastamonu Vilayeti Valiliğinde bulunan, sonra yine orada vefat ederek Şeyh Şabani Veli Hazretlerinin türbesinde defnolunan Pertev Paşa, Ahmedi Hicabi Efendi'nin muhib ve bağlılarındandı. Nitekim bu aşk ve muhabbetle onun hakkında "Severim zatını bir reyb-i riya, intisab eylediğim gün ta, buna şahit tutarım Allah'ı, seyyidim muhlisim vallahi" mısralarını söylemiştir. Bağdat valisi Sırrı Paşa Hazretlerinin de Ahmet Hicabi Hazretlerine yazdığı pek çok bağlılık mektupları vardır. Ahmet Hicabi Hazretleri 1878 senesinde babasının türbe bahçesi içerisinde bir kütüphane ile ona bitişik bir dershane yaptırdı. O tarihten itibaren Temmuz, Ağustos ve Eylül'den başka aylarda Cuma günleri Şifa-i Şerif kitabını okutmaya başladı. O sohbet ve derslerin bereketiyle kalpler şifa bulur, hep iyi düşünce ve niyetlerle dolar, ibadetlerde ihlas hasıl olurdu. Ahmet Hicabi Hazretlerinin yaz ve kış Nasrullah Camii Şerifinde sabah namazını eda eyledikten sonra civarda bulunan medreselerde din ve fen ilimleriyle meşgul olmaları adetleriydi. Cuma günleri dergahta bulunup talebelerin yetiştirilmesi ve Kur'an-ı Kerim kıraatiyle meşgul olurdu. Ramazan-ı Şerif'te haftada bir gün Nasrullah Camii'nde ikindi namazından sonra ve Cuma günleri namazdan sonra Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin dergah-ı şeriflerinde vaaz ve nasihat ederdi. Bu vaaz ve nasihatler Müslümanlara uzun bir süre çölde susuz kalmış kimselere su vermek gibiydi. Kalpleri Allahü Teala'nın aşkıyla dolardı. Nefisler aradan kalkar, herkes yaptığı her işi Allahü Teala'nın rızası için yapardı. Onun kalpleri ve gönülleri feyz ve nurlarla dolduran bu sohbetlerinden istifade edebilmek için vaazlarına aşırı hücum olurdu. Bu sırada diğer camilerde ders veren hocaların derslerine kimse gelmedi. Ahmet Hicabi Hazretleri bu durum üzerine Nasrullah Camii'ndeki vaazlarını terk etti. Ramazan'ın dört cumasındaysa şeyhi dinleyebilmek için oraya can atarcasına acele giden birkaç bin ahali sözlerinden istifade etmeye gayret ederdi. Dergahta sohbet ettiği zamanlardaysa içerisi tamamen dolduğu gibi dışarıda pencerelerin etrafında Müslümanların yanı sıra Hristiyanlar da şeyhi görebilmek için toplanırlardı. Vaaz ve nasihati fevkalade tesirli olup dinleyenler ne kadar katı kalpli olursa olsunlar, mübarek sözlerini işitince yumuşar ve ürperirlerdi. Ne kadar donmuş, katılaşmış bir kalbe sahip olurlarsa olsunlar, birkaç damla gözyaşı dökmekten kendilerini alamazlardı. Seyyid Hicabi Hazretlerinin sözleri pek tatlı, ifadesi çok açıktı. En ince bir ilmi meseleyi, en mühim bir fenni faydayı hiç hoca görmemiş bir ümmiye bile anlatmakta güçlük çekmezdi.

Seyyid Ahmet Hicami Hazretleri 1889 senesinde hastalığının artması üzerine daha ziyade inzivayı köşesine çekilip Allahü Teala'yı zikretmeyi arzu eder oldu. Geceleri uyumaz, namaz ve zikirle meşgul olurdu. Kendilerinde 20 senedir bulunan kalp hastalığına müptela oldukları halde asla ve katiyen hastalıklarından bahsetmez ve soranlara "Rabbimizin keremine şükrolsun, afiyetteyim." cevabıyla mukabele ederlerdi. Vücutlarında görülen aşırı halsizlik sebebiyle Ramazan

Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmasının hastalığı artırıcı tabipler tarafından ihtar olunduğu halde böyle bir mübarek aya ulaştık. Şimdiden sonra bizim için nasip, kısmet, mukadder değildir. Borçlu gitmeyelim cevabını vererek orucunu tutmaya başladı ve Allah-u Teala'nın verdiği kuvvetle tamamladı. Bir yere gitmek için kendisinden izin istemeye gelen dostlarına geri dönerseniz ama beni bulamazsınız. Hakkınızı helal edin derdi. Şeyhin hastalığı ve bu sözleri sevenlerini ve talebelerini büyük bir üzüntüye ve eleme gark etti. Ayrıca bu hususta pek çok işaretler ve rüyalar görüyor, bunlar kederlerini daha da artırıyordu. Nitekim sevenlerinden birisi rüyasında gayet güzel bir bahçeye girerek tesadüf ettiği meyve ağaçlarından yemek ve şırıl şırıl billur gibi akan nehir sularından içmek istediğinde ''Bu Seyyid Efendi Hazretlerine mahsustur.'' cevabını almasına üzerine hayretle uyandığını anlattı. Bu haberler şehirde yayılıp herkes tarafından duyuldukça onun mübarek eşiğine son defa yüz sürebilmek ve duasını alıp helalleşebilmek için saadethanesine büyük bir hücum oldu. Ancak onların içine düştükleri bu üzüntülü hallerine dayanamayan Şeyh Hazretleri, bulundukları hücreye haberleri olmaksızın kimsenin konulmamasını istediler. Hastalığının çok şiddetlendiği bu halde bile Allah-u Teala Hazretlerine şükür ve sena etmekten ve yanına girenlere nasihatte bulunmaktan geri durmazlardı. Seyyid-i Cabi Hazretleri bir müddet sonra Tosya'da bulunan ulemadan Mahir Efendi'nin gelmesi için haber gönderdi. Haberi alan Mahir Efendi 12 saatlik mesafeyi 8 saatte alarak huzur saadetlerine ulaştı. Seyyid Hazretleri ona bakarak, ''Molla Mahir, görüyorsun, biz pazarlığı ilettik, Cenab-ı Hakk'ın emrini bekliyorum. Vasiyetlerimin yerine getirilmesine, dergah ve medresenin memuriyetine ve talebelerin yetiştirilmesine gayret ve himmet et. Benim için müteessir olma, aradığım bugündü. Hemen ölüm halimizin güzel ve kolay olması için dua edin buyurdu. Sonra damadı Keskinzade'ye kütüphanedeki emanetler içerisinde bulunan ve muhterem babalarına Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri tarafından ihsan edilen yeşil tacının tabutları üzerine konulmasını, kabirlerinin babalarının kabrinden küçük yapılıp süslü olmamasını ve dergaha hizmeti terk etmemesini vasiyet ettiler. Cuma günü öğleden sonra yanlarına girmekte olan hanımlarına, kızlarına ve hizmetçilerine hitaben ''Bizim etrafımız artık mukaddes ruhlarla doldu. Çok dikkatli hareket edin ve çok seyrek olarak girip çıkın.'' buyurdu. İkindiye yakın abdest alarak ağızlarına bundan böyle dünya nimetlerinden bir şey almayacaklarını ve Rabb-i Teala ile meşgul bulunacaklarını beyan buyurdular. O gece 5-6 senedir dergahın imamlık vazifesini gören Hafız Emin Efendi ile Hafız Suzi Efendi iki taraftan nöbetle sabaha kadar Kur'an-ı Kerim okuttular. Ahmed-i Hicabi Hazretleri seher vakti ahirete irtihal eyledi. Babasının türbesine defnolundu. Sabahleyin şeyhin ağır hastalığından ve vefatından haberi olmayan pek çok ulema ve fukahanın dergahta toplandıkları görüldü. Bunlardan bazıları şöyle anlatmıştır. Gece rüyamızda başlarında Seyyid Hicabi Hazretleri olduğu halde Evliyaullah'tan bir cemaatin atlı olarak yol aldığını gördük. Nereye gittiklerini sorduğumuzda Seyyid-i Cabi Hazretleri Hicaz'a gittiklerini ve kendilerinin de acele etmeleri gerektiğini söylediler. Bu sözlerini Seyyid-i Cabi Hazretlerinin hastalığının ağırlaştığına yoran dostları erkenden haneye geldiklerinde şeyhin vefat ettiğini gördüler. İki kişi de rüyalarında Resulullah Efendimiz'i gördüklerini ve Seyyid Efendi'nin dergahına gittiğini haber verdiklerini bildirdiler. Seyyid Ahmed Hicabi Hazretlerinin ahlakı, tavırları, halleri ve işleri hep İslamiyet'e uygundu. Mübarek huzurlarına ne kadar gam ve kederle varılmış olsa, hikmet-i ilahi nazarlarında görülen nuru sebebiyle gelenler kederlerini unutur, ferahlar ve rahatlardı. Fakir ve fukaranın yardımcısıydı. Kimsenin bilmediği ve duymadığı felakete düşen nice kimselere elini uzatırdı. Kastamonu vilayetinde ve çevresinde onun nimetini görmemiş kimse yok gibiydi. Kahkaha ile güldükleri görülmemiş, konuşmalarında da ağzından kötü söz çıktığını kimse işitmemişti. Bir fincan kahve hakkını muhafaza eder ve nimetini yedikleri zevata pek ziyade hürmet ederlerdi. Ders vermekte, kaldıkları ve seher vakitlerinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundukları dershanelerin inşası bitmiş, her şeyi noksansız tamamlanmıştı. İçerisini gören Seyyid-i Cabi Hazretleri, ''Elhamdülillah her şey tamam oldu. Sadece saatimiz noksan kalmış.'' diye söylendiler. Talebeleri ne surette temin edebilecekleri hususunda müzakere ederken Allah-u Teala gönderir buyurdular.
Birkaç gün sonra Maliye Azası'ndan Hacı Arif Efendi tarafından bir İngiliz saatiyle bir mektup geldi. Hacı Arif Efendi mektubunda, "Bu saati 10-15 sene önce almıştım. Şimdiye kadar yanımda bulundurduğumun sebebi bir yere vermekti. Ancak niyetim gerçekleşmedi. Şimdi Kastamonu'da inşa buyurduğunuz dershaneye vakfolunması dileğimizdir." diyerek durumu şeyhe arzla dua istirham ediyordu.

Efendim, Ahmedi Cabi Hazretlerinin sohbetinde bulunmuş ve Sivas valiliği yapmış olan Memduh Bey şöyle nakletmektedir. Bir gün huzurunda Bursa'ya gittiğimi söylemiştim. Mukaddes makamları ziyaret edip etmediğimi sordu. Bütün evliya ve ulemanın türbelerini ziyaret ettiğimi bildirdim. Molla Hüsrev'in taşında ne yazılı olduğunu sual ettiler. Garip bir tesadüf olarak Şeyh Hazretlerinin taşındaki yazı hoşuma gitmiş, nazarı dikkatle okumuştum. Menvai ilmi hüner, varisi ulumi Hazreti Hayrül Beşer, neyir hürşid eser, sahibüt dürer vel gürer, Mevlana Muhammed Hüsrev yazılıydı. Kendisine okuyuverdim. Sonra, gördün mü? Şeyh Hazretlerinin kabir nişanı olan mezarının taşı bile onun vasıflarını kıyamete kadar muhafazaya, senin gibi pek çok ziyaretçinin kalbine nakşa çalışırken, ilmi eserlerini takdir eden hafızalar, şanlı namını, ulu kadrini, kıymetini nasıl unutabilir? İlim tahsili için bütün gücünü, kuvvetini ve hayat sermayesini sarf etmek için bir büyüye hizmetçi olmak isteyen o taşın hali sana ders ve ibret olsun, buyurdular.

Sevgili dinleyenler, böylelikle Dünyadan Geçenler programında bu haftada programımızın sonuna geldik efendim. Huzurlarınızdan ayrılırken yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Muhabbetle kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

0: kıymetli dinleyicilerimiz, Aklıma Gelmişken programına hoş geldiniz. Bugün Büşra kardeşimle beraber zihin dünyamızı inşa eden kelimeler üzerine konuşacağız. Hoş geldin Büşra.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, kelimelerden bahsederken sanki sadece bir iletişim aracından bahsediyormuşuz gibi geliyor başta kulağa ama biraz üzerine detaylı düşündüğümüz zaman hayatımızın çok büyük bir alanını kapsayan, hatta etkilerinin büyük bir kısmını da bilmediğimiz bir alandan bahsediyoruz gibi.
1: Evet öyle. Tüm dünyayı kelimelerle inşa ediyoruz. Nefes verirken ağzımızla bir ses çıkarıyoruz. Bir dizi üfleme ve tıslama sesleri bunlar. Bu sesler havada bir titreşim oluşturuyor. Bu hava titreşimleri karşıya giderek kulak zarlarımıza geliyor. Yani benim şu an çıkardığım sesler sizin kulak zarınıza geliyor. Kulak zarımız da gelen titreşimleri beyinde yorumlayarak onları düşüncelere çeviriyor. Bu şekilde bizim kelimelerimiz oluşuyor ve kuşaklar boyunca şu an iki zihin arasında ve nice zihinler arasında bir bilgi aktarımı sağlayabiliyoruz bu şekilde. Ben zihnimde beliren kelimeleri bu sesleri kullanarak havayı titreştirerek size ulaştırabiliyorum. Tabii dil sadece dışarıda gördüğümüz nesneleri etiketleme aracı değil. Bunlar bizim zihnimizi inşa eden tuğlalar haline dönüşüyor. Yani bizim zihnimiz kelimelerden oluşuyor. Dünyayı kelimelerle görüyoruz. Mesela Japonca'da bir kelime var. Komorebi kelimesi. Ağaç yapraklarının arasından süzülen güneş ışığı anlamına geliyor. Biz bu anı görsek de üzerine düşünecek bir kelimemiz olmadığı için beynimiz onu geçici bir görsel efekt olarak kodluyor. Mesela ben dışarı çıktım. Yolda yürürken kedi gördüm, ağaç gördüm, yaprak gördüm. Güneşli bir havaydı. Güneşin oradan süzüldüğünü gördüm. Ama akşam eve gelip gördüğüm şeyleri düşündüğümde komorebi diye bir kelime bizde olmadığı için kediyi hatırlıyorum, ağacı hatırlıyorum, yaprağı hatırlıyorum. O anı da hatırlıyorum ama o kelimeyi hatırlamıyorum. Çünkü benim zihnimde yok. Ama Japonca'da var. Hatta belki hatırlamam, arşivlemeden sile de bilirim. Buna dilsel görelilik deniyor. Bir duyguya, anlama veya nesneye isim vermediğimizde beynimiz onu yok sayma ve algı alanının dışına itme eğilimi gösteriyor. Yani kelimemiz yoksa biz onu göremiyoruz bile. Beynimiz onu algılayamıyor.
0: Var olan bir şey bizim zihnimizde herhangi bir karşılık bulmuyor diyorsun yani.
1: Evet, yani bizim yaşadığımız bu dünya kelimelerimizin sınırı kadar oluyor.
0: Kelimeler zihin dünyamızın sınırlarını çizer dedin. Diğer taraftan kelimelerimizin azalıyor olması sadece dilimizin fakirleşmesi manasına da gelmiyor. Dediğin gibi zihnimizin ve algımızın daralması manasında. Bir diğer örneği ben duygular üzerinden vermiş olayım. Bir insan yaşadığı hissi ne kadar detaylı bir şekilde kelimelerle tanımlayabiliyorsa o duyguyu o kadar sağlıklı yönetebiliyor da aynı zamanda. Mesela içinde bulunduğumuz durumu sadece kötü hissediyorum ya da stresliyim diye tanımlayabiliyorsak, bu çok genel bir ifade çünkü, böyle bir beyin o duyguyu ayrıştıramadığı için kronik bir kaygı da üretiyor. Yani o duygu net olarak isimlendirildiği zaman daha yönetilebilir ve tanımlanabilir oluyor. Çünkü senin de bahsettiğin gibi kelimelerimizde yer bulmayan şey bizim için yok oluyor ve olmayan şey yönetilebilir bir şey olmaktan da çıkıyor. Kötü hissediyorumu karşılayan pek çok kelime var. Nedir? Hayal kırıklığına uğradım, kederliyim, keyfim yok gibi pek çok ifadeyle detaylandırabilir. Ama sadece kötü hissediyorum dediği zaman çok genel bir ifade bulmuş oluyor ve bir çözüme doğru o insanı götüremeyen bir yapı oluşuyor. Bunun diğer boyutunda da empati ve duygusal zeka dediğimiz şeyle alakalı bir kısmı var. Bu da şu demek, kendi zihnimizde bir duygunun adı ya da karşılığı yoksa karşımızdaki insanın duygusunu da tanımlayamıyoruz. Yani onun hangi durum içerisinde olduğunu, ne hissettiğini, ne düşündüğünü tanımlayamıyoruz. Böyle olduğu zaman da birbirimizin duygusunu fark etmediğimizde ya da diyelim ki sen bana bir şey söylüyorsun ama ben satır arasındaki o duyguyu hissedemediğimde artık birbirimizden uzaklaşan, belki yalnızlaşan, anlaşıldığını hissetmeyen iki insana dönüşmeye başlıyoruz. Ve aramızdaki o yakınlık da kayboluyor doğal olarak. Ve araştırmalar şunu da gösteriyor. Kelime becerisi zayıflıyorsa eğer bir toplumda, bu doğal olarak öfke ve agresyonun artmasına sebep olabiliyor. Neden böyle? Küçük bir çocuğu düşünelim. Geç konuşmaya başladığı zaman bir öfke görürüz onda. Çünkü kendini ifade edememiş ve ifade edemediği için de anlaşılamamış bir çocuk olur ve ihtiyaçları karşılanamayan bir çocuk öfkelenmeye başlar. Bizim için de benzer durum gerçekleşiyor. Kelime dünyamız az olduğunda, kendimizi doğru ifade edemediğimizde doğal olarak anlaşılamıyoruz. Anlaşılamadığımız zaman da doğal olarak bir öfke gelişiyor.
1: George Orwell'ın 1984 romanında da bir yeni dil projesinden bahsediliyor. Amaç kelimeleri azaltarak insanların

0: isyan etmesini, hatta muhalif düşünmesini bile imkansız kılmak. Kitapta böyle bir proje yürütüyor yönetimdeki kişiler. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani bir toplumun kelimelerini azalttığında onların fikir üretmelerini de engellemiş oluyorsun. Sizin söylediğiniz kelimeleri azalan kişinin agresifleşmesiyle bu muhalif tutum sergilemesine engel olunması arasında nasıl bir bağ olabilir?
1: Evet, aslında senin burada bahsettiğin şey bir insanın kendi düşünce dünyasındaki o eleştirel düşünmeyi geliştirebilmesi ve sağlıklı da gördüğümüz bir şeydir. Çünkü çocukluktan yetişkinliğe geçişle beraber bir insan eleştirel düşünme yeteneği geliştirir. Ve bu düşünceyi geliştirmekle ne kazanır? Kendisine söylenen her bilgiyi olduğu gibi kabul etmemeyi, bir süzgeçten geçirmeyi kazanmış olur. Buradaki durum bir agresyon ya da bir saldırı değil. Tam tersine kendisini gelişimsel olarak rahat ettirecek, sağlıklı bir pozisyona getirmek. Ama diğer tarafta bahsettiğimiz şey kişinin düşünce dünyası zayıfladığında kendini ifade edememesi sebebiyle yaşadığı bir öfke. Halbuki biz bir haksızlık karşısında karşı çıkan birisini agresif diye tanımlamayız. O zaten doğrunun peşindedir. Onun o gösterdiği tutum bir haklılık ve doğruyu bulma çabasıdır. Ama diğer taraftaki durum kişinin kendini ifade edememesi sebebiyle yaşadığı bir öfke. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir yakınımın çocuğu biraz geç konuşmaya başlamış ve çocuk kendini ifade edemediği için de doğal olarak bir öfke problemi yaşamaya başlıyor. Yani diyelim ki acıktı, bunu vurarak, kırarak ifade etmeye başlıyor. Fakat bir video konuşma terapistiyle görüştükten sonra ve o beceriyi geliştirdikten sonra çocuğun öfkesi azalmaya başlıyor. Kelimelerin insan hayatında olmamasının sonucunda nasıl bir düşünce dünyasının olduğuyla alakalı da Himbe kabilesi deneyi vardı sanırım. Bununla alakalı bir şeyler hatırlıyor musun?
0: Evet, benim de bir dil ve konuşma terapisi öğrencisi arkadaşımdan dinlediğim bir deney bu. Himbe kabilesinde Namibya'da yaşıyorlar. Ünlü bir deney bu. Dilin biyolojik algımızı nasıl yönettiğini gözler önüne sermek için yapılmış. Himbaların dilinde mavi rengi karşılayan hiçbir kelime yok. Gökyüzüne de suya da yeşilin tonları diyerek bahsediyorlar. Yani yeşilin bir tonu olarak görüyorlar onu. Sonra alıyorlar Himbe kabilesinden birkaç üye ve bilgisayar ekranında onlara 11 tane yeşil ve bir tane de belirgin mavi daire gösterildiğinde mavi olanı ayırt edemiyorlar. Ancak bizim yeşil deyip geçtiğimiz renk için onların dilinde onlarca farklı kelime var. Ekranda birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki yeşil tonu gösterildiğinde bizim dakikalarca baksak göremeyeceğimiz o milimetrik farkı saliseler içinde yakalıyorlar. Çünkü onlara ait kelimeleri var. Hemen görüyorlar. Aradaki farka gözleri aşina olmuş kelimeleriyle beraber. Yani gözümüz fiziksel ışığı değil, dilimizin bize verdiği sınırlarla görüyor. Onların o kelimeleri var olduğu için onu daha iyi fark ediyorlar. O kabile olmayan birine gösterdiklerinde dakikalarca uğraşıyor tonu fark edebilmek için.
1: Bu deney bize pek çok şeyi gösteren bir deney bence. Çünkü mavi kelimesiyle alakalı gerçekten çok fazla bilgi gördüm. Hatta küçüklüğümden de hatırladığım bir bilgi var. Mavi doğada çok nadir canlılarda bulunan bir renk. Yani mavi bir meyve bulmak zor. Mavi bir sebze bulmak zor. Mavi çiçekler var ama mavi çiçek bulmak da zor. O yüzden mavi kelimesiyle alakalı pek çok detay karşıma çıktı. Mesela yine antik metinlerde de benzer bir durum söz konusu olmuş. 1850'li yıllarda İngiliz bir filolog incelerken çok tuhaf bir şey fark ediyor. 12 bin satırdan fazla olan bu eserde mavi kelimesi bir kez bile geçmiyor. Ve Homeros Ege Denizi'ni anlatırken ya da gökyüzünden bahsederken mavi kelimesi yerine bakır ya da demir rengi gibi ifadeler kullanıyor. Bizim bugün hiç kullanmadığımız ifadeler. Yani bizim kullandığımız manada bir mavi ifadesi kullanılmamış. Daha sonra bu keşif üzerine dil bilimciler diğer metinleri de taramaya başlıyorlar ve antik Çin hikayelerinde ya da İzlanda destanlarında, İbranice metinlerde gökyüzü ya da deniz için mavi kelimesini hiç kullanmadıklarını görüyorlar. Bu bahsettiğimiz gibi çiçekler ya da nadir taşlar dışında mavi hayatın içine dokunulabilen bir nesne olarak var olmaması sebebiyle meydana geliyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi yeşilin ya da koyu karanlığın bir tonu olarak görülüyordu mavi. Maviye dair zihinde ayrı bir imge yok. Ve şöyle bir teori var. Mavi kelimesini üreten ilk medeniyetinde Antik Mısır olduğu söyleniyor. Bir mavi boya üretilmiş o dönemde. Onların tarif ettiği bir kelime haline gelmiş ve görme sınırlarında mavi rengin oluşmasıyla beraber o sınırı genişleten, o zihin dünyasını açan bir kelime ortaya çıkmış. Birazdan bizim dilimize geçme serüveninden de bahsetmek isterim. O da ilgi çekici bir konu. Peki aslında kelimelerin ya da kullandığımız dilin hayatımız için nasıl bir öneme sahip olduğundan bahsediyoruz ama gerçekten gerçekten bizim zihnimizde nasıl bir süreç işliyor? Yani beynimizin içerisinde kelimeler nasıl bir süreçten geçerek anlam buluyor? Çünkü burada sanırım kelimeleri kullanmakla alakalı işlevsel olan, işimize yarayan faydalı bilgiler de ortaya çıkıyor.
0: Başta kelimelerin nasıl oluştuğundan biraz bahsettik ama bunun bir de mimari bir ağı var. Dil ve konuşma terapisinin temelini oluşturan bir biyolojik süreç işliyor. İki ana istasyon var. Sol şakakta yer alan Wernicke alanı dışarıdan duyduğumuz kelimeleri çözen bir sözlük gibi çalışıyor. Yani titreşimleri aldığımız, kulağımızda işlediğimiz yer Wernicke alanı. Ön lobda da Broca alanı var. Bu alan ise konuşmayı yani motor hareketleri organize eden fabrika. Bir kelimeyi duyup ona cevap verdiğinizde sinyaller bu iki merkez arasında milisaniyeler içinde mekik dokuyor. Yani titreşim ulaşıyor, hemen inceleniyor ve bir cevap oluşturuluyor. İletişim milyarlarca nöronun aynı anda başlattığı bir elektrik ağı.
1: Bu iletişim ağının koptuğu bir durum da var. Yani kelimelerle bağımızın koptuğu bir durum. Bu da bir insanın bir tümör, kaza ya da bir inme sonucu beynindeki dil merkezinin hasar görmesiyle ortaya çıkan afazi durumu. Burada da kişi bir zeka ya da hafıza kaybına maruz kalmıyor. Yani kişi etrafında ne olup bittiğinin farkında, gayet de iyi anlıyor. Söylediği şeyi zihninde net bir şekilde de kurgulayabiliyor ama sıra bunu seslendirmeye geldiğinde beyinle dil arasındaki o köprü hasar sebebiyle çalışmıyor. Mesela masadaki bardağı görüyor, onu su içmeye yaradığını da biliyor ama bir türlü bardak kelimesini bulup çıkaramıyor. Ağzından ya bambaşka bir ses çıkarıyor ya da tamamen sessiz kalabiliyor. Bu durum doğal olarak da insanın en temel ihtiyacını yani anlaşılma ihtiyacını engellediği için bir yalnızlık ve içe çekilme durumu meydana gelebilir. Aslında bu durumdan şunu çıkarabiliriz. Her gün hiç düşünmeden kullandığımız o küçücük kelimeler bile hayatımızı doğrudan etkileyebiliyor. Onu söyleyememek kişinin bir yalnızlığa gömülmesine ve kendi içine kapanmasına sebep olabiliyor. Bu sebeple de hem kelimeleri doğru kullanmak hem de konuşabiliyor olmak çok önemli insan hayatı için. Ve afazi durumunda konuşma yetisini kaybetmiş kişiler bir terapi yardımıyla bu sıkıntıdan kurtuluyorlar.
0: Evet, çok şükür ki dili işleyen o mekanizma yaşayan bir şey ve nöroplastisite, yani beynin kendini yeniden kablolama yeteneği afazi hastalarına mucizevi bir kapı açıyor. Yani biz bir hat düşündük az önce. Wernicke alanından Broca alanına doğru bir köprü düşündük. Bu köprünün doğru çalışamaması durumda bir ek yol oluşturuyor aslında beyin. Burada bir hasar olduğunu tespit ediyor ve terapiyle beraber başka bir yol, beynin hasarlı olmayan tarafına doğru yeni bir alan geliştiriyor. Ve bu şekilde afazi hastalığı tedavi edilmiş oluyor.
1: Tedavi yöntemlerinden bir tanesi için çok enteresan bir şey okumuştum. Diyelim ki bir afazi meydana geldi. Normalde kişi konuşamıyor, kelimeleri çıkaramıyor ama beynimizin sağ yarım küresinde bulunan müziği ve ritmi algılayan bir kısım var. Ve diyelim ki konuşmakla alakalı kısım zarar gördü ama bu kısım zarar görmemiş olabiliyor. Ve bu kişilere bir melodiyle yani şarkı söyler gibi mırıldanarak yaklaştığımız zaman o hasarlı bölgenin de bahsettiğim gibi etrafından dolanıp öğretmiş ve tedavi etmiş oluyor. Ve yepyeni bir bağ yani yepyeni nöron yolları inşa edilmiş oluyor. Yani burada ritim ve müziğin de fiziksel olarak yeniden kablolama ve insanı hayata yeniden bağlayan bir mekanizma oluşturduğunu görüyoruz. İşte burada önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi de insanın konuştuğu kelimelerin de hayatına çok etki ediyor olması. Mesela biz farkında olmadan bazı kelimeler seçiyoruz ve onlar bizim hayatımızı doğrudan etkilediğini görmüyoruz belki ama zihnimizin içerisinde bir şekilde dönüyor ve bizim hayatımıza etkide bulunuyor. Nasıl? Diyelim ki şefkat, umut, huzur, ben hallederim gibi daha olumlu kelimeler düşündüğümüz zaman beynimizin ön lobu yani mantıklı karar alma merkezi uyarılmış oluyor ve bizi strese karşı dayanıklı hale getirebiliyor. Ama biz sürekli her olay karşısında ya da bir zorlukla karşılaştığımızda mahvoldum, bunu atlatamam, imkansız, bittim, şu an çok stresliyim gibi kelimeler sürekli söylüyorsak, kullanıyorsak beynimizin bu defa sürekli korku merkezini alarm haline geçirmiş oluyoruz ve sanki gerçekten bir fiziksel tehlike varmış da biz ona karşı koyuyormuşuz gibi bir reaksiyon veriyor zihnimiz. Yani aslında beynimizin bizi yönetmediği, bizim beynimizi yönettiğimiz bir düzeni oluşturmamız gerekiyor. Burada fark etmeden kendimizi biyolojik olarak sabote edebiliyoruz. Kelimeler burada bizim bir nevi dünyaya bakış açımızı şekillendirmiş oluyor. O yüzden de kişinin daha olumlu kelimeleri kullanması, kendi hayatını düzene sokması açısından da çok önemli. Olumsuz düşünce zihnin ona odaklanmasını ve onu çağırmayı da getiriyor bir taraftan. O yüzden bence bunlara da hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Hatta medeniyetimizde de buna çok dikkat edilir, böyle kelimelere. Dua niyetine geçer diye çok ehemmiyet gösterilir. Mesela bir çocuk yürüyorsa bir yerden aman düşeceksin dikkat et denmez. Aman evladım düşmeyesin denir. ya da kazasız belasız kullan demeyi pek hoş karşılamazlar. Güle güle kullan inşallah diyerek böyle daha pozitif, olumlu, iyiyi çağrıştıran kelimeleri tercih ediyorlar.
1: Evet, ama bizim üzerimizde de etkisini düşünelim. Yani diyelim ki biz bir araç kullanacağız ve biri bize aman kazasız belasız kullan

0: dediği anda zihnimizde bir kaza ve bela oluşuyor. Öyle bir senaryo geliyor direkt. Ama güle güle kullanasın dediği anda zihnimizde başka bir şey şekilleniyor. Yani zaten kelimelerimiz bizim zihnimizin bir dışa yansıması. Aynı zamanda o dışa yansımanın da karşılıklı bir etki söz konusu. Ve kelimelerimizi doğru kullanıyor olmak, doğru seçiyor olmak hayati bir önem de arz etmiş oluyor böyle baktığımız zaman. Ve biraz da o zaman kelimelerin kökenlerine, yani şu an kullandığımız Türkçe kelimeler geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüme uğradı? Biraz da buraya bakalım.
1: Türkçenin en eski tabakalarına indiğimizde bizi şaşırtan bir geometri var. Bu bir teori aslında. Tamamı böyle demek değil ama temel eylem köklerimizin çoğu tek heceli. Yaz, boz, aç, kaç, vur, kır, al, ver. Bunların hepsi hem fiil hem de fiilli kullanış şekillerimizde birer emir kipi haline dönüşüyor. Yani bir rastlantıdan çok öte gözüküyor. Bu dil binlerce yıl önce Asya'nın sert, acımasız ve uçsuz bucaksız bozkırlarında şekilleniyor. Hayatta kalmanın saniyelere bağlı olduğu, avlanırken ya da düşman akınından kaçarken uzun cümlelere yer olmayan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani aman dikkat edesin diyemeyecek kaç diyor. Yani tek nefeste hızlıca söylenip sesini duyurabilecek bir ton, en az enerjiyi harcayarak en çok işi yapacak şekilde oluştuğu söyleniyor.
0: Şöyle aslında bunu bizim kendi günlük hayat pratiğimizde de düşündüğümüzde daha hızlı bir eylem ifade edeceksek zaten en kısa kelimeyi seçmeye çalışırız. Bu muhtemelen kaç derken İngilizce'de run dersin gibi, yani tek bir nefeste çıkan tek bir kelime. O anlık durumumuza göre kelimelerimizin yapısı da şekilleniyor gibi de düşünebiliriz sanki bunu. Diğer taraftan şu an günümüzde nasıl olduğunu, yani bir ipucu veriyormuş gibi düşünürsek daha hız odaklı yaşadığımız bir zamandayız ve şu anda da mesela kelimeleri çok fazla yutuyoruz, harfler azalıyor. Düzgün bir şekilde diksiyonumuza dikkat ederek konuşmamız pek mümkün olmuyor. Dikkat etmemiz gerekiyor aslında ama o acelecilik hayatımızın içerisindeki hız kelimelerimizde de bir şekilde yansıyor. Bu verdiğim bilgiden sonra şöyle de düşündüm. Acaba bu gerçekten atalarımızdan miras gelen bir huy mu? Yani bu hızlı yaşam, acelecilik, sabırsızlık belki de göçebe yaşam tarzının bizdeki bir yansıması da olabilir. Çünkü şu an dünyada bu hız çağında yaşayan ama sakin bir hayat süren milletler de var.
1: Savaşçılığın ve at üzerinde olmanın da çok büyük etkisi vardır.
0: Evet, bir şekilde hayatımızı etkileyen, kelimelerimize kadar sirayet eden bir durum da olabilir. Bu şu an senin söylediğin şeyle zihnimde canlandı. Ne kadar gerçeklik payı olduğunu bilemiyorum. Kelimelerimizin yaşam tarzımızdan nasıl etkilendiğini de biraz konuşmuş olduk. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra zihin dünyamızı inşa eden kelimeler hakkında konuşmaya devam edeceğiz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, aklıma gelmişken programın ikinci bölümünde Büşra kardeşimle beraber zihin dünyamızı inşa eden kelimelerden bahsediyoruz. Programımızın ilk bölümünün sonunda Türkçemizin tarihsel gelişimindeki o yaşam tarzının etkisinden bahsetmiştik. Ama Türkler her zaman göçebe bir yaşam tarzına sahip değildi. Tarih süreci içerisinde acaba nasıl bir değişime uğramış olabilir?
2: 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren Türkler bozkırları geride bırakıp şehirlere yerleşmeye, saraylar kurmaya ve İslam medeniyetinin bir parçası olmaya başladılar. Medeniyet kökü de Medeni'den geliyor, zaten Medine'den, şehirden geliyor. Yerleşik hayatla birlikte avcılık ve savaşın yerini hukuk, felsefe, mimari ve tasavvuf aldı. Her bir alan yeni kelimeler, yeni ihtiyaçlar, yeni tanımlamalar demek. Sadece fiziksel eylemleri, koşmak, vurmak değil, ruhun ve aklın katmanlarını da anlatmak gerekiyordu. Dile Arapça ve Farsçadan binlerce soyut kavram akın etti. Adalet, huzur, vicdan, medeniyet, akıl, hayal. Bunların hepsi bizim alıp Türkçeleştirdiğimiz kelimeler. Kendimizce anlam katmışız. Türkçe pratik bir asker dilinden saray ve felsefe diline doğru devasa bir soyutlama dönemine geçmiş.
1: Evet, bahsettiğin gibi Arapçadan dilimize geçen çok fazla kelime var. Bunlardan en şairane olanı da mavi kelimesi. Eski Türkçe'de mavi için doğrudan kullanılan kelime gök kelimesi, gök rengi şeklinde ifade edilmiş. Fakat İslamiyet'e geçişle birlikte zaman içerisinde mai kelimesini de alıyoruz. İşin ilgi çekici tarafı Arapça'da ma, su demek. Mai ise su gibi, suya ait manalarına geliyor. Yani bu kelime aslında Araplar için gökyüzünü değil doğrudan suyu çağrıştıran bir kelime. Ama biz bu kelimeyi aldıktan sonra hem sesi yumuşatıp mavi yapıyoruz hem de suyun rengini, göklerin rengini ifade etmek için mavi ifadesini kullanıyoruz ve mavi bize ait bir kelime olmaya başlıyor. Yani dışarıdan aldığımız kelimeleri de, bahsettiğin İslamiyet'le beraber dilimize giren kelimeleri de bir şekilde kendi anlamlarımızı vererek yoğurmuşuz. Yani kökende belki bir benzerlik olmuş ama gelen eklerle, bazı harf eklemeleriyle beraber yepyeni bir anlam da bulmuş kelimelerimizde. Evet, burada o zaman artık bir modern zamanda yaşıyoruz diyoruz ve bu bir hız çağı. Dilimizdeki o pratikliğe etkisi nasıl? Dilimizdeki bu değişim sürecine baktığımızda eski kelimelerimizin yavaş yavaş hayatımızdan çıktığını, yerlerine de yenilerinin geldiğini görüyoruz. Ve bu sadece harf değişiminden ziyade yaşam ritmimizin de değişmesiyle alakalı. Bugün jet hızıyla bir şeyleri tükettiğimiz, yürümeyi dahi yavaş yavaş, aheste aheste yapamadığımız bir durumdayız. Mesela şu an dilimizde çok yerleşik olan ve neredeyse herkesin kullandığı ghostlamak diye bir kelime var. Artık cümlelerimizin içerisine İngilizce kelimeler yerleştiriyoruz. Yani bunlar Türkçeleşmiş kelimeler bile değil. Mesela biraz önce bahsettiğin kelimeler, adalet, kitap, daha fazlasını sayalım, pencere, şiir gibi ifadeler hepsi diğer dillerden dilimize girmiş kelimeler ama biz bunlara normalde düşündüğümüz zaman başka bir dilde kullanılan kelimeler demeyiz. Kendi dilimize ait gibi düşünürüz. Ama şu anda o kelimeleri olduğu gibi İngilizceden alabiliyoruz. Geçmiş ve günümüzdeki kelimelerle alakalı birkaç kıyas yapacak olursak, şu an tahayyül etmek desek zihnimizde kelimenin bir karşılığı oluşur. Tefekkür etmek dediğimizde keza bir karşılık bulur. Ya da arkadaşımızla, yakınımızla hemhal olmak dediğimiz zaman şu anda kullandığımız kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bazı duyguları da beraberinde getirmiş oluyor. Fakat diyelim ki biraz önce bahsettiğimiz ghostlamak ya da senden kötü bir vibe aldım derken kullandığımız vibe almak gibi kelimeler bizde aynı duygu dünyasına temas etmiyor. Çünkü zihnimizde bu kadar geniş bir anlam skalası içerisinde yer etmiyor. Mesela iki kelime daha söyleyelim. Kayboldu kelimesiyle sırra kadem bastı kelimesi de bizde aynı şeyi ifade etmiyor. İkisindeki duygu durumu da farklı. Yani kelimeler evet aynı anlama geliyor gibi görünse de farklı duygular da oluşturuyor içimizde. Hani buradaki mesele aslında kelimelerin kısaltılması ya da daha pratiğinin kullanılmaması gibi bir durumdan ziyade o dil içindeki ince anlam ayrımlarını kaybetmek. Mesela kalp, gönül, yürek, dil, bunların hayatımızın içerisindeki karşılıkları çok farklı anlamlar bulabiliyor. O yüzden bunların her birini muhafaza etmek, her birini farklı durumlarda kullanmak, kendimizi daha iyi ifade etmek ve o kelimenin getirdiği duyguyu da işin içerisine katmak demek oluyor.
2: biz bir anlam erozyonuna maruz kalıyoruz. Mesela o bahsettiğiniz yürek, dil, kalp, gönül, bunların hepsinin tek bir kelimeye indirilmesi, üç ayrı kelimemizin onların kullanım alanlarının yok olması demek. Bununla başka örnekler de verebiliriz. Hoşlanmak, hayran olmak, meftun olmak, bizim böyle kelimelerimiz var ama bugün sadece beğenmek diyoruz. Beğenmek bu üçünü karşılamıyor. Yani hoşlanmak dediğimizde anlık, hafif, zihinsel ve geçici bir beğeniden bahsederken hayran olmak daha büyük bir takdir. Meftun olmaksa çok daha derin bir bağ. Adeta aklını kaçırmak, büyülenmek demek. Şimdi biz bunların hepsini alıp beğendim dediğimizde çok büyük bir anlamdan yoksun kalıyoruz.
1: Sosyal medyada kullandığımızda beğendim bile demiyoruz, like'ladım diyoruz.
2: Yine İngilizceden direkt alınmış bir kelime.
1: Evet, bu durumda. Belki bahsettiğin şeyleri şimdi düşünürken sosyal medyaya uyarladığımızda sosyal medyada beğendiğimiz bir şeye hayran da olabiliriz, meftun da olabiliriz.
2: Hoşlanabiliriz.
1: Ondan çok hoşlanabiliriz ama beğeniyoruz sadece artık.
2: Like'liyoruz. Mesela stresten bahsettiniz, stres kelimesinden. Mesela stres kelimesi de streslendim, stres yaptım gündemimizde çok fazla yer eden bir kelime. Hüzünlendin mi? Kaygılandın mı? Efkarlandın mı? Yoksa bir gam sahibi misin? Ya bunların hepsinin anlamları başka. Ya da bana şöyle bir laf etti diyoruz. Laf kelimesini doğru yerde mi kullanıyoruz? Laf, lafı güzaftan da aklımıza gelir. Bir de söz var. Söz, ağızdan çıkan bir iradeye ve kasta dayanan demek. Bir başka şey de kelam. Kelam artık bambaşka bir boyut. En üst seviye kavrayışı ve bilgiye aittir. Şimdi biz laf-ı kadim demeyiz hiçbir zaman. Kelam-ı kadim deriz. Şimdi biz bu üç kelimeyi hepten yok edip söz desek, yalnızca laf desek çok büyük bir anlamdan yoksun kalmış oluyoruz.
1: Evet, yani bunları olabildiğince çeşitlendirmek gerekiyor ki hayatımızın içerisinde de anlam bulabilsinler. Biraz önce stresten bahsettin. Bence en önemli rol oynayan kısımlardan birisi burası. Çünkü artık bunu çok fark ediyorum. Yani mesleki olarak da fark ediyorum. Nasıl hissediyorsun diye sorduğumuz zaman genelde kötü hissediyorum ya da depresyondayım diye ifade ediyor. Yani depresyon bir klinik hastalık, bir klinik bozukluk diyelim. Ama tam olarak nasılsın sorduğum bu zaman aslında depresyonda olmak bir duyguyu ifade etmiyor ya da hali ifade eden bir durum değil. Bir kişi gerçekten depresyondaysa, mesela diyelim ki grip olsa, nasılsın dediğim zaman gripim diye cevap vermez. Yorgun hissediyorum der belki. Ama şimdi depresyondayım diyebiliyor. Stresliyim diyor. Ama şimdi bizim duygu çarkı dediğimiz bir şey vardır. Bir sürü duygu var. Ya bu duyguların hiçbirisi bizim sözcüklerimiz içerisinde yer etmediği için bunları karşımızdakine ifade edemiyoruz. İfade edemediğimiz şeyi de dediğimiz gibi çözümleyemiyoruz, dönüştüremiyoruz. Yani hayal kırıklığı içerisindeysek neden hayal kırıklığı içerisinde olduğumuzu bulabiliriz. Ama sadece kendimizi kötü hissediyorsak buna bir çözüm bulmak çok zor. Çünkü çok genel bir ifade ve iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeye dönüşmüş oluyor, bir duruma dönüşmüş oluyor. Yani o duyguya verdiğimiz isim hem onu fark etmemizi hem de başkasına aktarabilmemizi kolaylaştırmış oluyor. O zaman burada insanın iç dünyası içinde siyah beyaz diye ifade edemeyeceğimiz grinin binlerce tonu var. Ve bunların her birini ifade edebilmek de gerekiyor. Yani kendini doğru ifade edebilmek için kelimelerimize ihtiyaç duyuyoruz. Burada tabii kitaplarla çok hemhal olmak, kitap okumak derken de sadece popüler dilin olduğu, kelime haznesini geliştirmeyen kitaplardan ziyade gerçekten bu konuda bizi genişletecek, zihnimizi açacak kitaplar okumak bence çok önemli. Evet, kelimelerden bahsediyoruz ve biraz röntgenini çekelim istiyorum. Yani cümlelerimizin kökenleri tam olarak nereden? Mesela başka dillerden dilimize girmiş çok kelime olduğundan bahsediyoruz. Gerçekten böyle mi?
2: Benim de böyle bir inanışım vardı. Türkçe'ye çok fazla başka dillerden kelime geçmiştir. Çoğunluğu onlardandır diyordum ama araştırdığımızda böyle bir sonuç çıkmıyor karşımıza. Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlük verilerine göre sözlüğümüzdeki kelimelerin yaklaşık %87'si öz Türkçe kelimelerden ya da Türkçe köklerden bizim eklerimizle türetilmiş kelimelerden oluşuyormuş. Yani dilimizin omurgası, gramer yapısı ve en çok kullanılan temel kelimeleri işte göz, su, yol, anne böyle çok temelde yer alan kelimeler sapasağlam bir şekilde 1000 yıldır yerini koruyor. Bir dilin kelime hazinesinin büyük kısmını kendi köklerinden ve eklerinden türetebiliyor olması, o dili konuşan toplumun zihninin dış dünyaya bağımlı kalmadığını, kendi kavramsal evrenini sürekli yenilediğini gösteriyor. Deneyde bahsettiğimiz Himba kabilesinin yeşili çeşitlendirmesi gibi Türkçe'de kendi türetme gücüyle hala var.
1: Bununla ilgili şöyle bir teori okumuştum. Diğer dillerden Türkçe'ye bir kelime aldığımız zaman kelimenin asıl manasını oluşturan kök olduğu gibi kalır. Yani o dilden gelir ama alınan dil kendi eklerini ona ekler. Yani böyle bir kural vardır dilde diye duymuştum. Aslında

0: tarih içerisinde etkileşime girmekle beraber o kelimelerin hem Türkçeden diğer diller hem diğer dillerden Türkçe'ye geçmesi de çok anormal gelmiyor bana. Çünkü sonuçta bir etkileşim var ve bu etkileşim de biraz önce bahsettiğimiz kelimeleri hemen dilin içerisinde almaya sebep oluyor. Belki bundan 20 yıl önce bu kelimeler girse bile çok uzun bir süre sonra girerdi. Ama şimdi anlık bir şekilde o kelimeler dilimize girmeye başlıyor. Bu da çok normal gibi geliyor. Türkçenin içerisinde ne kadar var bu kelimeler diye baktığımızda evet %87 öz Türkçe kelime kullanıyoruz dedin. Yüksek de bir istatistik bu. Dilimize en çok kelime giren dil Arapça. Arapçadan dilimize yaklaşık 6.000-6.500 kadar kelimenin girdiği söyleniyor. Bu çok şaşırtıcı bir sonuç değil aslında çünkü inanç dünyamız, devlet geleneğimiz bu kanaldan beslenmiş yüzyıllardır. Ama ikinci sıradaki dil biraz daha ilginç. Genelde İngilizce ile çok haşır neşir olduğumuz için İngilizcedir diye düşünüyoruz ama Fransızca ikinci sırada geliyor. Neden? Çünkü Osmanlı'nın son dönemleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında modernleşme, teknik, sanat arayışımızın dilimize bir Fransız dalgasını taşıması sebebiyle böyle bir durum meydana gelmiş. Üçüncü sırada da edebiyatımızın, şiirimizin ve gönül dünyamızın mayası Farsça geliyor. Farsça'da ortalama 1000 ila 1500 kelime arasında kelime girmiş. Sabah uyandığımızı düşünelim. Evden çıkıp akşama kadar yaşıyoruz bir günü. Aslında bu esnada 3 medeniyeti de yaşamış oluyoruz. Nasıl? Sabah uyanıyoruz, Arapçadan aldığımız saate bakıyoruz. Evden çıkıp Fransızcadan dilimize geçen asansöre biniyoruz. Sokakta Farsçadan aldığımız pencerelerin önünden geçiyoruz. Yine Arapça kökenli bir caddede yürüyoruz gibi hayatı şekillendiren bir durum. Bu kelimelerden Türkçemizi temizleyelim diyemeyeceğimiz kadar çok fazla kelime var. Bu da bir etkileşimin sonucu aslında. Fakat ben burada şunu merak ettim daha çok. Evet belki sözlüğümüzdeki kelimelerin %87'si Türkçe kelime olabilir ama günlük kullanımımızda acaba nasıl? Net bir rakam verememekle beraber şöyle söyleniyor. Günlük dilde kullandığımız kelimelerin tabii kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu ortalama bir şeyden bahsediyoruz. %70-%75'i öz Türkçe ve Türkçe kelimeler. Ve yine daha çok pay olan Arapça kelimeler %10-15 arasında. Fransızca kökenli kelimeler %8 ila 10 arasında olabilir. Örnek verelim. Arapçadan geçenler saat, kitap, dünya, fikir, heyecan, haber, merhaba, selam gibi kelimeler Arapçadan dilimize geçmiş kelimeler. Fransızcadan geçen kelimeler sabote etmek, organize olmak, randevu, detay, şef, asansör, büro, ajanda, sekreter, fatura gibi kelimeler. Farsçadan dilimize geçmiş kelimeler can, dert, rüzgar, pencere, bahçe, ayna, çamaşır, pazar gibi kelimeler. Yani hayatımızdan hiç çıkaramayacağımız konumda olan kelimelerdi. Sende de aynı etki uyandırdı mı bilmiyorum ama Farsça'yı telaffuz ederken çok şiirsel gibi geliyor bana. Belki çok sıradan kelimeleri, can, dert, rüzgar gibi kelimeleri söylüyoruz ama bir şiirsellik veriyor. Ya da Fransızcadan geçen kelimeleri ifade ederken de kendisine ait bir duygusu var. Tam olarak dile dökemediğim bir duygu.
1: Evet, her dil yeni bir ruh derler ya, yeni bir dil öğrenen yeni bir ruh kazanmış olur. Dillerin yapısında o ruhu da hissediyoruz.
0: Benim burada asıl ilgimi çeken diğer dillerden, dilimize geçmiş kelimelerden daha çok bahsediyoruz ama Türkçeden diğer dillere geçmiş kelimeleri çok bilmeyebiliyoruz. Baktığımız zaman kültürel izleri anlamak adına da bu çok önemli. Özellikle Sırbistan. Türkçeden en çok kelimenin geçtiği yer Sırbistan ve burada Balkanlarla olan temasımızı da düşündüğümüzde çok anlamlı oluyor aslında ve Türkçeden Sırpçaya yaklaşık 9000 civarında kelime geçtiği söyleniyor. Bunlar artık kullanılmayan kelimeler de değil, yaşayan, günlük olarak aktif kullanılan kelimeler. Mesela neler var? Döşek, yorgan, kaymak, börek, cezve, komşu gibi kelimeler gittiğimiz zaman hemen hemen ortalama aynı telaffuzlarla orada da kullanılıyor. Yani o etkileşimin bir sonucu olarak kelimelerimizin de orada çok yer ettiğini görüyoruz. Yüzyıllar boyunca orada o topraklarda yan yana yaşamak o kadar ortak bir kültür inşa etmeye sebep olmuş ki siyasi sınırlar değişse de sokağın ve evin dili değişmemiş. Bugün bir Sırp ile bir Türk hiç yabancı dil bilmeden bir araya gelse bazı ortak kelimelerle anlaşma imkanları daha yüksek olur. Evet belki en çok kelime geçen dil Sırpça olabilir ama bazı kelimelerimiz de dünyaya bizden o şekilde aktarılmış. Mesela yoğurt bunlardan bir tanesiydi diye hatırlıyorum.
1: Evet aklımıza ilk o geliyor, yoğurt kelimesi. Orta Asya'dan çıkan ve bugün tüm dünya dillerinde fonetiği neredeyse hiç değişmeden yaşayan yoğurt kelimemiz var. Onun dışında köşk

0: Kelimesi de böyle. Osmanlı'ya ziyarete gelen seyyahların geniş avlulardan, bahçeden, ihtişamlı yapıdan etkilenmesiyle o köşkü kendi dillerine aktarmasıyla dünya sahnesinde biz kazandırmışız bu kelimeyi. Mesela baklava kelimesini tahmin ederiz ama ben kayak kelimesinin geçtiğini bilmiyordum. Kayak kelimesini de biz Türkçeden dünyaya kazandırmışız. Bir de hiç kazandıramadıklarımız var. Yani bize saklı olan, kültürümüzün birer işareti, numunesi olan kelimelerimiz var. Aklımıza ilk gönül geliyor. Gönül kelimesi Türkçemizde var ve başka hiçbir dilde bir karşılığı olduğunu duymadım. Yalnızca Türklere özgü bir tanım. Kalp demek değil, yürek demek değil, bambaşka bir şeyden bahsediyor. Yabancı dille ilgilenenler bilir, kolay gelsin kelimesinin İngilizce bir karşılığı bulunamaz. Tamamen Türklere özgü bir temennidir. Good luck, iyi şanslar denir ama o işe başlarken verilen bir temennidir. İş yapılırken onun kolay olması için edilen bir söz yoktur. Ben şeyden de çok hoşlanmıştım. Gönül koymak kelimesi. Yine Türklere has bir kelime. Gönül koymak. Bunu karşılayan bir kelimeyle karşılaşılmamış. Elinize sağlık denmesi. Ya da kıyamamak. Kıyamamak birine, bir hayvana ya da eşyaya zarar vermekten, onu üzmekten veya harcamaktan imtina etmek. Ona duygulan sevginin büyüklüğü yüzünden onu koruma refleksi. Ve bu Türkçemizde var sadece. İçli kelimesi. İçli konuşmak, içli içli ağlamak. Türkçeye has bir kelime. Naz kelimesi de öyle. Bizim dünya sahnesinde kazandığımız birçok kelime olduğu gibi yalnızca bize özgü olan, başka hiçbir dile çeviremeyeceğimiz çok kıymetli kelimelerimiz de var.
1: Bir de bazı kelimeler var ki bir araştırma neticesinde şöyle bir bilgi elde edilmiş. Hemen hemen 23 civarı ultra korunmuş kelime olduğunu ifade ediyorlar. Yani bundan yüzyıllar önce de bu kelimeler ortalama aynı şekilde telaffuz ediliyordu diyorlar. Burada bir araştırma sonucu var. Deniyor ki 7 dil ailesi önce aynı dildi, sonra coğrafyalara göre ayrıldılar. Ve bu dillerdeki bütün kelimeler çok gelişmiş bilgisayar algoritmaları ve istatistik modelleri kullanılıp araştırmaya dahil ediliyor. Binlerce yıl önce de aynı şekilde telaffuz edilen şu kelimeleri söylüyorlar. İlk kelime hepimiz için bence çok anlamlı olabilecek bir kelime. Çünkü günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. O da anne kelimesi. Ben kelimesi, ateş, kül ya da doğaya ait bazı kelimeler var bunların içinde. Ama bunun mantığını kısaca anlatmak istiyorum. Okuduğum zaman hoşuma gitmiştim. İnsanın en kolay söyleyebildiği harflerden birisi M, birisi de N harfi. Çünkü tek solukta, tek nefeste çıkan sesler. Mesela İngilizce'de mama, mother ya da Almanca'da mutter ya da Arapça'da bizde anne. Yani N ve M kelimelerinin olması sebebiyle anne kelimesinin bundan binlerce yıl önce de ortalama bu şekilde olabileceğini söyleyebiliriz diyorlar. Ya da sen kelimesi, mesela İngilizce'de you deriz ama normalde sen ve siz ikisini de you ifade ediyor. Sen kelimesi eskiden to, yani T, H, O, U harflerinden oluşan kelime. To, siz, you. İkisi de, yani sen de, to da, ikisi de diş harfleri. Ve ikisi de kelimelerin temelde gelişine baktığımız an aynı seslerle ifade ediliyor. Aynı özellikteki seslerle ifade ediliyor ve bundan binlerce yıl önce de benzer şekilde ifade ediliyordu denmiş. Böyle bir teori ortaya atılmış. Üzerine muhtemelen çok daha fazla araştırma yapılması gereken ve yıllar öncesine dayanan bir bilgi olduğu için de kesinliği tam olarak bilinemeyecek bir şey. Ama bir bilgi olarak aklımızın içerisinde durabilir.
0: Bizim kültürümüzde de böyle bir dayanağımız var. Orhun kitabeleri. Milattan sonra 732 yılında Bilgi Kağan'ın taşa kazıttığı o metinlerde şöyle diyor. Eşit bu savımı berket iş. Yani işit bu sözümü. İyice dinle. Oradaki sav kelimesi bugün savcı ve savunma kelimelerinde. Eşit ise işitmek olarak dilimizde atar damar gibi akmaya devam ediyor. 1300 yıl önce taşa kazınan ruh bugün hala birebir aynı kullanmasak da kelimelerimizin kökeninde yaşıyor.
1: Çok ilginç bir seçilim mekanizması işlemiş bence. Çünkü şöyle düşünelim, şu anda dilimizde kullandığımız ve kullanılmasını eleştirdiğimiz bazı kelimeler var. Fakat 80'li yıllarda Walkman kelimesinin kullanılması da belki aynı şekilde görülüyordu ama şu an bu kelime neredeyse hiç kullanılmıyor. Yani teknolojinin getirdiği ya da bir tüketimin oluşturduğu bir kelime kendi varlığını koruyamayıp zamanla kaybolurken bu bahsettiğimiz kelimeler, yani kökenini gerçekten bir kültürden alan ve insanların ihtiyaçlarından doğan sürekli telaffuz ettikleri o kelimeler kendisini kalıp şeklinde korumaya devam ediyor. Çok canlı bir mekanizmadan bahsediyoruz dillediğimiz zaman ya da kelimelerden bahsederken. Sürekli yenilenen bir mekanizmadan bahsediyoruz ama diğer taraftan kendine ait özelliği de koruyan, yani eğer kalıcıysa, yerleşmişse, kökleşmişse

0: var olmaya devam eden, bir tüketim sonucu geldiyse onu da bir şekilde eleyen, dile giren kelimeleri de belki biraz tarih içerisinde incelemek doğru olabilir gibi geldi bunu düşününce. Hani denir ya, söz ağızdan çıkarsa kişinin kulağına, kalpten çıkarsa kişinin kalbine ulaşır diye. Sanki nasıl geliyorsa o şekilde de tükeniyor gibi. Yani bir hızla geliyorsa, bir anda hayatımıza dahil oluyorsa aynı hızla da kayboluyor. Yani o yaşayan mekanizma çok görünür geldi bana konuşurken de.
1: Burada doğal bir seçilim söz konusu sanırım, dinlediğimde onu anladım. Bazı kelimeler yaşamaya devam ediyor, bazı kelimeler yok olup gidiyor. Biz kelimelerle dünyamızı kuruyoruz ama bu kurmaktaki asıl gaye ne? Biz kelimeleri niye kullanıyoruz diye düşündüğümde şu hikayeyi dinlemiştim. Ondan bahsetmek istiyorum. 2500 yıl önce Konfüçyüs öğrencilerinden biri sormuş. Bir devleti ayakta tutmak için en çok neye ihtiyaç vardır diye. Konfüçyüs 3 şey saymış. Biri yeterli yiyecek, güçlü bir ordu ve güven. Halkın birbirine duyduğu güvenden bahsetmiş. Peki bunlardan birinden vazgeçmek zorunda kalsan neyden vazgeçersiniz diye tekrar sormuş öğrencisi. O da demiş ki orduyu bırakırdım. Tekrar sormuş. Bu sefer de demiş ki yiyeceği bırakırdım. Çünkü eninde sonunda insanlar ölecektir ama güven olmadan hiçbir toplum ayakta kalamaz diyor. Bu güven kelimesini inceliyoruz ve güven kelimesini oluşturan kelime köklerine baktığımızda Çince'de insan ve kelime kökünden oluştuğunu görüyoruz. Yani insanın kelimesi, güveni oluşturan şey. Yani biz güveni tesis etmek için, birbirimize olan bağı kurmak için kelimeleri kullanıyoruz. Kelimelerle aramızdaki bağı, duygusal alışverişi, o toplumu oluşturuyoruz. Burada benim aklıma Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi de geldi. Aranızda selamı yayınız. O selamı yaymak bir söz, bir davranış, kolay gelsin demek, eline sağlık demek, hayırlı işler demek, haline hatrını sormak. Bunların hepsi sözlü olan ve bir toplumu oluşturan şeyler. Kelimeler böyle kritik bir yerde bulunuyor.
0: Bence çok daha detaylı, geniş konuşulması gereken, hatta belki bölümleri ayrılıp konuşulması gereken bir konu. Belki yüzeysel oldu ama konuşmak istediğimiz bir konuydu. Bizim için bir kapı araladı diye düşünüyorum. Belki devamını tekrar konuşmak nasip olur. Teşekkür ederim bilgilendirdiğin için. Programımızın sonuna gelmiş olduk. Aklıma gelmişken programının bu bölümünde Büşra kardeşimle zihin dünyamızı oluşturan kelimelerden bahsettik. Siz de aklınıza gelen konuları bizimle Semerkant Radyo sosyal medya hesapları üzerinden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: aklıma gelmişken. Nur Yılmaz, Süreyya Akbaş, Büşra Kurt, Ferda Yaman. Aklıma gelmişken.
1: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Güler Yüz Asansör'le yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler Yüz Asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58 Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kusura bakmayın, merak ettim de. Sizi hep burada görüyorum. Tek başınıza oturup saatlerce düşünüyorsunuz.
1: Uzun süre yalnız kalmak, tefekküre daha müsaittir. Uzun süre tefekkürde bulunmak da insanı cennetin yoluna sevk eder.
0: Tefekkür nedir?
1: Tefekkür, gönülde bir kandildir. Hayır ve şerri fark etmekte akıl ona muhtaçtır. Tefekkür, gönülde olan marifeti hazır edip gösterir. Kalbi gaflet deryasına düşmekten kurtarır. Tefekkür, gönüllerin tasfiyesidir. Tefekkür, hakikat bahçelerinin emsalsiz ağaçları, çiçekleri, gülleridir. En ince olayları pek aşikar surette gösteren nurdur. Tefekkür, aynı zamanda eşyanın hakikatini gösteren bir aynadır. Tefekkür, hikmet kaynaklarından bir kaynaktır. Cevahir gibi ve diğer kıymetli madenleri bilmek gibidir. Tefekkür, hikmetleri yakalamak için bir ağ gibidir. Velhasıl tefekkür, güzel düşünmektir.
0: Aklım karıştı bak şimdi. Zaten hep düşünüyoruz. Bunun için yol yordam bilmek mi gerek?
1: Elbette. Olumlu tefekkür olduğu gibi, olumsuz tefekkür de vardır. Doğru olmayan tefekkürün neticesi de doğru olmaz. Ancak salim kalbe sahip olan insanların tefekkürü sağlıklı olabilir. İslam dininin istediği tefekkür, hiç şüphesiz sağlıklı olanıdır. Bakınız, tefekkür öylesine önemlidir ki, Yüce Rabbimiz Kur'an'daki pek çok ayette insanları düşünmeye davet etmiştir. Allah, Kur'an'ın birçok ayetinde, "Düşünmez misiniz? Düşünen bir topluluk için deliller vardır." ifadeleriyle düşünmenin önemini haber vermiş ve üzerinde düşünmemiz için sayısız delil yaratmıştır. Peygamber Efendimiz de "Tefekkür gibi ibadet yoktur." ve "Bir saat tefekkür 70 yıl ibadetten hayırlıdır." buyurmuşlardır.
0: İbadet etmek gibi yani. Bu kadar önemli ha. Ne güzel anlattınız. Tefekkür edenin hali de sözü de başka oluyor demek ki.
1: Sağ olun. Siz de ne güzel dinlediniz.
2: Bu da çok mühim.
1: Tefekkürün neticesinde insan geniş bir ilme sahip olur. İnsanın

ilmi artınca da kalbinin hali, sonra da kendi hali ve hareketleri değişir. İşte insanın bilgisinin artması ve davranışlarının düzelmesi tefekkürle başlar. Doğruları görür, adalet duygusu güçlenir,

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve Yaradan'ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte hakkın rızası aranmalıdır. İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu, gönlün İslamiyeti açık değil. İç alemin harap, dışın mamur, bütün sayfaların günah karası. Sevdiğin ve arzuladığın yalnızca dünya. Kabir kapısı açık ve ahiret sana doğru gelmekte. En kısa zamanda aklını başına topla, yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç de ahiret azığını toplamakta acele et. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Ey evlat! Önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin? Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın? Size gereken Yüce Yaradan'ı sevmek ve ondan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duymak mümkün oluyor mu? İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeriye girince şirk yakışır mı? Bu nifak iki yüzlülük alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbinse fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun ama kalbin daima itiraz halinde. Geliniz aşırı uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaradanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım. Bütün amacın yemek, içmek ve arzularının tatmini olmasın. Bunların hepsi amaç değil.
Yüce Allah'a Celle Celaluhu ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise Yaradan'dır. Onu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya, ahirete

ahiret, yaratılmışlara ise bedel yaratandır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini hak alır. Yaşadığın günü ömrünün son günü bil. İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah yoktur dediğinde bir dava peşine düştün demektir. Her dava da şahit isterler. Şahit olmayanın davası kaybolur. Her davada şahit isterler. Şahit olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip sabır göstermekte birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir. Hiçbir söz amelsiz ve ihlassız kabul edilmez. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolu ihlastan ibarettir. Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline ne geçeceğini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur. Hakla çekişme, nefsin için onu kötüleme. Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye onu suçlama. Suçu kendinde ara. Her işi kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun. En büyük hüküm senin mi yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa o mu? Merhametin onunkinden fazla mı? Sen ve bütün yaratıklar onun kuludur. Her şeyde yalnız onun hükmü geçer. Bunu sakın unutma.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Yaradan'ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yolda yersiz arzu ve boş temenniyle yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade tevbeyi bozmamak esas hünerdir. Böbürlenmeyi bırakın. Yüce Allah'a karşı büyüklük satmak da neymiş? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün. Bir damla su. Sonrası ne olacak? Malum. Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalık adamların kapısını aşındırmayın. Ezilip büzülerek onlardan dünyalık dilenmek size yakışmaz. Sabırla doğru yoldan nasibini ararsan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boş çıkarsa? Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır buyruğunu hiç duymadın mı? Nasipte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce Allah'ın Celle Celaluhu korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? Ondan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırman nerede? Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa masa yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir. Üzülme, içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? Farz et ki halkın sana ilgisi arttı. Bunun ölüm anındaki sıkıntıya bir faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak. Hesabı ve cezası da sana kalacak. Yazık sana. Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaradan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerinin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları yaratıcının rızasına uygun yolda kullan. Ey evlat! Ana rahminde seni kim besledi? O haldeyken ne kadar acizdin? Bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana, mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarın yok olabilirler. Yüce Allah'tan Celle Celaluhu başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar, seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz. Bütün bunlara sebep haktan başkasına güvenmiş olman. Onun nimetlerini başkalarından

bilmiş olmamdır. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dininde olmayan şeyleri yapmaya çalışma. Elinde iki şahit olsun. Biri kutsal kitabımız, diğeri sünnet-i Resulullah. Bunlar seni Rabbine ulaştırır. Ama sen bu şahitleri bırakıp nefsinin peşinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki şahidin var. Biri zayıf aklın, diğeri de şahsi arzun. Şüphesiz bunlar seni ateşe iter, Firavun gibilerin arasına kadar. Ey içi bozuk, yakında öleceksin. Öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç. Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı. Ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. Ey Allah yolcularını bulamayan, varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden kişi, ağla. Başkasına bir ağlarsan, kendine bin defa ağla. Rabbimiz, alan değil, veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz hayatta yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip et. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yani onun arkadaşlarının Peygamber aleyhisselam Efendimizle beraber yaşadıkları en önemli hadiselerden biri de şüphesiz hicret hadisesiydi. Hicret çok büyük bir olaydı. Hani bugünümüzün şartları gibi değil. Bugün hemen herkes her yerden her yere rahatlıkla seyahat edebilmekte. Ama o gün insanlar seyahatlerini ancak bir ticaret için yapabilirler. Fakat kimse bulunduğu beldeyi terk edip de ben artık işte şu şehirde değil de bundan sonra falan şehirde yaşayayım demezdi. Herkes kendi bulunduğu şehirde doğar, büyür, orada yaşasını temin eder ve orada ölürdü. Bu atalarından beri yani 10 ata ileri, 20 ata, 30 ata böyle cetler, dedeler hep aynı beldenin insanlarıdır. Ama bir şey oldu. İslamiyet geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de bunu tebliğ etti. Fakat Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz'e, sahabelere Mekke-i Mükerreme'yi dar ettiler. Yaşanmaz hale getirdiler. Çok eziyetler ettiler. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da Cenab-ı Allah'tan bir emir bekledi. Yani bu engellemeye karşı ne yapılacaktı? Peygamber Efendimiz de kendi fikrine göre bir tepki ortaya koyamıyordu. Hatta sahabelerden bir kısmı hani karşı gelelim ya Resulallah dediğinde Peygamber aleyhisselam henüz Cenab-ı Allah bununla ilgili bir emir indirmediğini buyuruyordu. Yani bu işkencelere karşılık vermek de bir çözümdü. Onlarla savaşmak da bir çözümdü. Bunlara karşı bir mücadele yöntemi geliştirmek veyahut da işte kim onları öldürüyorsa onlar da Müslümanlar da onlardan birini öldürmek veyahut da hicret etmek gibi. Ama Cenab-ı Allah'ın emrini bekledi Peygamber Efendimiz ve Cenab-ı Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini emir buyurdu. Bu talimatı aldıktan sonra sahabelere hicrete izin verildi buyurdu ve bu hicret gerçekleşti. Yani o gün bu hicret çok büyük bir olaydı. Hani bir kişinin iki kişinin değil bir halk kitlesinin Mekke'deki Kureyş kabilesinin önemli bir kısmının belki onlarcasının hatta yüzün üzerinde olan sahabelerin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye başka bir şehre gitmesi.

gerçekleşmesine sebep olan şey Allahü Teala'nın emriydi, yani dini mübini İslam'dı. İnsan İslam için her şey yapabildiğini gösterdi. Her türlü fedakarlık yapabilir insan dini için. İslam için her şeyden de vazgeçebilir. Rahatından, keyfinden, mahallesinden, yaşadığı yerden, alışkanlıklarından, dünyasından, birikimlerinden, her şeyinden vazgeçebilirdi. Ve sahabe-i kiram efendilerimiz işte bunu uyguladı. Biz bunu anlatıyoruz. Sahabelerin bu büyük fedakarlığını anlatıyoruz. Hem de haftalardır devam ediyor. Şimdi de Hazreti Dumre bin Ebu'l-İs'in hicreti hadisesi bize naklediliyor. Kur'an-ı Azimuşşan'da Nisa suresinin 95 ve 96. ayeti nazil olduğunda fakirlikten dolayı hicret edemeyip de Mekke'de kalanlar bu ayetten hicret etmeme konusunda kendilerine bir izin verildiği manasını çıkardılar. Ayet-i Celle şöyleydi, Estaizu Billah. La yestevi. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, eşit değildir. El qa'idune minel müminin, müminlerden oturanlar, gayru ulit darari vel mücahidune fi sebilillahi bi emvalihim ve enfusihim. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalanlarla Allah yolunda cihad edenler, mallarıyla, canlarıyla savaşanlar bir olmazlar. Ayet-i Cellesi indi. Ve devamında faddalallahu mücahidine bi emvalihim ve enfusihim alel qaidine derece. Allah mallarıyla, canlarıyla savaşanları derece itibariyle evlerinde oturanlardan üstün kılmıştır. Hani burada malıyla, mülküyle Allah yolunda cihat etmek anlatılıyor. Ve kullen va'adallahu'l husna. Bununla beraber Allah ikisine de cenneti vaat etmiştir. Ve faddalallahu'l mücahidine alel qaidine ecran azima. Ama Allah mücahitlere ikramların üstünde büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Bu Nisa suresi 95. ayet. 96. ayette şöyle, Estağfirullah. Derecatin minhu ve mağfireten ve rahme. Bu karşılık ondan gelen bir rahmet, günahların örtülmesi ve üstünlük dereceleridir. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Muhakkak Allah hep günahları örtmekte ve rahmetiyle muamele etmektedir buyuruluyor. Fakat bundan sonra da şu ayet-i celile iniyor. Estaizu billah. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim kâlû fîme kuntum. Şüphesiz ki melekler ruhlarını alırken nefislerine zulmedenlere, onlara susturmak için ne haldeydiniz diye sordular. Kâlû kunnâ müstedafîne fil ard. Onlar biz yeryüzünde zayıf kimselerdik cevabını verirler. Kâlû, melekler şöyle derler. Elem tekun ardullahi vasi'a fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı, yeryüzü geniş değil miydi? Onda hicret etseydiniz ya derler. Feulaike mevahum cehennem. İşte onların yeri cehennemdir. Ve sa'et mesira. O ne kötü bir dönüş yeridir. Bu da Nisa suresinin 97. ayeti. Bu ayet üzerine hicret etmeyen bu insanlar, yani fakir olup da hicret etmeyenler, artık bizim için başka bir seçenek yoktur dediler. Ve daha sonra da şu ayeti kerime nazil oldu. Nisa suresi 98 ve 99. Estaizu billah. İllel müstadafine miner rical veddisa velbildan. Erkek, kadın ve çocuklardan zayıf olanlar bundan müstesnadır. Demek ki hem erkeklerden hem de kadınlardan hem de çocuklardan zayıflar müstesna tutuldu. La yestati'une hileten ve la yehtedune sebila. Hiçbir çareye gücü yetmeyip hicret için bir yol bulamayanlar. Hani oldu, yaşlı var, hasta var, kadın var, gelemeyen var, gidemeyen var, çocuk var, aciz olan var. Evet, onlara izin verildi. Yani hicret etmemelerinden dolayı bir kınama yapılmadı.
فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ.

onları affetmesi umulur. وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا Allah çok affeden ve çok bağışlayandır. Beni Leys kabilesinden iki gözü kör olan fakat zengin biri olan Dumre bin Ebul İs bu ayeti kerimeleri duyduğunda kendi kendine gözlerim kör diye ben bu işten sıyrılamam, hicret etmeliyim çünkü malım ve kölelerim var dedi ve adamlarına beni bir deveye bindirin diye emretti. Onu bir deveye bindirdiler. Hasta olmasına rağmen Medine'ye doğru hicret için yola çıktı. Tenim denilen yere geldiğinde orada vefat etti. Bugün hac ve ümreye gidenler bilirler. Tenim yani Hazreti Ayşe Mescidi'nin olduğu yer. Bizim ümre ihramına girdiğimiz ve Mekke'deyken pek çok defa ümre yapmak için kullandığımız mikatın adıdır. Tenim Hazreti Ayşe Mescidi. Orada da vefat ediyor ve oraya defnediyorlar. Daha sonra onun hakkında şu ayeti kerime nazil oldu. Bu da Nisa suresinin 100. ayeti. Estaizu billah. Ve men yuhacir fi sebilillah. Her kim Allah yolunda hicret ederse, bulunduğu beldeyi terk ediyor ve bunu Allah için yapıyor. Yecid fil ardı muragaman kethira vesa. Yeryüzünde girecek çok yer ve genişlik bulur. Yani insan kendi rahatını, keyfini, düzenini sırf Allah için bozup onu terk ediyorsa çok genişlik ve imkanlar bulacaktır. Ve ben yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi ve rasulihi. Her kim de Allah'a ve Resulüne hicret maksadıyla evinden çıkarsa, sümme yudrikhul mevt, sonra yolda kendisine ölüm yetişirse, yani o hicret yolunda ölürse, işte o Hazreti Dumre bin Ebul İs Hazretleri gibi radıyallahu anh, o yolda vefat etti ya, işte onu anlatıyor Cenab-ı Allah. Sonra da o hicret maksadıyla yola çıkıyor ama yolda da ölürse, fakat vaka'a ecruhu alallah, muhakkak ki onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir diye bildiriliyor. İşte burada o sahabe efendimizin gayreti, azmi, yani bir şey için evinden çıktı. Nereye doğru gidiyordu? Allahü Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a, Allahü Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselam'a kavuşmaya, hicret emrini uygulamaya gidiyordu ama yolda vefat etti. İşte onun mükafatı Allahü Teala'ya aittir. Demek insanın günahları terk etmek için bir gayret sarf etmesi, kötülükten uzaklaşmak için bir yerlerden hareket etmesi, yerini değiştirmesi, günahtan kaçınması da insan için ne büyük bir ferahlık, ne büyük bir genişliktir. Bir diğer rivayette şöyledir. Cündüp oğlu Dumre hicret maksadıyla evinden çıktı ve aile efradına beni bir deveye bindirin, müşriklerin topraklarından çıkarıp Hazreti Peygamber'e götürün dedi. Fakat Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kavuşamadan yolda vefat etti. İşte bunun üzerine Nisa suresinin 100. ayeti kerimesi nazil oldu. Evet, hicret çok kıymetli, çok değerli ve çok büyük bir olay. İşte bunun ayrıntıları, detayları, teferruatı bize ayet-i cellelerle haber veriliyor. Yine sahabeden Vasile bin el-Eska radıyallahu anh'ın hicreti bize şöyle naklediliyor. Kendisi anlatıyor. Müslüman olmak niyetiyle Medine'ye doğru yola çıktım. Medine'ye ulaştığımda Hazreti Peygamber'i mescitte namaz kılarken buldum. Ben de son safa girerek onlarla birlikte namaz kıldım. Namazdan sonra Hazreti Peygamber Aleyhisselam yanıma geldi. Bana niçin geldiğimi sordu. Ben de Müslüman olmak için geldim dedim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu senin için daha hayırlıdır buyurdu. Sonra da hicret eder misin buyurdu. Buna da evet diye cevap verdim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kez batıniyenin hicreti mi
yoksa Badi'nin hicretini mi yapmak istersin?" diye sordu. Ben, "Hangisi daha hayırlıdır ya Resulallah?" dedim. Peygamber aleyhisselam, "Batıni'nin hicreti daha hayırlıdır," buyurdu ve ekledi. "Batıni'nin hicreti Allah'ın Resulü'nün yanında kalmandır. Badi'nin hicreti ise iman ettikten sonra eski yerine, yani evine dönmendir." Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam devamla şunları buyurdu. "Bollukta ve darlıkta, keyifli ve keyifsiz zamanlarında daima itaat edip her türlü zorluğa göğüs gereceğine söz veriyor musun?" Ben de evet dedim. Daha sonra Hazreti Peygamber aleyhisselam elini uzattı. Ben de elimi uzattım. Bu saydıklarından hiçbir istisna yapmadığımı gören Peygamber aleyhisselam, "Yapabileceğin kadarını kabul et," buyurdu. Ben de "Yapabildiğim kadarıyla," dedim. Böylece elimi tutarak benden biat almış oldu. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzurunda gerçekleşen bir iman etme hadisesi. Bir sahabe daha o kutlu halkaya dahil oluyor ve bu Medine'de gerçekleşiyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o yanında bulunmak bile bir hicret olarak tarif ediliyor. Tabii Müslüman olmak ve biat, bunlar hem Kur'an-ı Azimüşşan'da bildirilen, mesela Rıdvan biatı gibi Peygamber Efendimiz'e yapılan biatlar ve yine hadislerde de nakledildiği üzere sahabeler, hani iman etmekle beraber bir de hususi olarak Peygamber aleyhisselamın elini tutup biat etmişler. Haramlardan uzaklaşacaklarına, Allah ve Resulünün dinine hizmet edeceklerine, yalan söylemeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, nice maddeler üzerine bizatihi söz vermişlerdir. Yani Müslüman, evet hepimiz Müslümanız. Genel olarak bir iman dairesindeyiz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik ama aslında Kur'an'ın bize emrettiği her bir maddenin, Peygamber aleyhisselamın hadis-i şeriflerinde buyurduğu her bir maddenin, İslam'ın, dinimizin sakındırdığı her bir madde bizim için bir biat konusudur. Aslında her biri için de teker teker bir söz vermiş olmaktayız. Buna da ayrıca dikkat etmemiz gerekir. Yine sahabe efendilerimizin hicretine devam edecek olursak, Eslemoğullarının hicreti şöyle naklediliyor. Eslemoğulları salgın bir hastalığa yakalanmışlardı. Hazreti Peygamber aleyhisselam onlara, "Ey Beni Eslem kabilesi, yani ey Eslemoğulları, badiyeye, çöle çıkın," buyurdu. Onlar da, "Ey Allah'ın Resulü, biz yerleşik düzene geçmişken tekrar çöllere dönüp göçebe olmak istemiyoruz," dediler. Peygamber aleyhisselam onlara şöyle buyurdu. "Siz bizim göçebelerimizsiniz. Biz de sizin şehirliniziz ve köylüleriniziz. Siz bizi çağırdığınızda biz sizlerin yardımına koşacağız. Biz de sizi çağırdığımızda aynı şekilde siz de bizim imdadımıza geleceksiniz. Sizler nerede olursanız olun muhacirsiniz," buyurdu. Yani o gün tabii muhacir olmak çok kıymetli bir vasıf. Hani hicret esnasında olan hadiselerde insanlar muhacir oldular, yani hicret ettiler, ama hicret bittikten sonra da yine "ben muhacir olabildim mi?"nin gayreti vardı sahabe-i kiram efendilerimizde. Peygamber aleyhisselam da Eslemoğullarına işte bu hadise üzerine "siz de muhacirsiniz," buyurarak onları da o hicret edenler sıfatına dahil etmiş oluyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye'nin hicreti şöyle naklediliyor. Hazreti Cünade bin Ebi Ümeyye şöyle naklediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam zamanında hicret etmiştik. Bu hicret hakkında ihtilafa düşüldü. Kimimiz hicretin kesildiğini, kimimiz de henüz kesilmeyip devam ettiğini söyledik. Hani bu şundan oluyor. Çünkü Peygamber aleyhisselam artık Medine'ye hicret etmiş. Medine'ye hicret ettikten sonra işte Müslüman olanlar var, Peygamber aleyhisselam yanına gelenler var. Hani bunlar da "biz de hicret ettik," diyorlar. Tabii hicret oldu mu olmadı mı? İşte bu soruluyor Peygamber aleyhisselama. Resulullah aleyhisselam kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesildi.

denmez. Yani hala fiilen savaşılıyor veyahut da savaşın çıkması an meselesi olan o günlerde hala bu tehlike devam ettiği için hicretin kesilmediğini Peygamber Efendimiz bildiriyor. Daha çok da Efendimiz Aleyhisselam Mekke'nin fethine kadar olan o bölümde kendisine kavuşanlara, beldelerinden çıkıp gelenlere, hani onların da hicret ettiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Ama Mekke'nin fethiyle beraber artık hicretin de sonlandığını haber veriyor. Hani Mekke'nin fethinden sonra artık gelenler, Müslüman olanlar, işte Mekke'ye gelenler, Medine'ye gelenler, onlar artık muhacir sayılmıyorlar. Yine Abdullah bin Es-Sadi şöyle naklediyor. Beni Sa'd bin Bekir kabilesinden birkaç kişiyle birlikte Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittik. Grubumuz 7 ya da 8 kişiden oluşuyordu. Ve içlerinde yaş bakımından en küçük olanları da bendim. Beni yüklerin yanında bekçi olarak bırakıp istediklerini söylemek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gittiler. Onların dönüşünden sonra ben de gittim. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a, ey Allah'ın Resulü, benim bir isteğim vardır dedim. Peygamber Aleyhisselam isteğinin ne olduğunu sordu. Ben, bazı kimseler hicret sona ermiştir diyorlar. Siz ne buyuruyorsunuz dedim. Hani bunu söyleyen sahabe efendimiz de yüklerin yanında bekçi olarak bırakılan yaşı küçük olan biri. Geliyor Peygamber Aleyhisselam'a böyle bir soru soruyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam, senin isteğin diğerlerinin isteğinden daha hayırlıdır buyurdu ve sonra da şöyle ekledi. Kafirlerle savaşıldığı müddetçe hicret kesilmez buyurdu. Yine Safvan bin Ümeyye ve başkalarına hicret konusunda bazı şeyler söylendi. Safvan bin Ümeyye Mekke'nin yukarı mahallelerinden birinde oturuyordu. Kendisine hicret etmeyenin dini yoktur dediler. Tabi Hazreti Safvan bin Ümeyye daha sonradan Müslüman olmuş, Hüneyn gazvesi sırasında Müslüman olmuş ve Mekke'de oturan biri. Ama sahabe ona da diyorlar ki hani hicret etmeyenin dini yok, yani sen Medine'ye gitmedin, onun için senin dinin yok diye bir söz ona söylüyorlar. O da gidip bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan sormadıkça dönmeyeceğim diyerek doğruca Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Orada Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın evine misafir oluyor. Sonra da Peygamber Aleyhisselam'ın huzuruna çıkıyor. Resulullah Aleyhisselam ona, ey Ebu Vehib, seni buraya getiren şey nedir diye sordu. Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh da, bana hicret etmeyenin dini olmadığı söylendi. Ben de bunu öğrenmek için sizin yanınıza geldim ya Resulallah dedi. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, ey Ebu Vehib, Mekke'nin vadilerine dön ve orada kal, hicret etme. Safvan İslam'ı anlamış ve onu din olarak kabul etmiştir. Fetihten sonra artık hicret kesilmiştir. Ancak cihat ve niyet devam etmektedir. İmam sizi cihada çağırdığında ona derhal icabet edin buyurdu. İşte bu da Mekke'nin fethinden sonra gerçekleşen bir olay olduğu için Hazreti Safvan bin Ümeyye radıyallahu anh Efendimiz de Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olduğu için Mekke'de kalmasını, orada dinini yaşamasını, artık fetihten sonra da hicretin kesildiğini Peygamber Aleyhisselam böylece bildirmiştir. Ama tabii ki imam, yani devlet başkanı, komutanı halkı, insanları cihada çağırdığında da cihada gitmenin gerekli olduğunu Peygamber Aleyhisselam yine haber vermiş oluyor. Füdeyk radıyallahu anh Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a gelerek, ey Allah'ın Resulü, insanlar hicret etmeyen kimselerin helak olacaklarını iddia ediyorlar. Bu konuda ne buyuruyorsunuz diye sordu. Yani telaşlanıyorlar tabii ki. Onlar Müslüman olmuşlar ama birileri bir şey diyor. Hani o imandan nasibini alamayacak mı diye üzülüyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da, ey Füdeyk, namazı kıl, zekatı ver ve kötülüklerden de uzaklaş. Bundan sonra nerede bulunursan bulun, muhacir sayılırsın buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselam ona hani kötülüklerden uzaklaşmasını, günahlardan kaçmasını, bunun da bir hicret olduğunu, kötülüklerden ve günahlardan kaçan kimsenin de muhacir sayılacağını Peygamber Aleyhisselam haber veriyor. Hani insanın tabi günahtan uzaklaşması da şöyle oluyor. Kişi günahla mücadele

etmez. Günahtan kaçar. Günahtan uzaklaşır. Günahın işlendiği mekanlara gitmez. Günahın işlendiği kişilerle irtibatlı olmaz. Mahallesini onlardan ayırır, irtibatını onlardan keser. Yani aslında insan günahı yok etmez. Günahtan kaçar. Günahtan uzaklaşır. Günah ortamından, günah işleyenlerden, günah söylenen sözlerin olduğu ortamlardan uzaklaşır. Böylece kendini muhafaza etmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah aleyhissalatü vesselamın etrafında kümeleniyorlar. Hani acaba biz muhacir miyiz, ensar mıyız, hicret sevabına erebilecek miyiz, eremeyecek miyiz? Bunların telaşında, bunların derdindeler. Yani bir vasfı kazanabilme, bir sevabı işleyebilmenin gayreti ve mücadelesini veriyorlar. İşte bize düşen sahabe-i kiram efendilerimizin bu Allah-u Teala'nın methettiği sıfatlara kavuşmak var ya, onlara ulaşabilmenin gayreti. Bu aslında bugün de olabilir. Mesela camiye gitme, erkenden ulaşma, ön safa gitme, ön safın faziletini kapma, sadaka verenlerden olma, gece teheccüd namazına kalkanlardan sayılmak. Nice güzel hasletler var. Anne ve babasına iyilik edenlerden sayılmak. Ailesiyle iyi geçinen, ailesine iyi davranan kişilerden sayılmak. Yani güzel vasıf sahibi olmak için bizler de bugün gayret göstermeli, mücadele etmeli ve bir azim ortaya koymalıyız. Evet, bugün sahabe olamayız ama sahabenin sadakatine ulaşabiliriz. Sahabe olamayız ama saadete ulaşabiliriz. Onların gösterdiği, dinimiz için ortaya koydukları ahlakı bizler de dinimiz için fedakarlık yaparak, onu yaşamak için gayret göstererek ortaya koyabiliriz. Onların saadete kavuştuğu gibi biz de kavuşuruz. Onların sadakate ulaştığı gibi biz de sadakate ulaşabiliriz. Zaten önemli olan kısım da bizim için onu elde edebilmek, takva sahibi olabilmek, Cenab-ı Allah'tan korkan kişilerden sayılabilmek. Cenab-ı Allah bizleri de güzel ahlaklı kullarından eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta da sohbetimizin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Sad Suresi 1. ayetten 88. ayete kadar.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Yo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fırlık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Derdiyenler Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatib, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Ömer el-Hatib, Türkiye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazi, Kifah Melhem'le 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatib ve Yusuf Nazi saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi. Ömer el-Hatib, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emnel Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneğiyle infilak ettirildi. MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatib'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren tüm general Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına bugün yeniden başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla ilk olarak meclisteki Atatürk anıtına çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Anıttaki törenin ardından Meclis Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 14'te açılacak. Kurtulmuş yapacağı sunuş konuşması sonrasında Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takdim edecek. Ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek. Meclis başkanlarının yasama yılı açılışı dolayısıyla geleneksel olarak verdiği resepsiyon Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Genel kurul yeni yasama yılının ilk mesaisini de 6 Ekim'de yapacak. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticileri Emir Münir, Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler Bekçi, Dört Kardeş, Rat, Sarp Yener ve Özel tutuklama, Lafçı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali

Şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu Amiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk şu bilgileri verdi. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş, engellenen 1.149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Tu Amiral Aktürk, içlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarınsa insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getirdi. Aktürk, Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz şeklinde konuştu. Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine de Merkezi Irak hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitesinin artırılması, terörle mücadelede tecrübe, uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Gümrükler Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucuya el koydu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-ray cihazına sevk edilerek detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde kokain hidroklorür ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram kokain hidroklorüre el konuldu.
Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili

0: soruşturmalar Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. 100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5052 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Misyaf Köprüsü'ne bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Derleyenler Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde kul hakkı ile ilgili hadis-i şeriflerden bahsetmiştik ve zulmün haram olması hususundaki hadis-i şeriflerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah babu ta'zimi hurumatil muslimin, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme hususundaki hadislerden bahsedeceğiz. Birinci konumuz bu olacak. Yani bu başlığın altında, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme. Haklarından kastettiğimiz şey nedir işte? Bir Müslümanın malına, ırzına, namusuna zarar vermeme. Hakları dediğimiz bu. Bunlara saygı gösterilecek ve bir Müslüman kardeşlerimizin bu hususundaki hakları çiğnenmemelidir. Ve beyan hukukihim, Müslüman kardeşlerimizin yani birbiri arasındaki hakları nelerdir? Ve şefkati aleyhim, Müslüman kardeşlerimizin birbiri arasında kendisine ne olmalı? Merhametli olmalı, şefkatli davranmaları gerektiği hakkındaki hadislerden bahsedeceğiz. İlk önce tabi ayet-i kerimelerle başlıyoruz. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ, kim ki Allah-u Teala'nın hükümlerine saygı gösterirse. Allah-u Teala'nın hükümlerinden kasıt burada işte Müslüman arasındaki kan dökmenin haram olması, kardeşinin namusuna söz etmeme.

ve vesaire diğer hakları, mali veya manevi, yani maddi manevi hakları fark etmeksizin Allahu Teala'nın hükümlerine saygı göster, kim saygı gösterirse fehuve hayrun lehu inde rabbih, bu onun için Rabbi katında daha hayırlıdır. Eğer kim ki Allahu Teala'nın koyduğu kurallara uyarsa, Müslüman kardeşlerine zarar vermezse, haramları işlemezse, vacibatları yerine getirirse, bu Allahu Teala'nın katında onun için nedir? Daha hayırlıdır ve daha faydalı olacaktır. Başka bir ayeti kerimede ve kâle teâlâ vehfiz cenâheke lil mu'minîn, müminlere karşı merhametli ol. Yine başlıkta demiştik, Müslümanların birbirine karşı merhametli olmasından da bahsedeceğiz. Bu ayeti kerime özellikle Müslümanlar arasında kişilerin birbirine merhametli olması gerektiği. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile Allahu Teala burada ona bu emri veriyorsa, onlara karşı merhametli ol, şefkatli ol diyorsa, o zaman bu emir bir nevi bizi de ne yapmaktadır, kapsamaktadır. Bizim de Müslüman kardeşlerimize karşı ne olmamız gerektiğini aktarmakta, şefkatli olmamız gerektiğini bize aktarmaktadır. Tabi bu ayeti kerimeler açıkça bize işte Müslüman kardeşlerimize karşı nasıl davranmamızı gerektiğini anlatmakta. Bu sefer de hadis-i şerifler ışığında bunu anlamaya çalışacağız. İlk hadis-i şerifimiz Ebi Musa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu lil mu'mini. Bir müminin bir mümine karşı durumu, konumu kel bunyani, duvardaki tuğlalar gibidir. Yeşuddu ba'duhu ba'dan, yani yukavvi ba'duhu ba'dan. O tuğlalar nasıl birbirlerine destek oluyorlarsa, birbirlerini kuvvetlendiriyorlarsa, beraber bir duvar oluşturuluyorsa ve beraber birbirlerine destekleri varsa, birini çektiğin zaman diğeri de sıkıntı görecekse, işte müminler o duvardaki neler gibidir? Tuğlalar gibidir. Her zaman birbirine neyi vardır? İhtiyacı vardır. Hepsinin birbirine ne yapması lazımdır? Yardımcı olması lazımdır. İşte bir araya geldikleri zaman nasıl tuğlalar bir araya geliyor, bir duvarı oluşturuyor, artık oradan hiçbir şey geçmiyor. Müminler de bir araya gelirlerse ne olur? O duvar gibi olurlar ve kimse onlara ne yapamaz? Karşı gelemez. Devamında şöyle tanımlıyor. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Ve ellerini teşbik yapmış. Yani şöyle birbirine geçirerekten göstermiş. Yani nasıl parmaklar böyle tuğlalar gibi. Parmaklar yani üst üste geliyor. Böyle kuvvetli bir şey oluyor. Aynı şekilde tuğlalar da böyle üst üste geldiği zaman bir duvar oluşuyor ve kuvvete sahip oluyor. Ve karşıdaki, ona karşı gelecekler ne yapıyor? O duvarın karşısında duruyor. O duvarı geçemiyor. İşte Müslümanların da birbirine karşı durumu tuğlalar gibidir. Eğer Müslümanlar birbirine destekçi olurlarsa, bir arada dururlarsa, o zaman o duvar nasıl kuvvetlidir ki kendisine gelen her şeyi karşılar, geri püskürtür. Müslümanlar da yan yana durup kuvvetler desteklenirlerse, birbirlerinden destek alırlarsa, yardım alırlarsa, hiçbir manada ne yapmazlar? Allahu Teala'nın izniyle zarar görmezler. Ki hadisin faidesinde şöyle diyor: Fil hadis temsilun yufidu el had ala muavenetil mu'minin el mu'mini lil mu'mini ve nusratihi. Hadis bize şunu teşvik etmekte. Her mümin kardeşine ne yapmalı? Yardım etmeli. Ve enne zalike emrun la budde minhu. Ve bu yapılması zorunlu olan şeylerdendir. Kaçınılmayacak şeylerdendir. Müslümanın birbirine ne olması? Destekçi olması. Fe innel bina'e la yetimmu ve la tahsulu faidetuhu illa bi en yekun ba'duhu yumsiku ba'dan ve yukavvihi. Bir duvar ancak nasıl fayda verebilir? O tuğlalar üst üste konup birbirini ne yaparsa, desteklerse. İşte nasıl ki bir tuğla başlı başına bir faydası yoksa, ancak diğer tuğlalarla birleştiği zaman ve birbirine destekçi olduğu zaman bir fayda elde ediliyorsa, bir bina ortaya çıkıyorsa, o tuğlaları ferdi olarak yerleştirin bir yerlere, hiçbir menfaati bir şeyi olmaz. Ama birleştirin, ne yapabilirsiniz? Bir ev yapabilirsiniz, bir cami yapabilirsiniz, aklınıza gelen

her şeyi yapabilirsiniz. O zaman bir faide ortaya çıkmış olur. İşte Müslümanlar da öyledir. Dağınık oldukları zaman hiçbir kuvvetleri yoktur. Ama birleştikleri zaman onlarda işte o zaman faide ortaya çıkmış olur. Devamında el-mu'minu la yestakillu bi emri dünya huve dinihi. Müslüman, mümin müstakil bir varlık değildir. Ne dünyasında ne dininde. Yani ayrı, tek başına bir şeyleri yapabilecek bir şey değildir. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُعَاوَنَةِ اَخ۪يهِ الْمُؤْمِنِ وَمُعَادَدَتِهِ. Mümin kardeşine yardım etmesi gerekmektedir. Yani bir Müslüman tek başına her şeyi yapayım olamaz. Bizim dinimiz neye yönlendiriyor? Zaten cemaate yönlendiriyor, içtimaa yönlendiriliyor. Yani camide mesela en büyük örneği camilere gidip 5 vakit namaz kılmamızdır. Cemaatin ne yapılması teşvik edilmesidir. Bu da neyi gösteriyor? İslam'ın sosyal bir din olduğunu ve ayrı ayrı yaşanmadığını, aslında toplumla beraber birlikte yaşandığı zaman daha kuvvetli bir şey olduğunu göstermektedir. Ve illa, zaten devamında ibaren diyor, ve illa aceze an tahammuli mesuliyatihi. Yalnız kalırsa mesuliyetlerinde ne yapar? Gevşeklik yapar. Aciz olur onları taşımaktan. Ve ihtalle nizamu dunyahu ve ahiretihi. Yalnız kalırsa mesuliyetlerini yerine getirmekten gevşeklik gösterir, aciz kalır ve dünyasını da, ahiret nizamını da, dengesini de ne yapar? Bozmuş olur. وَلَحِقَ بِالْحَالِك۪ينَ. Allah muhafaza, helak olanlardan olmuş olur. Zaten faidede de devamında diyor اَلْاِسْلَامُ دِينٌ اِجْتِمَعِيٌ. Yani İslam dini topluma önem veren bir dindir. Yani cemaate önem veren bir dindir. Bir faidesi de وَعَلَيْهِ اَنْ يُرَاعِ حُقُوقَ الْآخِر۪ينَ. Ne yapması lazım bir kişinin? Kardeşlerinin haklarına riayet etmesi gerekir. كَمَا يُحِبْ اَنْ تُرَاعَ حُقُوقُهُ. Nasıl ki kendi haklarına riayet edilmesini istiyorsa, kardeşlerin hakkına da ne yapmalı bir Müslüman? Riayet etmelidir. Diğer bir hadiste En-Nu'man bin Beşir tarafından rivayet ediliyor. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَثَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ. Müminlerin misali fi tevaddihim, sevmekte, ve terahumuhim, birbirlerine merhamet göstermekte, ve taatufihim, birbirlerini korumakta, onların misali, örneği, müminler bu konuda ne gibidir diyor. Meselul cesedi, aynı bir ceset gibidir. Cesetten kasıt bir cüsse gibidir, bir beden gibidir. İza işteke minhu udvun, eğer bir bedenin bir azasında bir sıkıntı meydana gelirse, tedaa lehu sairul cesedi, cesedin geri kalanının da sıhhati bozulur. Nasıl? Bis seheri vel huma, uykusuzluk ve ateş çıkmasıyla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri neye benzetiyor? Bir bedene benzetiyor. Diyor ki bir bedende mesela başın ağrıdığı zaman veya gözün ağrıdığı zaman veya bedenindeki herhangi bir şey ağrıdığı zaman ateşleniyor vücut mesela. Veya ne oluyor? Uykusuzluk başlıyor. Yani bir parçada bir sıkıntı çıktığı zaman bedenin tamamına sirayet ediyor. İşte müminin misali de birbirine olan sevgisinde, birbirine olan korumasında, birbirine olan merhametinde ne olmalı? İşte bunun gibi olmalı. Biz bir neyiz? Bir bedeniz. Bizim bir bedenimizin herhangi bir yerinde bir sıkıntı çıktığı zaman bütün bedenimizde o ağrıyı ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım. Bugün yeryüzünde bir Müslüman bir yerde zarar gördüğü zaman o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım. Ve Allah-u Teala'dan o sıkıntıyı kaldırması için dua etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. Nasıl ki bir kişi mesela bir hastalık kendisine bulaştı, ne yapar? Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlar. Ya Rab, bendeki bu hastalığı al. İşte dünyada bir Müslüman kardeşimiz bir yerde bir

sıkıntı çektiği zaman ve biz bundan haberdar olursak sanki o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Onlar için dua etmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmamız lazımdır. İşte bu da neyi gösteriyor? Mümini gösteriyor. Çünkü Allah Resulü mümini bir bedene benzetmiş. Eğer bu olmuyorsa insanın kendisini ne yapması lazım? Bu konuda sorgulaması gerekmektedir. Peki bu hadis bize ne faydası vermekte? Diyor ki indeme tesevvede fil muştema'i, toplumda eğer yerleşirse, ne yerleşirse İslam toplumunda, errahme vel muhabbe ve taavun, eğer merhamet, sevgi ve birbirine yardım, bu konular bir toplumda yerleşirse, bir toplumda ahlak haline gelirse Müslümanlar arasında, فَاِنَّ هَذَا يُوْجِدُ وَحْدَةَ الشُّعُورِ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْأَحْزَانِ, İşte bunlar bir olursa diyor, bunlar neyi meydana getirir orada? Şuuru meydana getirir. Neyi? Sevinçte ve üzüntüde bir olma şuurunu meydana getirir. Eğer biz merhamet, sevgi ve yardımlaşmayı kendimizde ahlak haline getirirsek müminler olarak, Müslümanlar olarak, o zaman da üzüntüde de, sevinçte de bir vücut gibi davranmaya başlarız. Sahih Müslim'de diyor ki el-mu'minu, mümin ne gibidir? Keracülin vahidin, bir adam gibidir. Yani müminler ne gibidir? Bir adam konumundadır. İze işteke aynuhu işteke kulluhu, gözünde bir sıkıntı olursa bütün bedene sirayet eder. Ve ize işteke ra'suhu işteke kulluhu, baş ağrısı varsa bütün bedeni sirayet eder. Bu iki hadisimizde, yani Nu'man bin Beşir ve Ebi Musa radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bu iki hadiste bize neyi gösteriyor? Müslümanlara karşı yardımsever olmamız gerektiğini, yani onları sevmemiz gerektiğini, onlara karşı merhamet göstermemiz gerektiğini ve onların haklarını çiğnemememiz gerektiğini ne yaptı? İfade etti. Şimdi Ebi Hureyre radıyallahu anh'un rivayet edeceği hadis de beyanu şefka, yani Müslümana karşı nasıl merhametli olmalı bir kişi, onu açıklıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki kâle kabbelen nebiyyü el-Hasen ibn Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunu Hazreti Hasan'ı öptü. Ve indehu el-Akra bin Habis, Ebu Hureyre diyor ki onun yanında da şey vardı, Akra bin Habis adlı zat vardı radıyallahu anhu. Fakale el-Akra, dedi ki inne li aşaraten minel veledi ma kabbeltu minhum ahaden. Ya Resulullah, dedi, benim 10 tane çocuğum var, daha bugüne kadar birini bile öpmedim. فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir bakış attı, baktı. فَقَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ, kim merhamet etmezse ona da merhamet olunmaz. Yani مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ ne demek? Yani مَنْ لَا يَرْحَمْ غَيْرَهُ, kendisinden başkasına merhamet göstermeyen kişi. بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ, yani ihsan çeşitlerinden hangisiyle olursa olsun, yani bir fakire çıkartıp bir ekmek vermek de bir merhamettir, bir çocuğu tutup şefkatle öpmek de bir merhamettir, yani merhametin herhangi bir çeşidiyle merhamet göstermeyen bir kişi la yahsul lehu hada sevab, yani merhamet sevabını ne yapamaz, elde edemez, sevaptan mahrum kalır yani. Kâle Teâlâ, çünkü Allah-u Teâlâ buyuruyor ki ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim, hel cezâul ihsâni illel ihsân, yani güzelliğin cezası ancak nedir? Güzelliktir. Yani ceza mükafat yapılan amel neyse kişinin mükafatı da o amele göre verilir. Sende merhamet varsa Allah-u Teâlâ mükafatını merhamet olarak verir. Sende cömertlik varsa Allah-u Teala sana mükafatını cömertlik olarak verir. Yani yapılan amele göre verilen mükafat. Bir diğer hadis

Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Men la yerhamin nas la yerhamhullah." Kim insanlara merhamet etmezse Allahu Teala da ona merhamet etmez. Bir önceki hadisimizle aynı. Sadece burayı okumamın nedeni özellikle burada ne kelimesini getirmiş? "Men la yerhamin nas." İnsanlara. Normalde "er-rahmetu matlubatun li sairil mahlukati." Sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet talep edilir İslam'da. Bitkilere de merhamet talep edilir. Yani canlı olan her şeye merhamet talep edilir. "Er-rahmetu matlubatun li sairil mahlukat hatta dawab wal bahaim." Hatta hayvanlara. Ama burada niye özellikle nas kelimesi insanlar geldi? "Ve innema khassan nas fi hadha al-hadis bi-zikri ihtimamen bihim." Yani onlara önem gösterdiğinden dolayı. Yani eğer bir sıralama varsa burada, merhamette bir sıralama olacaksa insanlar en öndedir yani. Yani bu noktayı işaret etmek için özellikle bunu okudum. Yani burada bir sıralama varsa, mesela bazen oluyor ki hayvanları insanların önüne alıyorlar neredeyse. İşte bu hadiste gösteriyor ki bir insan zarar görüyorsa ve orada bir hayvan varsa öncelik kimindir? İnsanındır. İnsanın korunmasıdır. İnsana merhamet gösterilmesidir. Diğer bir hadisimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale: "El muslimu ehul muslimi." Müslüman Müslümanın neyidir? Kardeşidir. "La yazlimuhu ve la yuslimuhu." La yazlimuhu ne demek? Yani la yunkisuhu min malihi ev min hakkihi. Malından veya hakkından bir şeyi eksiltmez. La yuslimuhu yani la yetrukuhu ila aduvihi. Yani düşmanına onu ne yapmaz? Bırakmaz, teslim etmez. Düşman da olabilir. Ev nefsihil emmara bissu. Ya da Müslüman kardeşini kötülüğü emreden nefsiyle baş başa bırakmaz. Yani bir kötülük yapmak istediği zaman onu engeller. Ev ila şeytanihi ya da şeytanla baş başa bırakmaz. Ona yardımcı olur. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ne yapmaz? Onun malına, ırzına, canına zarar vermez. Onu düşmana teslim etmez. Men kâne fî hâceti ehîhi, kânallâhu fî hâcetihi. Kim ki Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allahu Teala da onun ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً. Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah-u Teala da bunun karşılığında o kişinin kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ. Kim ki bir Müslümanın ayıbını, günahını gizlerse, Allah-u Teala da o kişinin ayıbını, günahını ne yapar? Gizler. Yani bu hadiste bize gösteriyor ki, yani Allah-u Teala diyor, siz birbirinize destekçi olmalısınız. Her yönden, manevi yönden de, maddi yönden de, her yönden siz birbirinizi bırakamazsınız. Yani İslam birliğe teşvik ediyor, vahdete teşvik ediyor. Yani bir olursak o zaman, ancak o zaman güçlü oluruz yani. Peki bu hadisin verdiği faydalar nelerdir? Faydalardan biri, Müslümana karşı zulüm yapmak nedir? Haramdır. Tahrimu zulmil muslim ve terkuhu beyne eydi zalimin. Yani zalimlerin arasında bir Müslümanı bırakmanın haram olduğunu, Müslümana karşı yanlış yapmanın, zulmetmenin haram olduğunu bu hadis. Ve her zaman kişinin, Müslüman kardeşinin sıkıntısında, dar gününde yanında olması gerektiğini, eğer olursa Allah-u Teala'nın öbür dünyada onu mükafatlandıracağını hadis-i şerif bize ne yapmaktadır? Aktarmaktadır. Başka bir hadis Hazreti Enes tarafından rivayet ediliyor radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Unsur ahake zalimen ev mazlumen." Müslüman kardeşine yardım et. İster zalim olsun, ister mazlum. Tabii ki sahabenin kafasına bir soru takılıyor. Yani zalim, mazluma yardım ederim de zalime nasıl? Bunu hemen sahabe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale raculun ya Resulallah ansurhu izâ kâne mazlûmen. Mazlum olduğu zaman

zaman yardım ederim. Araeyte in kâne zalimen keyfe ansuruhu. Peki zalim olursa nasıl yardım edeyim? Yani mazlumu anladım. Mazluma nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Sıkıntısını gideririm. O zalimden onu kurtarırım. Peki zalim olana nasıl yardım edeceğim? Kâle tehcuzuhu ey temne'uhu minezzulmi. Yaptığı zulümden onu engellemekle. Gidip ona nasihat edersin. Eğer elinle durdurabiliyorsan elinle. Eğer dilinle durdurabiliyorsan dilinle. Onu doğruya yönlendirirsin. Onu o sıkıntıdan kurtarırsın. Çünkü onun işlediği orada bir haram var. Sen onu haramdan kurtardığın zaman al sana yardım. Al sana en güzel yardım yani. Temne'uhu minezzulm. Fe inne zalike nasruhu. İşte zalime yardım budur. Onu o zulmü yapmaktan ne yapmak? Engellemek, geri koymak yani. Yine hadisin faydasında diyor ki kâne mebde'u unsur ahaka zalimen ev mazlumen yufesser fi hayatil arabi kabla l-islam ala zahirihi. Yani unsur ahaka zalimen. Yani eskiden cahiliye döneminde bu söz kardeşin zalim olsun, mazlum olsun ona yardım et. Nasıl tefsir ediliyordu? Kabilecilikle, aşiretçilikle. Yani fark etmez. İster zalim olsun, ister mazlum olsun sen kardeşine destekçi olacaksın. Ama ne yaptı? İslam geldi. Ve ca'allahu bil İslam. Allahu Teala İslam dinini gönderdi. Ve fesserahu en-nebi tefsiren ahlakiyen ra'yan. Allah Resulü de çok güzel bir tefsirle bunu tefsir etti. Yani kardeşine zalim olsun, mazlum olsun yardım etmek ne demek? Mazlum zaten açıktır. Onu zulümden kurtarmak, zalim olanı da yaptığı zulümden geri durdurmak. Yoksa zulmünde destekçi olmak değildir yani. Ama cahiliye döneminde kabiliyetçilik ve aşiretçilikte ne vardı? İster zalim olsun, ister mazlum olsun, zalimse bile o zulmünde ona yardım edip o zulmü devam ettirmek manasındaydı. Ama İslam gelip ne yaptı? Nakalehu minel hedmi ilel binai. Yani bu sözü yıkıcılıktan yapıcılığa getirdi. Ve minel batili ilel hakki. Batıl olmaktan hak olmaya ne yaptı? Bu sözü çıkartmış oldu. Başlığımızda Müslümanların birbirlerine haklarından da bahsedeceğimizi söylemiştik. İşte bu burada da Ebu Hureyre radıyallahu anh'un birazdan okuyacağımız hadiste de Müslümanın Müslümana hakları nelerdir'den bahsediyor kısmi olarak. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakkul muslimi alel muslimi khamsun. Müslümanın Müslümana hakkı beştir. Raddu selami, verilen selama cevap vermek. Ve iyadetul meridi, hastayı ziyaret etmek. Ve ittiba'ul cenaizi, cenazelere ne yapmak? Katılmak. Ve icabetid da'veti, davet edilen yere ne yapmak? İcabet etmek. Ve teşmitul atisi, hapşurup elhamdülillah diyen bir kişiye yerhamukallah demek. Bunlar işte Müslümanların birbirlerine neyleridir? Haklarıdır. Tabii ki hüküm farkı var bunların arasında. Raddüsselam, mesela bir kişi size selam verdiği zaman ona selamı geri iade etmek nedir? Yani farz-ı ayn'dır. Eğer birden fazla kişi ise o cemaatten bir kişinin o selamı alması yeterli oluyor. Fard-ı kifaye olmuş oluyor. İyadetul merid, yani hastayı ziyaret sünnettir. İttiba'ul cenaiz, işte ittiba'ul cenaizden tabii ki kasıt nedir? Onu hazırlamak, yıkamak, namazını kılmak, defnetmek. Bu da nedir? Farz-ı kifayedir hükmü. İcabetud da've, tabii bu düğün yemeği ise, velime ise, düğün yemeği ise ve orada İslam'ın kaidelerin dışında bir şey yok ise, kadın erkek karışık değil ise, işte İslam'a mugayir hiçbir şey yoksa, o zaman katılmak, düğün yemeğine katılmak nedir? O zaman vaciptir. Düğün yemeğinin dışındakilerine katılmak sünnettir. Ve teşmitul atıs da bu da ne olarak geçmekte? Sünnet olarak geçmektedir. Hükümleri değişkenlik gösteriyor yani. Bugünkü dersimizde işte Müslümanların birbiri arasındaki haklarının ne olduğunu, Müslümanların birbirine merhametli olması gerektiğinde, Müslümanların
birbirlerine

0: haklarına saygı göstermesi gerektiğin hakkındaki hadis ve ayetleri okuduk. Allah-u Teala bizi birbirimizin hakkına riayet edenlerden eylesin. Bizi birbirimize karşı merhametli olanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's-Salihin Eyüp Demirtaş. Riyazü's-Salihin Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
2: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

0: ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında bulunan ve onu canlarından çok seven ashabı, tebliğ ettiği dinin esaslarını zapt edip hayatlarında tatbik ettikleri gibi bu sevgilerinin tezahürü olarak kendisiyle alakalı olan maddi unsurlara da aziz birer hatıra olarak saklamışlardı. Sahabelerin muhafaza ettikleri ve canlarından çok sevdikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini taşıyan bu hatıralar nesilden nesile aynı sevgi ve hürmet hissiyle korundu.
1: O mübarek simalar bu hatıralarla büyüklüğüne dünya gözüyle şahit oldukları Resulullah hürmetine Allah'tan bereket diliyorlardı. Allah Resulü'nün, ashabının Allah ve peygamber aşkından neşet eden bu hareketlerine hoşgörüyle yaklaştığı görülmektedir. Bu kıymetli eşyalardan günümüze gelenlerin hangileri olduğu, nasıl ve nerede muhafaza edilmesi gerektiği, fetih ve gazalardan ordunun önünde götürülmesi gerektiği, bizzat Peygamber Efendimiz tarafından Osmanlı padişahlarına ve evliyalarına rüyayı sadıkla gösterilmiş, bunun neticesinde zafer müjdesi alenen bildirilmiştir.
0: Emanat-ı Mukaddese veya Emanat-ı Mübareke adı verilen bu kıymetli eşyalar, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Topkapı Sarayı'nın dört kubbeli ve etrafı revnaklarla çevrili, önceleri has oda diye bilinen mukaddes emanetleri koruma görevini yüklendikten sonra onların en değerlisinin adına izafeten Hırka-i Saadet Dairesi denilen odada muhafaza edilmektedir. Halen İstanbul'da korunan emanetlerin bulunduğu mekan Hırka-i Saadet Dairesi de adını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kaside-i Bürde ismiyle tarihe geçen eserin şairi Ka'b bin Züheyr'e huzur-u saadetlerinde Müslüman olduğunda hediye ederek sırtına giydirdiği Hırka-i Şerif'ten almıştır.
1: Peygamber Efendimiz İstanbul'da bulunan iki Hırka-i Şerif'ten biri olan Hırka-i Şerif Camii'ndeki hırkasını Veysel Karani Hazretlerine ashabı vasıtasıyla kendisi göndermiştir. Halifelik alameti sayılan hırkadan ayırt edilmek istenen bu hırka, Sultan Abdülmecid Han tarafından inşa edilen Hırka-i Şerif Camii'nde 1851'den bu yana sergileniyor. Günümüzde dahi bu ziyaret her yıl Ramazan'ın 15'inden başlayıp Kadir Gecesi'ne kadar devam eden bu merasim büyük bir vecd ve huşu içinde yapılmaktadır. Allah Resulü'nün bohçası dışından bile olsa hırkasına yüz sürmek, en azından görmek Müslümanlara büyük bir ruhani haz vermektedir.
0: Ayrıca veda haccında kesilen saçları sahabeler tarafından muhafaza edilmiş ve Topkapı Sarayı'nın Hırka-i Saadet Dairesi olarak adlandırılan bölümünde muhafaza edilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarına peygamberler ve Kabe-i Muazzama'ya ait eşyalar abdestli olarak özel merasimlerle hazırlanmış, muhafaza edilen her eşyanın emanetlerin bohçaları, kılıfları bile manevi işaretlerle belirlenmiştir.
1: Topkapı Sarayı'na Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinden sonra başlayan emanet akışı 20. yüzyıl başlarına kadar çeşitli yollarla devam etmiş, 19. ve 20. yüzyıl başlarında emanetleri işgalcilerin tahrip ve yağmalarından koruma düşüncesi onların büyük titizlik ve hürmetle korundukları İstanbul'a nakline vesile olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine-i Münevvere'nin teslimi söz konusu olunca, ben peygamberimin kabrini teslim etmem diyerek gerçekleştirdiği müdafaayla tarihe geçen Medine müdafiği Fahrettin Paşa, asırlar boyu Sürre'yle birlikte gönderilip Ravza-i Mutahhara'da biriken kıymetli eşyayla bir takım emanetleri İstanbul'a göndermiştir.
0: 20. asra ulaşıldığında gelen hatıralarla Topkapı Sarayı'nda paha biçilemeyecek bir koleksiyon oluşturulmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği ayakkabılarından mübarek saç tellerine kadar birçok hatıra bu sevgi ve aşkla gelecek nesillere ulaştırılması sağlanmıştır. Ayrıca Hırka-i Saadet halka hiç gösterilmemiş, senede bir kere Ramazan'ın 15'inde saray içi bir merasimle protokole ziyaret ettirilmiş ve Cumhuriyet devrinde saray müze olduktan sonra da hem hürmeten hem de 14 asırlık kumaşın ortamdan zarar görmemesi için açılmamıştır.
1: Mukaddes emanetler Lozan'da da tartışmalara konu olmuş, Arabistan'ı işgal altında bulunduran İngiltere konuyu müzakere masasına taşımıştı. Henüz teşekkül etmekte olan yeni Türk devleti bu emanetlerin teslimine hiçbir şekilde razı olmamıştır. Sarayın müze olmasından sonra her parça ayrı ayrı kayıt altına alındı. Eskiden olduğu gibi sandıkları bohçaları içinde muhafazalarına devam edildi. Sınırlı sayıdaki bir kısmı ise 1960'lı yıllarda müze idaresi tarafından ziyarete açıldı. Fakat asırların hatıralarını taşıyan muhteşem dairenin gömme dolaplarındaki mukaddes hatıralar hep sırlı kaldı.
0: Mukaddes eşyaların her biri 40 kata varan bohçalara sarılır, kıymetli sandıklara koyulur, kilitlenip padişahın mührüyle mühürlenirdi. Sandıkların anahtarları padişah namına en yakın adamlarından silahtar ağda dururdu. Hizmetlileri sadece dışından temizliklerini yapar, yanında 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okunurdu. Hırka-i Saadet Dairesi aslında 19. asra kadar padişahların kullandığı taht odasıdır. Ve Hırka-i Saadet padişahların başuçlarında dururmuş. Yanında hayırların fethi, belaların def'i için ara vermeksizin Kur'an okunurmuş. Padişahlar gittikleri yerlere altın işlemeli bohçalara sarıp, altın sandıklara koydukları bu aziz hatırayı da beraber götürürlermiş.
1: Hırka-i Saadet Dairesi, Osmanlı'nın taht odası, baht odasıydı. Padişahlar, içindeki peygamberi izlerin muhafızı ve hizmetkarı olmakla övünürlerdi. Cumhuriyetten sonra da bu odanın bir tozu zayi edilmedi. Topkapı Sarayı'nın bu muhteşem dairesinde Hırka-i Saadet, Sancak-ı Şerif, Nalın-ı Saadet, Kadeh-i Şerif, Kadem-i Şerifler, Sakal-ı Şerifler, kılıçları, yayı, Uhud'da kırılan dişi, teyemmüm ettiği toprak, Mühri Şerif, Hazreti Peygamber'in kabrine ait örtüler, kabir toprakları, Kabri Saadet'in temizliğinden getirilmiş Cevher-i Saadet denilen tozlar gibi kıymetli hatıraların yanı sıra, Hazreti Peygamber'in yakınlarına ve İslam büyüklerine ait eşyalar da muhafaza edilmektedir.
0: Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Bölümü envanterinde kayıtlı olan mukaddes emanetlerin toplam sayısı 605'tir. Bunların yanı sıra müzenin hazine, silah, kumaş ve kütüphane gibi bölümlerinde de esasen emanet niteliğine haiz birçok obje bulunuyor. Envantere kayıtlı 605 emanetten sadece 100'ü sergilenebilmiş. Geriye kalanların ne oldukları bilindiği için sergilenmemeleri kayıt sayılmıyor. Ve bu eserler yüzyıllardır korundukları şekliyle geleceğe taşınacak halde muhafaza ediliyor. Yine eskiden olduğu gibi yanı başında Kur'an-ı Kerim okunuyor. İnsanlar yanı başlarında Peygamber aleyhisselamın aziz hatıralarının bulunmasının, onun sancağının gölgesi altında olmanın huzurunu yaşıyor.
1: Asırlardır atlas bohçalar, altın, gümüş sandıklar içinde saklanan kutsal emanetler, Peygamber Efendimizin kokusunu, asr-ı saadetin izini taşıyan hatıralar içerisinde, gazalarda Hırka-i Şerif gibi ordunun önünde giden diğer emanet, Sancak-ı Şerif olmuştur. Mısır'ın Yavuz Sultan Selim Han tarafından alınması üzerine Osmanlılara geçen Hazreti Peygamber Efendimizin yadigarı olan Sancak-ı Şerif yıpranıp adeta toz haline geldiği için korumaya alınıp yeşil atlastan yeni bir sancak yaptırılmış ve üzerine asıl Sancak-ı Şerif'ten parçalar diktirilmiştir. Bu sancak saraydan merasimlerle çıkar ve harplere giderdi. Saraydan çıkıp geri gelinceye kadar da yanı başında seyyidlerden oluşan bir cemaat tarafından Fetih Suresi okunurdu.
0: Mukaddes emanetler peygamber aşıklarına ondan birer hatıra arz ederken, önceki peygamberlere ait hatıraları da ihtiva ettiğinden sadece Müslümanlar için değil, diğer dinlere mensup kişiler için de önemli bir kaynak niteliğindedir. Hazreti İbrahim'in granitten oyularak yapılmış tenceresi, Hazreti Yusuf'un sarığı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye bölüp yol açan asası, Davud'un kılıcı, Hazreti Yahya'nın kol ve kafatası kemikleri, Hazreti Ebubekir'e ait sakal teli, Hazreti Osman'ın okuduğu esnada şehit edildiğine inanılan Kur'an-ı Kerim, ashab kılıçları da muhafaza edilen emanetler arasındadır.
1: Topkapı Sarayı'nın Hırkayısı Adet Dairesi'nde 1517'den başlayarak halifeliğin kaldırıldığı 1924 Mart'ına kadar tam 407 yıl bir saniye ara verilmeksizin Kur'an-ı Kerim okunmuştur. Bu görevi her biri birer saat olmak üzere 24 hafız paylaşıyordu.
0: Süleyman Çelebi'nin "Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter" dediği gibi bizler de iki cihan sultanı aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmetliğinde, hizmetinde bulunmak, evvel geçenlerin bize kadar ulaştırdıkları ona sallallahu aleyhi ve selleme ait izlerin, hatıraların, ardımızdan gelenlere zayi olmadan intikalinde bir basamak olarak milletimiz için en büyük saadet olacak, dünya durdukça bu bahtiyarlık yeter dedirttirecektir. Mukaddes emanetler hala milletimizin emanetinde ve canı pahasına emniyettedir.

0: Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Semerkant Radyo'da Canı Dil'den programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden biri iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Efendim, bugünkü hikayemiz dün 31 Aralık'tı ve Mekke'nin fethinin yıl dönümüydü. Bu sebeple dün ser yapımdan bir naat-ı şerif çıkartıldı. Bu naat-ı şerifin konusu da Mekke'nin fethiydi. Sözleri Seyyid İhsan el-Hüseyni Seyyidimizin, müziğini Servet Tekin ağabeyim yaptı ve seslendirilmesini de nacizane benim yapmış olduğum bir naat-ı şerif çıkartıldı. Bugün programımızda bizden biri iz taşıyan hikayeler kısmında bu naat-ı şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Canı Dil'den programı başlıyor.
1: Tarihler 628'i gösteriyordu. Günlerden Cuma. Hudeybiye'de barışın ışığında bir umut vardı. Ama Beni Bekir kabilesinin ihanet dolu gecesi huzuru bozacaktı. Fitne dolu yürekler barışı çölde yok edecek, kafirler için kıyamet kopacaktı. Hazreti Peygamber'in himayesindeki Huzza kabilesi o gece Bekir kabilesi tarafından haince saldırıya uğradı. Çölün sıcağı yerini buz gibi bir geceye bıraktı. Hainlerin kin dolu çığlıkları ve zılgıtları zafer naralarıyla birlikte Mekke semalarında yankılanıyordu. Münkirleri cesaretlendiren, münafıkları hadsizce ayağa kaldıran gürültü iki cihan sultanının kulağına gidecek ve fahri kainat elçisini gönderecekti. Yapılan ihanete rağmen adalet dolu sesiyle ya kan bedeli ya barışla son bulur dedi. Lakin iblisin çırakları Allah'ın gazabından habersiz kulak tıkayacaktı kutlu çağrıya. Harbe davet edeceklerdi Allah Resulü. Bilmiyorlardı ki karşılarına aldıkları Allah Azimüşşan.
2: Allah Azimüşşan.
1: Kendilerince bir sulh yolu çizdiler. Cihan peygamberini ikna etmesi için Ebu Sufyan'ı Medine'ye gönderdiler. Ama bu tuzaktı. Allah Resulü bu ihanete rıza göstermeyecek ve bu teklifi reddedecekti. 4 Ocak 630, Ramazan-ı Şerif'in 13. günü. Medine'den yola çıktı Allah'ın ordusu. 10 bin inançlı yürek umutla sessizce ilerledi. Gizli bir sefer başlamıştı artık. Adımlar kararlı, kalpler dopdoluydu. Tam 7 gün sürdü bu sefer. 11 Ocak'ta 4 kola ayrıldılar. Allahu Ekber! Kalbi Allah için atanların yek vücut olduğu sefer başlamıştı artık. Sahabelerin gözünde bayram sevinci. Şehit diye yürüyen ve yürürken tek bir korku dahi hissetmeyen, geride kalanların koşar adımlarla ön saflara geçmeye çalıştı. Ama ordu nizamını bozmayan bir disiplinle tarihin o güne kadar gördüğü en büyük Müslüman ordusuydu gelen. Bu ne heybetli bir ordu. İslam ordusunun mutlak zafere yürüdüğü en uzun yoldu. Güneş iki cihan sultanını selamlarcasına aydınlattı yolu. Ve artık söz bitti. Resulullah emir verdi. Fetih başlamıştı. Ana komuta Hazreti Ömer'deydi. Her biri 4 meleği temsil edercesine 4 kola ayrıldı Allah'ın ordusu. Mekke'nin güneydoğusundan 2500 kişiyle Lit Vadisi'nden gelen Halid bin Velid, kuzeybatıdan 2500 kişilik orduyla Keda Tepesi'nden yürüdü Zübeyir bin Avvam. Batıdan 2500 kişiyle Kuda Tepesi'nden Mekke'ye girdi Sa'd bin Ubade. Kuzeydoğu'dan 2500 kişiyle Batlı Nahle'den geldi Ebu Ubeyde bin Cerrah. Her biri Allah'ın yeryüzündeki kılıcı, zaferin adı. Tarih boyunca yankı bulan komutanlardı. 10.000 kişi Allah yolunda cihada hazırdı. Resulullah'ın emriyle tekbirlerle ilerlediler. Sanki davete icabet edercesine Mekkeliler tek tek biat ediyordu. huzur dolu fethi Resulullah'ın liderliğinde gerçekleşiyordu. Halid bin Velid dışında hiçbiri bir direnişle karşılaşmadı. Ama Ebu Cehil'in oğlu İkrime bu duruma kayıtsız

buhranlı günler sona ermişti. Zulüm kokan sokaklar gül kokusuyla bezenmişti. Allah'ın kelamı sarmıştı dilleri. Şükürler olsun ya Rab, şükürler olsun ya Rab.

Mekke'ye girdiler. Resulullah'ın emri kimseye zarar vermeyin diye çınladı kulaklarda. Hiçbir evin kapısı zorlanıp kırılmayacak. Hiçbir şey yağma edilmeyecek. Kimseye dokunulmayacak. Kapısını kapalı tutmak isteyenler güvenlikte olacak. Ebu Sufyan'ın evindekiler güvenlikte olacak. Kabe güvenlikte olacak. Ardından Kabe'ye yöneldi Nebi Zişan. İnsanlığı ve adaleti tutsak kılan, Mekke'ye en büyük zararı veren 360 putu yıktı. Ve teberrüken ilk o temizledi kalıntılarını. Pislikler aktı Kabe'nin merdivenlerinden. Heybetiyle bir başka muhabbetle doldu Kabe'yi muazzama. Habibi Kibriya putları yere sererken şu rahmani sözlerdi mübarek dilinden dökülen. İsra suresi 81. ayeti kerime mealen hak geldi, batıl zail oldu. Merhametin zaferiydi Mekke'nin fethi. Sevinç içinde Müslümanlar dualar ettiler. Arşa yükseldi tekbirler, salavatlar, aminler. Ama Medine'de bir hüzün, bir kaygı vardı. Resulullah artık gelmez diye endişe sardı müminleri. Gözleri Mekke'ye dönük, kalpler Medine'de. Sultanlar Sultanı'nın sevgisi her bir nefeste. Ya Resulallah, bizi bırakma. Medine'nin kalbi seninle atar. Gözleri yaşlı, dualar dilde. Medine halkı onu hasretle bekledi hep seherde. Resulullah baktı Medine'ye duyduğu sevgiyle. Sizler benim yoldaşım, gönlümdeki ilk sevda. Mekke'nin fethi Medine'yi bırakmak değil, birlikte yürüdüğümüz kutlu yolun devamıdır. Medine'nin hüznü sevgiyle karıştı. Hazreti Peygamber'in sözleri yürekleri avuttu. Mekke'nin fethi İslam'ın zaferiydi. Fetih hutbesi okundu. Barış yayıldı Mekke'ye. Yıkıldıktan sonra putlar ışıldadı Kabe'yi muazzama. Tavaf etti Müslümanlar. Semayı kapladı dualar. İslam'ın nuru hızla yayıldı Arap Yarımadası'na. Zalimler sustu. Mazlumlar huzura kavuştu. Allah Resulü'nün rahmeti gönüllere nakşedildi. Şükürler olsun. Mekke artık İslam'ın kalbiydi.

0: Canı Dilden.
1: Reklamlar.
2: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Canı Dilden.
3: Efendim, programımıza devam ediyoruz. Bizden bir iz taşıyan hikayelerden sonra alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatlerle. Cehalet özür olamaz. Türkçede bir söz vardır. Özrü kabahatinden büyük derler. Gerçekten bu özür de tıpkı onun gibidir. Cehaleti özür olarak görmemiz, bu yola girmemek, bu işi yapmamak konusundaki kabahatimizden büyüktür. İsrailoğullarının gerçi kabahatli olanları varsa da içlerinde pek çok abid, zahid, bera ve takva sahibi kişiler de yetişmiştir. Hem de pek çok yetişmiştir. Bilhassa bu kadar büyük peygamberler hep İsrailoğullarından gelmiştir. Hatta İsrailoğulları mı, ümmeti Muhammed mi daha üstündür diye alimler arasında da uzun tartışmalar meydana gelmiş, kısa uzun gerekçeler ileri sürülmüştür. Fakat bu tartışmaların sonunda varılan hakikat, ümmeti Muhammed'in büyüklüğüdür. Gerçi ümmeti Muhammed'in tek bir peygamberi vardır. Fakat diğer bütün peygamberlere verilen ilahi nimetlerin hepsi bizim Peygamber Efendimiz'e de verilmiştir. İkinci olarak bizim peygamberimiz Habib-i Huda Mahbub-u Kibriya rahmeten lil alemindir, alemlere rahmet olarak bütün insanlara gönderilmiştir. Üçüncü olarak da ümmeti Muhammed'in alimleri İsrailoğullarının nebileri gibidir ve bu alimlerin sayısı ise pek çoktur. Sonra şu ayet-i kerime ile bu ümmet methedilmiştir. Ali İmran suresi 110. ayet-i kerime mealen, siz insanlar için, insanlığın faydası için gayiptan yahut levh-i mahfuzdan seçilip çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız buyurulmuştur. Bu ümmetin diğer ümmetlere olan üstünlüğü, Hak Teâlâ'nın mahluk üzerine olan üstünlüğü gibidir. Ne hacet, İsrailoğullarının peygamberlerinden bazıları ümmeti Muhammed olmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ve niyaz bile etmişlerdir. Hasılı, bu ümmeti Muhammed'in fazilet ve kemalinin sonu yoktur. Bu da tamamen Resullerin en faziletlisi. Kainatın yaratılış sebebi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetinedir. Evet, madem ki böyledir, madem ki gerek Kitab-ı Kerim'imiz ve gerek bu kadar hadis-i şerifler önümüzdedir, Hazreti Peygamber'in sünnet-i seniyeleri de içimizdedir, özellikle bu kadar büyük alimler ve mübarek şeyhler de vardır, öyleyse artık sorup öğrenmemek, cehaleti özür olarak ileri sürmek doğru olmaz. Hele sufiler zümresi bu ümmet hakkındaki rehberliklerini hakikaten son noktasına ulaştırmamışlardır. Hem cehalet nasıl özür olabilir ki? Hak Teâlâ Kureyş kafirleri hakkında indirilmiş bulunan bir ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulmuştur. Fusilet suresi 5. ayet-i kerime. Onlar bizi davet ede geldiğin şeyden kalplerimiz örtüler içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle senin aranda bir perde vardır dediler. Yani ey Resulüm, seni bildikleri, senin emirlerini işittikleri, tebligatını anladıkları halde anlamazlıktan, seni bilmezlikten gelerek kasten böyle derler. Kör ve sağır olduklarını beyan ve ifade ederler. Yani demek istiyorum ki bizim de bildiğimiz ve gücümüz ölçüsünde anladığımız şeyler vardır. Bizim de kendimize göre bir ilmimiz vardır. Peki hani ya, bildiklerimizi yapıyor muyuz? Hayır, yapmıyoruz. O halde demek ki biz de bir çeşit görmezlik ve gaflet gösteriyoruz. Cehaletimiz var diye kendimize iftira ve bu cehaleti kendimiz için özür kabul ediyoruz. Bu yanlıştır, hem çok yanlıştır. Hususuyla hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. İnsan bildikleriyle amel ederse Cenab-ı Hak ona bilmediklerini de öğretir. Öyleyse cehaleti özür olarak ileri sürmek ve bildiğimiz şeylerle amel etmemek nasıl olur? böyle bir bahane ve özrün yeri ve tutarlılığı olabilir mi? İnsan bedeniyle küçük alem ve kainatsa büyük alemdir. Küçük alem, büyük alemin bir misali, özetidir. Fakat Allah'ın halifesi olması yönünden küçük alem, büyük alemden daha büyüktür. Gerçi Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimesinde, Mü'min suresinin 57. ayet-i kerimesinde mealen, göklerin ve yerin yaratılışı, insanların ikinci yaratılışından elbet daha büyüktür buyuruyor. Bu büyüklük zahiri itibariyledir. Ayetin devamında, fakat insanların çoğu bilmezler buyurulmaktadır. İnsanların çoğu bilmez diye emir buyurulduğuna göre bazısı da bilir demektir. Eğer insandan daha kamil, daha mükerrem, daha üstün, daha şerefli, daha bilgili başka bir şey olsaydı Cenab-ı Hak Habibi İkremini o şekil ve o surette yaratırdı. Yine bu dinden daha kamil, daha toplayıcı ve üstün bir din olsaydı Hak Teala Hatemül Enbiya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi o din üzerine gönderirdi. Hulasa bu peygambere ümmet olmak, bu dine mensup olmak ilahi nimetlerin en büyüklerindendir. Bu nimetin pek büyük olan değerini bilmek lazımdır. Nefis hem Allah'a hem de bize düşmandır. İnsan nasıl olur da düşmanının tarafını tutar, onu sevindirir. Ve bize pek düşkün olduğu ifade buyrulan Peygamber Efendimiz'i üzer. Cenab-ı Hak da kullarının kendisini bilmelerine ve kendisiyle olmalarını istemektedir. Zaten yaratılışın gayesi de budur. Sonra üzerimize lazım olmayan şeyleri ne düşüneceğiz ne de söyleyeceğiz. Söylersek mutlaka hayrı ve iyiyi söyleyeceğiz. Sonra ihtiyacımızı bilerek insanı kamillerle beraber olmaya çalışacağız. Onların sohbetine can atacağız. Onları pek ziyade sevip emirlerini canla başla ifa etmeye koşacağız. Zira bu muhterem zatların bakışları çok değerlidir. Daha doğrusu nazarları nazar-ı ilahi gibidir. Onlara yakın olmak Cenab-ı Hakk'a yakınlıktır. Her feyiz ve kemal bunlara yaklaşmakla elde edilir. Ulul elbab yani akıl sahipleri bunlardır. Rabbul Alemin Kur'an-ı Kerim'de akıllıların kimler olduğunu tarif buyuruyor. Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerime mealen, onlar o selim akıl sahipleri öyle insanlardır ki ayaktayken, otururken, yanları üstünde yatarken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmaktadır. Onlar söze dikkatle kulak verirler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlar Allah'ın kendilerine hidayet ettiği kimselerdir. İşte bunlar temiz akıl sahipleri olanların ta kendileridir. Bizim de böyle yapmamız lazımdır. Evliyaullah'ın yolu böyledir. Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. İçimizi dışımızı bilir. Sırlara ve gizliliklere vakıf, bize bizden yakındır. Zahiri haram ve günahlar olsun, batini kusur ve eksiklikler olsun, bunları böyle bize yakın olan Yüce Mevla'ya karşı işlemek büyük cüret ve pek büyük cehalet eseri ve gaflettir. Bu yönleri çok iyi ve etraflıca düşünmek gerekir. Mesela adamın biri pek çok namaz kılar, namazdan bir türlü ayrılıp çıkamaz. Zunnun-i Misri Hazretleri de bu adamı devamlı olarak namaz kıldığını görür, hayret eder. Nihayet o kişiye bu nasıl namazdır ki devamlı kılıyorsun da bitmiyor diye sorar. Adam şu cevabı verir. Namaz Cenab-ı Hakk'a kavuşmadır. Onun emri olmaksızın insan nasıl namazdan çıkabilir? Böyle söyledikten sonra tekrar namaza başlar. Bu sırada semadan bir kağıt düşer. Kağıtta şöyle yazılıdır. Kulum bana ibadet ettin, ibadetini kabul ve seni mağfiret ettim. Her yönden makbulümsün. Ancak ondan sonra bu adam namazdan çıkar. Bakınız ne büyük insanlar var. Mümin olan, Müslüman olan için tam temizlik lazımdır. Malumdur ki taharetin de hem zahiri hem de batini olması gerekir. Zira batındaki kötü ahlakımız, gafletimiz, zahirdeki fenalıklarımızdan daha iğrenç ve pis şeylerdir. Bunlardan da temizlenmedikçe taharetin manası tam olmaz. Fakat nefsimiz bu taharet ve temizliği istemez, arzu etmez. Daima bizi pisliğe sevk eder. Cenab-ı Hak insanda aklı yaratmıştır ki iyi ile kötüyü ayırt etsin, kötülüğü terk etsin, iyiliğe tabi olsun. o nasıl insandır ki Rabbinin muradını yerine getirmeye koşmaz da onun düşmanı olan şeytanın ve bu murdar nefsin bütün arzu ve emirlerine hizmetçilik yapar? Böyle olan kimseye insan denmesi layık mıdır? Hak Teala insanı gayet kabiliyetli yaratmıştır. İnsandan başka bu yaratılmışlardan hiçbir şey Allah'ı bilip bulmaz. Ancak her insan da onu bilip bulamaz. Yalnız ona talip olan, hem de ciddi olarak isteyen ve arayan onu bilir ve bulur. İsmail Hakkı Hazretleri Ruhul Beyanında yazar. Sehhi Tüsteri Hazretleri buyurmuştur ki, İlk zamanlarda camiye gittim. Cami dolmuş, yer yok. Cemaati çiğneyerek ön safa geçtim. Genç bir adamın yanına oturdum. O genç bana, ''Nasıl geldin?'' diye sordu. ''Geldim.'' dedim. Biraz sonra abdest tazelemek için çıkmam gerekti. Ne yapacağımı şaşırdım. Yine o genç, ''İhtiyacınız sizi sıkıştırıyor mu?'' diye sordum. ''Evet.'' dedim. İhramını üzerime attı, beni hemen bir uyku hali kapladı. Kendimi gayet zengin ve süslü bir bahçede, bir daire önünde buldum. Binanın kapısını açıp içeri girmemi söylediler, açıp girdim. Abdesthane, musluk, havlu hepsi hazır. İhtiyacımı giderdim, abdest aldım. Biri bana, ''Abdest aldın mı?'' diye sordu. ''Evet.'' dedim. O sırada uyandım. Baktım ki camide yine eski yerimde oturuyorum. Müezzin kamet getiriyor. Ben de o sıkıntıdan eser kalmamış. Namazımızı kıldık, camiden çıktık. O adamı takibe koyuldum. Bir yere geldik, dönüp bana baktı. Ve dedi ki, ''Galiba inanmadın. Bak işte o kapı.'' Baktım ki her şey yerli yerinde. Hatta silindiğim havlu da hala yaş. Dışarı çıktım. O genç, ''Eyse, sen Allah'a talip ol, onun ol. İsteyen onu mutlak bilir ve bulur. Her şey onun için olur.'' dedi. Bunu der demez gözümün önünden kayboldu. İşte o günden itibaren ben bu işe başladım. Haydi diyelim ki Cenab-ı Hakk'a talip olmayalım. Onun rızasını kazanmaya talip ve istekli olmayalım. Fakat bu halimizle nasıl zarar ettiğimizi burada şimdi anlayamayız. O zarar, o hasar ancak ve tamamen ahirette belli olur. Ne çare ki o vakitte iş işten geçmiş olur. Hadis-i şerifte öyle buyurulmuyor mu? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Diğer bir hadis-i şerifte yine şöyle buyurulmuyor mu? Bir saat tefekkür, 70 sene diğer bir rivayete göre de 70 bin sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Bu ne nimettir, ne devlettir. İnsan böyle bir nimeti zayi eder, elinden çıkarır mı? Fücur mu, takva mı? Hulasa Cenab-ı Hakk'a talip olacağız. Bu taleple beraber bunun icabı olan daha bazı şeyleri de yapacağız ki niyetimizin samimiliği ve isteğimizin bu şeylerden anlaşılacaktır. İlk önce kötü ahlaktan, benlik, kibir, gurur, haset gibi kalbi hastalıklardan, zahiri haram ve günahlardan sakınacağız. Hatta Hak Teala şöyle buyuruyor. Sonra da ona hem kötülüğü hem ondan sakınmayı ilham eden. Şems suresi 8. ayeti kerimenin meali. Yani imtihan için fücuru da takvayı da ilham ederim buyuruyor. İlham buyrulan takvaya uyacak, fücura karşı da muhalefet edeceğiz. Mücadelede bulunacağız. Bu mücahede ve muhalefet daha fazla ilerlememize sebep olur. Yapılan bu imtihandan tam ve temiz çıkarız. Her vakit nefis ve şeytanın vehim ve hayalin kuru sözün değil, aklın gereklerine, Cenab-ı Hakk'ın ilhamlarına tabi olmak gerekir ki insan insan olabilsin. Hayır ve kurtuluş ancak bundadır. Rabbul Alemin gibi bir yâri koyup da nefis, şeytan ve şunun bunun sözüne uymak, onlara yar olmak akıl kârı değildir. Gerçi nefis çok zalimdir. Az bir askerle bir ülkeyi tamamen ele geçirmesi mümkündür. Fakat dünyanın evliyası bir araya gelse, bir kişiyi nefsinin elinden kurtarmaları kolay değildir. O kadar zor, o kadar da çetindir. Nefis böyle bir düşman, böyle bir kafirdir. Fakat kalp, ruh, sır ve akıl taraflısı olanlar, Hakk'ın ilhamına tabi olanlar, Evliyaullah'ın izini takip edenler, inayet ve Rabbani muvaffakiyetle elbette cemal ve kemale mazhar olurlar. Bu akıl pek büyük bir nimettir. İnsan hayvandan bununla ayrılır. Cenab-ı Hak akıldan daha üstün ve daha güzel hiçbir şey yaratmamıştır.

Akçaali'ye aklı yarattıktan sonra gel diye emir buyurmuş gelmiş, git diye emir buyurmuş gitmiş, dön diye emir buyurmuş dönmüş. Ondan sonra akla şöyle demiştir: ben seni güzel yarattım, senden daha üstün ve iyi hiçbir şey yaratmadım. Akıl bu güzelliğinden ve Rabbani övgüden dolayı biraz gururlanır gibi olmuş. Derhal biri ona seslenmiş: hele bak bana, ben senden daha güzelim. Dönüp bakmış ki hakikaten kendisinden daha güzel. Şaşırmış, kim olduğunu sormuş. Ben ilahi muvaffakiyetim demiş. Bunun üzerine akıl da ona tabi olmuş. İşte akıl tevfik-i ilahi ile beraber olursa her şey güzel olur. Nefis de ıslah olur. Cüz'i olan akıl da külli akla ulaşır. İnsan kurtulur. Yoksa yalnız akıl bir şeye yaramaz. Tevfik ve hidayeti Rabbani olursa iş kolay olur. Tevfik ise çalışma ve gayret ister. Zira tevfik çalışmayladır buyurulmuştur. Bu yüzden çalışmaktan geri durmamak, ümitsizliğe düşmemek lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurulmuştur: ey kendilerinin aleyhinde günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hem bakınız, rahmeti sonsuz, vakitlerini ve ömrünü israf etmiş olanlara bile kullarım diye hitap buyuruyor Allah Teala. Kendisine nispet ediyor. Rabbul Alemin ise kadir ve muktedirdir. Kötülüklerimizi iyiliklere çevirebilir. Zaten ayet-i kerimede de böyledir. Bu yüzden insan hem ilahi rahmete güvenmeli hem de Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinden korkmalıdır. Çünkü bizi kendisi için seçmişse yahut vermiş olduğu o lütuf ve ihsanını bizden çekip alırsa biz ne yaparız? Bu Allah'tır. Her şeye kadir ve muktedirdir. Bu itibarla müminin ümit ve korkusu eşit olmalıdır. Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime mealen: Allah kimi dilerse buna onu seçip çeker. Ancak kendisine itaatle dönmekte olanları buna muvaffak eder. Bu ve benzeri ayetlerde geçen he zamirini Allah'a nispet de mümkündür. O zaman mana şöyle olur: dilediğini kendisi için seçer ve ona hidayet eder. Yahut kim isterse onu seçer, ona hidayet eder. Her iki mana da caizdir, doğrudur. Her durumda talip olmamız, mukadderatımızı bilemediğimizden, kullukta daim ve sabit olmamız, hele hele dalalet ve günah ehli olduğumuzu da kabul ediyorsak, gidilecek başka kapı, başka Allah olmadığından çaresiz yine kerim olan Allah'ın ilahi kapısında beklememiz, ibadet ve kullukta daim ve kaim olmamızı icap eder. Zira senin benim saadet ve bahtsızlığım dolayısıyla menfaat sağlamak için değil, bizzat mabut olduğu için Allah'a ibadet etmeli ve her zaman kendisine ibadet etmeyi zaruri görmeliyiz. İsrailoğullarından bir abid bir yerde inzivaya girerek daima vakitlerini Cenab-ı Hakk'a ibadetle geçirir. Hak Teala Musa Aleyhisselam'a şöyle buyurur: ben o kulumu dalalet ehlinden etmişimdir. İster ibadet etsin, isterse etmesin, bu böyledir. Kendisine söyle. Musa Aleyhisselam ilahi emir ve fermanı o adama tebliğ buyurur. O da, ben kendisinin rızasını istiyorum. Madem ki o öyle istiyor, ben ne diyeyim? Ben öyle şeyleri bilmem. Benden razı olsun da varsın cehenneme koysun diye cevaplandırır. Allah Teala bu adamı dalalet ehliyken razı olduklarının zümresine katar. Kendisini cennetlik ettiğini yine Musa Aleyhisselam vasıtasıyla ona tebliğ eder. O adam, vallahi ben bunu da bilmem. Ben ancak rızasını isterim. Benden razı olsun da ister cennete koysun, ister cehenneme koysun. Allah bilir. İşte kulluk, ibadet böyle olur. Kısaca hiçbir şeye güvenilmez. Batsızlık ve saadet gibi düşüncelerle meşgul olmayalım. O mabudumuzdur, biz de kuluz. Kul, kula yakışanı yapmalıdır. Bu imkan alemidir, her şey odur. Rabia el-Adeviye, evine bir hırsız geldi. Arar tarar bir şey bulamaz. Yalnız bir ibrik var, başka bir şey yok. Hırsız dönüp gitmek ister. Hazreti Rabia, boş gitme, bir şey al da öyle git der. Hırsız, ne var ki alayım diye karşılık verir. Hazreti Rabia, alacak çok şey var. Şimdi şurada bir abdest al bakayım der.
Hırsız söyleneni yapar, abdest alır. İki rekat namaz kıl der, hırsız namaza durur. O namazdayken Hazreti Rabia, ''Ya Rabbi, sen bunun kalbini çevir.'' diye dua eder. Hırsız artık namazdan çıkamaz. Bir hayli namaz kılar, bitirir. Allah'a ısmarladık, ben alacağımı aldım der ve çıkar gider. İlahi feyze mazhar olarak büyük bir zat olur. Elin hırsızları adam oluyor da bizim hırsızımız, günahkarımız şöyle dursun, salih ve muttaki zannettiklerimiz dahi bir şey yaramıyor. Niye? Samimiyet ve istek yok, ciddiyet yok. Zengin diyor ki ben zenginim, işim çok. Bu kadar meşguliyetle zaten zor başa çıkıyorum. Fakir diyor ki ben fakirim, ihtiyaç yükü altında inliyorum. Çoluk çocuğum yemesini içmesini ancak temin edebiliyorum. Memur diyor ki benim işim çok, ziraatçı ben daha çok meşgulüm diyor. Hasılı herkes bir şekilde mazeretim var diyor. Allah'ı bilmeyi, bulmayı istemiyorlar. Bilmem ki bu işi kim görecek? Cenab-ı Hakk'a kim ibadet ve kullukta bulunacaktır? Dünyanın işi mümkün değil, bitmez. Madem ki dünyada yaşıyoruz, şu halde dünyanın işi bitmeyecektir. Yenilecek, içilecek ve giyinilecek ve bunların gerektirdiği işler muhakkak ki yapılacaktır. Öyleyse Rabbine yönelmek isteyenin dünya işleri karşısında tavrı ne olacaktır? Bunun cevabı şudur. Ne yaparsak yapalım, ne işlersek işleyelim. Yaptığımızı onun için yapacak, işlediğimizi onun için işleyeceğiz. İşte böyle yapabilirsek bu davranışımızın zararı değil, belki faydası vardır. Yiyip içip giymemiz, yatıp kalkmamız, ticaret, memuriyetimiz ve ziraatle meşgul olmamız hep onun için olabilirse işte o zaman mesele kökünden hallolur. Yalnız el verir ki niyetimiz sağlam ve doğru olsun. Bir de her vakit dediğimiz gibi evliya sohbetlerine devamla onlara yakın olmak lazımdır. Zira bunlar ilahi kapıdır. Bunlarsız bir yere varılmaz. Sohbet Allah'a yakın olmanın sebep ve yollarının en büyüğüdür. Şeyhlerin sohbetini terk etmek cinnettir. Vaat kulların Cenab-ı Hak üzerindeki hakkıdır. Vaid ise Cenab-ı Hakk'ın kulları üzerindeki hukukudur. Hak Teala'dan daha ziyade ahdinde vefa edecek, vaadini yerine getirecek kimse yoktur. Kerim odur, gafur odur. Rahim odur. Bunun gibi cebbar ve kahhar da odur. Kadir ve muktedir de odur. İsterse kulları üzerindeki vaidi olan hukukunu ifa ederek azap eder, isterse af buyurur. Kimse müdahale edemez. Biz kendisine ibadet ve kullukta bulunur ve her hususta, her şekilde kendisine dayanır, kendisinin merhametine ve rahmetine sığınırız. O da lütfeder, ihsan eder, ne ederse eder. Biz yalnız kendisinden ayrılmamaya, huzur ve rızasından ayrı ve uzak kalmamaya gayret edelim. O zaman her şey güzel olur. Biz hemen istikamette olalım. Tövbemizde samimi ve teveccühümüzde sabit olalım. Korkmayın, her saadet bizim içindir. Elin sözüne de bakmayalım. Dediğim gibi, işimize devam edelim, sonra iş belli olur. Meşhur meseldir. Sen doğru ol, eğri belasını budur derler. Efendim, böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler ve alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan nasihatleri sizlerle paylaşıyoruz. Yarın saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla buluşmak, görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklalle yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüşken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan Meclis-i Âli'niz 2. yasama yılına girerken ben ufkumuzda inkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayrolmasına dua ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek isterim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidar boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar ülkemizi ilgilendiren her alanda çok önemli adımlar attık dedi. Fon konusu tehdit unsuru olmayacak diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz. Toplumsal barış için tehdit unsuru olmasına da asla müsaade etmeyeceğiz diye konuştu. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatib, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Ömer el-Hatib, Türkiye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazi, Kifah Melhem'le 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatib ve Yusuf Nazik saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi. Ömer el-Hatib, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emnel Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç, Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi. MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatib'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren tüm general Kifah Merhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Merhem'in Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera yöneticileri Emir Münir, Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler Bekçi, Dört Kardeş, Rat, Sarp Yener ve Özel tutuklama, Lafçı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk şu bilgileri verdi. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş, engellenen 1.149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, içlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarınsa insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getirdi. Aktürk, Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz şeklinde konuştu. Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine de Merkezi Irak hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DAEŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Merkezi Irak Hükümeti'nin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitesinin artırılması, terörle mücadelede tecrübe, uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Gümrükler Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucuya el koydu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-ray cihazına sevk edilerek detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde kokain hidroklorür ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram kokain hidroklorüre el konuldu. Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili soruşturma

0: soruşturmalar Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. 100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5052 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Misyaf Köprüsü'ne bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

Dosdoğru bir hayat için yola koyulduğunuzda kendinizi yolda karşınıza dikileceklerin en başında görebilirsiniz. Onu çiğneyip geçebilirseniz diğerleri de dağılıp gider. Nefse hakimiyet her türlü yolu kesici karşısında bir heybet kazandırır. Bugün her ne kadar seni oyalayacaksa istediğin her oyuncak senin felsefesi bir yaşama üslubu ilan edilmişse de her güçlü toplumda kendini oyuncaklara kaptırmamış bir insan grubunun emeği vardır. Bütün istediklerine çabuca kavuşmaktan iyice şımaran nefs, artık imkanların ötesindekiler için sızlanmaya başladığında belalar kapıda demektir. İmkanları hiç gözetmeyen istekler tek vuruşta öldürür. Zaaf içindeki ruh, ilgileniyor göründüğü doğruları bile zaafa uğratır. Nice faziletin ağır yarı almasının sebebi, o faziletle ilgili olanların onunla donanmamış olmalarıdır. Onlar nefslerinin hesabını görememişlerdir. Doğrucular Derneği'nde yalan söyleyenler bütün yalanların sebebi haline gelirler. Fasilet behçileri fasiletsizse fasilet mahvolur. Oyuncaklar kırılıp dökülecek, bozulup kaybolacaktır. Bilsin

Kalacak olan onlara verdiğimiz anlamlardır. İşte o anlamlardır ki ya bizim için birer huzur kaynağı olacak ya da demirden kamçılara dönüşüp sırtımızdan kan çıkaracaktır. Son nefesinde avunabileceği bir şey olmalı insanın. Geride bırakmaktan mutlu olduğu, herkesin sahiplenmeye çalışacağı bir şey. Dünyadan kendi anlamlarımızı bırakarak çekileceğiz. O anlamlar bizden sonra da hayatı etkilemeye devam edecek. Mayınlı bir saha bırakmışsak, patlayan her mayında biraz daha utandırılacağız. Gittikten sonra geride bıraktığımız sevgi sevmeye, geride bıraktığımız kin ezmeye devam edecek. Geride bıraktığımız şefkat koruyup kollayacak, geride bıraktığımız hırsız çalıp çırpacak. Biz giderken geriye kendimizi bırakırız. Nasıl olmasını istemiş ve nasıl olması için çalışmışsak öyle bir dünyayı. Oraya götürdüğümüzde buraya bıraktığımızdır. Dünyanın neyin eline geçmesini istiyorsak öyle yaşamalıyız. Bırakacağımız anlamlar dünyadaki bütün insanların hayatını olumlu etkileyebilecek değerde midir? Ne topladığımıza dikkatle bakmalıyız. Çünkü biz sustuğumuzda onlar konuşacak. Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanları gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır.

Gaflet, sebep-sonuç ilişkilerine karşı duyarsızlıktır. Gaflet, var olmanın anlamına soğuk davranmaktır. Ve gaflet, ölçü biçmedeki derbederliktir, düşünceyi tepelemektir, bir uyku halidir. Bazen bu uyku uyanır. Uyanıp harekete geçen uykuya saldırgan gaflet diyebiliriz. Benim hiçbir şeyim olamaz uykusu, her şey benim olmalı uykusuna uyandığında anlarız ki gaflet saldırıya geçmiştir. Uyanık görünen kimi insanların aslında uyumakta olduklarını fark etmek ürperticidir. Bunlar hedeflerinin peşinden koşarken çok alımlıdırlar. Öyle hareketlidirler ki gözlerinizi üzerlerinden ayıramazsınız. Ama niçin, neden soruları sükun ettiğinde o canlılığın bir uykudan ibaret olduğu anlaşılır. Araçlar amaca dönüşürse insan da bir araca dönüşür. Paradan bahsederken yüzü para şeklini alan insanlara rastlamamızın sebebi budur. Uyanık adam kucağında taşıdığı paketlerin içine girmez. Onunla sahip oldukları arasında zarif bir mesafe vardır. Uykudaki adamla onun sahip oldukları arasındaysa hiçbir mesafe kalmamıştır. Bir araziyle, bir sarayla, bir arabayla konuşuyor gibi olursunuz onu dinlerken. Adam varlık sebebini aradan çekmiş, sizi arazisiyle yüz yüze getirmiştir. Saldırgan gafletin en belirgini mal mülk hırsıdır. Hırs burada teslim olmak anlamındadır. Paraya teslim olan paraya benzerken, parayı teslim alan onu her zaman diğerinin çok üzerinde bir faydaya çevirir. Olumsuz anlamıyla hırs, ortalığı ne pahasına olursa olsun sloganlarıyla inletir. Böylesine bir hırs, istediğimi elde edebilmek için razı olmayacağım çirkinlik, göz yummayacağım kötülük, yapmayacağım haksızlık yoktur demektedir. Kim bilir ne çok masum insan böyle hırslıların nalları altında ezilmiş, pençelerinde boğulmuş, boynuzlarında delik deşik olmuştur. Saldırgan gaflet insanla Allah arasında

demir bir perdedir. Allah'ın ölçülerini küçümseyerek sürdürdüğümüz her işte, önünde sonunda başımıza musallat olacak bin türlü sıkıntı vardır.

Dua ederken dua eden herkese birlikte oluruz. Bütün iyiler ve iyilikler yanımızdadır. Dualarımızda hiç tanımayacağımız insanlar için de iyilik isteriz. Böylece dua, başkaları için iyilik dilemenin bütün huzur ve enerjisini tek başına sağlayabilir. İbadet, Allah'ın kudretini tasdik ve o kudrete iltica halidir. Dua ile de o kudretten hakkımızda yeni bir hüküm vermesini isteriz. Gönülden edilen her dua güzeldir. Herkes duasına kendi kişiliğini, mizacını, ihtiyaçlarını ve bilgisini katar. Önemli olanın Allah'tan istediklerimizden çok ona yönelme bilinci, ona dua hali olduğu unutulmadığında her dua bir üst dereceye kavuşur. Seven için sevgiliyle baş başa olmak her şeyden önemlidir. O inkarcılara de ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? İstenilenlerin olup olmayacağı bir yana, dua Allah Celle Celaluhu katında dua edenin değerini artırır. Ona demektesinizdir ki, ben yalnızca sana kulluk ederim. Ben senden gayrısına karşı hürüm. Gönül sultanları dua etrafında son derece zengin bir sanat oluşturmuşlardır. İçlerinden duamız kabul edilmediğinde zevk duyuyoruz. Bizim değil de onun istediğinin olmasını seyretmenin zevki bu, diyenler olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadakayla tedavi edin, belaya duayla karşı koyun. Allah dua etmeyen kulunu sevmez, buyurur. Dua ile istenilenlerin verilmemesi, duanın makbul olmadığını göstermez. Allah'a kulluk beyanı onun katında nasıl makbul olmaz? Her duaya cevap verilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya istediğinizi aynen verir yahut onun bir misli kötülükten sizi korur, buyurur. Bunun da tek şartı eş dost, akraba ilişkilerinin sorumluluklarına aykırı bir istekte bulunmamak ve günah talep etmemektir. Her ilişkide önemli olan o ilişkinin hukukuna uymaktır efendim. Kulun yaratıcısıyla ilişkisine mutlaka uyması gereken hukuk, ibadet olan duayla çevrilidir. Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Doğrusu o çok bağışlayıcıdır. Zikir ve dua, insanın fıtratıyla da bütünleşmesidir. Ayrı gayrı dolaşan ruh, ait olduğu yere dönünce insan huzur duyar. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Bu demektir ki, dua önce imanda bilinçle hazırlanır. Onun güzel isimlerini, ona buna layık görmek iyi bir hazırlık olmaz. Allah'ın güzel isimlerini zikretmek duadır. Onun her ismi, o isimdeki anlamın en mükemmel şeklini anlatır. Yine demek oluyor ki, bir işi mükemmelen yapmak, onun isimlerini zikreden mükemmel bir duadır. Ve buna fiili dua denir. Böylece dua, hazırlık, eylem ve huzura yönelip sonucu talep etmekle tamamlanmış olur. Sonrası için müminler ne ilerse güzel eyler demeyi severler. Öyle yaşamalı ki gerçek bir dua olsun. Bir yere ulaşmak için istasyonları, havaalanlarını, karayolu terminallerini kullanırız değil mi? Trenden inip
havaalanına yürümemiz, havaalanında yemek yememiz, hedefe yolculuğun birer parçasıdır. İki namaz arasında uyuklamanın bile ibadet sayılmasının sebebi budur. Sonraki namaz, istikamete dair özel bir işarettir. İşaretleri koruyan kul olmanın idrakidir. Bu idrak yitirildiğinde insan kolayca sahte tanrıların esaret dolu dünyalarına geçebilir. Yaptıklarımızın doğru olup olmadığına dair sağlam ölçülere ihtiyacımız var. Allah'ı kaybetmek her ölçüden mahrum kalmaktır. Bu durumda davranışlarda bir tutarlılık kalmaz ve kendimize duyduğumuz saygıyı da yitiririz. Saatler bir merkezden ayar edilir. Saati ayarladıktan sonra bunu kimine göre 5, kimine göre 8 yapmak ruhu bunaltır. Saati herkese saygı göstermeye ayarlamışsanız, artık güçlüye saygılı, güçsüze saygısız davranamazsınız. Sağlam bir ayara sahipsek, hiçbir şey kendimize duyduğumuz saygıya zarar veremez.

Yaratıcının insanı ona kendi verdikleriyle değerlendirmeyeceği açıktır. İnsan sınavı kendisine verilen nimetler karşısındaki tutumuyla kazanacak veya kaybedecektir. Nimetin, yani bizi farklı kılan varlığın ilk ihtiyacı kendisinin doğru idrak edilmesidir. İkinci ihtiyaç, nimetin sağladığı farklılıktan doğacak sorumluluğun bilincine varmaktır. Bir insanın karşılığında hiçbir bedel ödemediği, müthiş güzellikteki sesiyle övünmesi anlamsızdır. Anlam, sesi verenin idrakiyle başlar, sesin eğitimi için emek sarf etmekte sürer. Sesi verene saygısızlıktan, nankörlükten kaçınmakla olgunlaşır. O güzel sesi, onun verenin aleyhine kullanmamakla tamamlanır. İnsanda bazı kuvveler vardır. Şehevi olanlar, yeme, içme, çoğalma gibi özelliklerdir. Gadabi olanlar, öfke, mücadele, azim, kararlılık gibi kuvvetlerdir. Diğerleri de akıl, muhakeme, düşünme gibi akli kuvvelerdir. Bu kuvvetlerin ölçüsüz bırakılması, bunları verenin aleyhine kullanılması, insanın ahiretini karartacak bir hatadır. Birbirinden çirkin ve tehlikeli suçların kaynağı, insanın kuvvetlerini ayarsız bırakması, bir ayar, bir ölçü kabul etmemesidir. İnsan çok güçlü diye çifte atamaz, çok hırslı diye her bahçeden otlayamaz, acıkınca kedi gibi en yakın kaba yanaşamaz. İnsan yaşadığı sürece hayvanla arasındaki farkı korumak mecburiyetindedir. İnsan gibi yaşama başarısı da bundan ibarettir efendim. Bir insan olarak geldiğimiz dünyayı yine bir insan olarak terk edebilmeliyiz. Varlık, yokluk, sıkıntı, kolaylık karşısında cevaplarımız kainatı doldurmalı ve ne olursa olsun Allah'a karşı edep terk edilmemelidir. Evet, dünyada ateş vardır ama İbrahim olma fırsatı da vardır. Ben İbrahim oldum diye kendimizi aldatabilsek de ateş buna aldanmaz. Ateş ancak İbrahim için gül kesilir. Derler ki İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cibril gelip sordu: İstediğin bir şey var mı? İbrahim aleyhisselam dedi ki: Bir şey istemem. Onun beni görüyor olması bana yeter. Bir şey istemem. Onun beni görüyor olması bana yeter.

Otomobilinizde motorunuzun hararetini, depodaki benzin miktarını, saatteki hızınızı gösteren göstergeler vardır. Bu göstergelere kulak asmazsanız motor yanabilir, yarı yolda benzin bitebilir, aşırı hızdan takla atabilirsiniz. Otomobilinizin durumunu bu göstergelerden takip ederseniz, trafik işaretlerinin bir değeri olacaktır. Peki, hiç bu hararet, hız, benzin göstergeleriyle kavga ettiğiniz oldu mu? Saate 140 km hızla gittiğinizi gösteriyor diye hız göstergesine küstünüz mü hiç? Ya da hararet yükseliyor, galiba yağ miktarı düştü, kontrol et yoksa motor yanacak diyen göstergeyi asaradınız mı? Tabii ki hayır. Siz o göstergeleri seversiniz ve yol boyunca o göstergeleri kontrol altında tutarsınız. Söylediklerine kulak verirsiniz. Çünkü siz küçük ikazların büyük felaketleri önlediğini biliyorsunuz. Kendisine otomobili kadar değer veren herkes, hatalarını gösteren, eksikliklerini tamamlayan, yanlışlıklarını düzelten insanlara kızmaz. O insanlar sayesinde yanmaktan, takla atmaktan, yarı yolda kalmaktan kurtulacağını bilir. Hatalarımız, eksiklerimiz, yanlışlıklarımız omuzumuzda yürüyen zehirli birer akreptirler. O akrepler bizi ya hemen şimdi ya da az sonra ensemizden sokacaklar ve bizi baygın bir külçe halinde yere düşüreceklerdir. Belki de öldüreceklerdir. Bizi yalnız insanlar değil, zaman zaman küçük aksilikler de ikaz ederler. Nasıl küçük ikazlar büyük felaketlerin önlenmesi için çok değerliyse, küçük aksiliklerin de ikaz değeri büyüktür. Bir taşa takılıp sendelememiz bizi az sonra derin bir çukura düşmekten korur. Çünkü hemen etrafımıza göz gezdirir, daha dikkatli ve tedbirli yürümeye başlarız. Öksürük olmasaydı birçok insan zatürreye yakalanmak üzere olduğunu anlamazdı bile. Ateşimiz yükselmeseydi vücudumuzdaki iltihaplar öldürücü olurlardı. Ağrılarımız, sancılarımız çeşit çeşittir. Her birinin kaynağı, şekli farklıdır. Her biri ayrı bir arızayı haber verirler. Ayak baş parmağınızdaki morarma, ayağınızdan çok damarlarınızdaki tıkanmadan bahseder. Büyük ikazlarda bulunan küçük aksiliklere, büyük felaketleri önleyen küçük ikazlara çok şey borçluyuz. Ya felaketin ikaz değeri nedir? Felaketin ikaz değeri hayattır. Felaket ya ol ya öl der. Felaket bütün fikri, maddi, manevi, hissi birikiminizin, insani terkibinizin çetin imtihanıdır. O imtihandan ya yenilerek ya hayatın kenarına çekilerek çıkarsınız. Bu imtihandan yenilerek çıkmanın ilk şartı felaketin ikaz değerinin görülmesidir. Yani felaket son değildir. Sadece hayat değerinde bir ikazdır. Son olup olmadığı sizin bu imtihandaki tavrınıza bağlıdır. Tavrınız da fikri, maddi, manevi, hissi birikiminizden ortaya çıkacaktır. Öyleyse sizler yalnız büyük başarılar için değil, büyük felaketler için de hazırlanıyorsunuzdur.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
4: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
5: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

0: Düğün masallarda olduğu gibi 40 gün 40 gece değil ama tam bir hafta sürmek üzere tertiplenmiş bulunuyordu. Güreşler de düğünün son perşembe günü yapılacaktı. Zaten usul, adet böyleydi. Sadece gelecek olan pehlivanların çokluğu göze alınarak deste ve orta güreşleri bir gün önce alınmıştı ve Allah için ödüller de çok zengindi. Bu arada başa da gene görülmemiş güzellikte bir deve konmuş bulunuyordu tabii. İşte katrancı ile kurtdereli ilk olarak çarşamba günü yapılan deste ve orta güreşlerinde karşılaştılar. Bu karşılaşmaları dostça bir görüntü içinde olmuştu. Kurtdereli bir köşeye oturmuş, genç pehlivanların güreşlerini seyrederken katrancı yanına gelerek kendisini selamlamıştı üstelik.
1: Hoş gelmişsin Mehmet Pehlivan be.
0: Hoş bulduk be kızan. Otur şöyle. Katrancı hemen kurtdereli'nin yanına oturdu.
1: Kahya bana geleceğini söylediği zaman buna inanmamıştım ama yanılmışım he.
0: Abi, neden inanmadın ki?
1: Ne bileyim ben. İnanmadım işte. Belki başka yere gidersin diye düşündüm.
0: Başa bir güzel deve varken başka nereye gideyim ki?
1: Gördün mü deveyi?
0: Gördüm ya.
1: Çok güzel bir tülü.
0: Öyle.
1: 50 lira kıymet biçtiler.
0: Eder herhalde.
1: Demek buna da göz diktin ha?
0: Alıştık be. Alıştık Mehmet Pehlivan.

0: Kurt dereli bu sözü söylerken bembeyaz dişlerini göstererek sırıtmıştı tabii. Beriki başını sallıyordu.
1: Öyle. Çanakkale'de ortaya konan tülüyü daldığını öğrendim. Biz ise bir kadar zayıf bir buzağı için amma da ter döktük yahu.
0: Sana Çanakkale'de kal demiştim.
1: Nereden bilecektim koca Yusuf'un hastalanıp güreşe katılmayacağını ki? Yoksa deveyi rüyanda bile göremezdin ha?
0: Biliyorum.
1: En şaştığım şey Rahmi pehlivanı yenmen yahu. O senden çok pehlivandır.
0: Kısmet böyleymiş.
1: Evet, ben kısmete inanırım. Belki de o da bozuk bir günündeydi.
0: Olabilir. Sen iyisin ya.
1: Neden sordun ki?
0: Yarınki güreşte ilk olarak seni isteyeceğim de.
1: Cesaretin yerinde maşallah.
0: Merak etme, hasta da olsam seninle tutmaktan çekinecek değilim.
1: Yenilen bir pehlivana düşen şey kendini yeneni kovalamaktır.
0: Ben de bir yıldır seni kovalarım.
1: Nasıl oldu da bir yerde karşılaşamadık yahu?
0: Kısmet yarın içinmiş.
1: Öyle öyle.

İki pehlivan bu konuda başkaca bir şey konuşmadan güreşleri seyre daldılar. Ayrıldıkları zaman katrancı biraz düşünceliydi. Yakından gördüğü ve konuştuğu kurt deriliği kendine çok güvenir bulmuştu. Bu pehlivanla 2 yıl önce karşılaştığı ve ezdiği pehlivan arasında büyük bir fark görülüyordu üstelik. 6 ay önce onu Koca Yusuf karşısında da görmüş bulunuyordu. Evet, bu güreş bir ölçü olamazdı tabii ama ondan önemlisi kendisinin Hamdi pehlivanla Bandırmalı Halil pehlivanı üst üste yenmiş bulunmasıydı. Ondan sonra da onun şurada burada tuttuğu bütün pehlivanları yenmiş olduğunu da duymuştu. Bu da az bir şey değildi. Herhalde ertesi günü onunla yapacağı güreş kolay geçmeyecekti. Sonra bir şey daha vardı. Belki de yenişemezlerdi. Yahut da onu yendiği halde fazlasıyla yorgun düşerdi. Bu takdirde ödül olarak ortaya konan o canım deveyi bir başka pehlivan da alır giderdi. Bütün bunları düşündükten sonra ertesi sabah gene kendisiyle karşılaştığı zaman onu bir kenara çekti.

0: Baka be, Mehmet Behlivan. Aklıma bir şey geldi.
1: Nedir?
0: Benden intikam almak için içinin nasıl titrediğini bilirim. Haklısın da. Ama istersen seninle asıl güreşimizi bir başka vakte saklayalım, ne dersin?
1: Kurtdereli bu sözlerle onun ne demek istediğini anlayamamıştı. Neden?
0: Ortada 50 altın değerinde bir deve var. Şunu bir başkasına kaptırmayalım demek isterim.
1: Nasıl olur bu iş?
0: Seninle anlaşırız. Birbirimizi yenmeyiz. Böylece bir başka pehlivanın aradan sıyrılarak koca tülüyü alıp gitmesini önlemiş oluruz. Hani seninle birlik olduk mu? Deve ya sana kalır ya da bana. Sonra da satar parasını bölüşürüz. Hani seninle birlik olduk mu? Deveyi kimse elimizden alamaz. Anladın mı?
1: Bu açık bir çıvkar teklifiydi Kurtdereli. Yani çıvkar mı yapalım demek istiyorsun?
0: Evet. Bu işi pehlivanlar her zaman yaparlar. İstersen bütün rakiplerimizi yendikten sonra ben sana pes edeyim.
1: Hayır, bu işime gelmez. Ustam bana yemin ettirmiştir. Anlaşmalı güreş tutmam ben.
0: Görürüm ki beni ille de yenmeyi göze almışsın.
1: Hayır, böyle bir şey de düşünmüyorum. Beni yenmen ihtimali daha kuvvetli. Senin adalı Halil gibi bir pehlivan karşısında nasıl güreş tuttuğunu da gördüm. Onun için senin beni bir defa yenmen ihtimali daha kuvvetli. Beni de başka pehlivanları da yenerek deveye olduğu gibi sahip çıkman da muhtemel.
0: Pekala. Sen bilirsin. Günah benden gitti.
1: Nasip. Kısmet neyse olsun.
0: Anlaşıldı. Anlaşıldı.
1: Katrancı Kurtdereli'den bu karşılığı aldıktan sonra hiddetle onun yanından uzaklaştı. Kurtdereli güreş yerine tam öğle vakti geldi ve bir köşeye oturarak beklemeye başladı. Başaltı güreşleri henüz yeni başlamıştı. Daha baş güreşlere vakit vardı. Etrafına toplanan taraftarları kendisine şimdiden ne yapabileceğini sorup duruyorlardı. Kurtdereli hep aynı karşılığı veriyordu. Kısmet neyse o olur. Evet, ne kadar zorlasalar da ağzından bundan başka tek bir kelime alamıyorlardı. 2 saat kadar bir vakit geçtikten sonra başaltı güreşleri sona ermiş ve cazgır baş pehlivanlar yağlamak üzere kazan dibine gelsinler diye seslenmişti.

0: Bu arada başa çıkacak olan pehlivanlar yağlanmış ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş bulunuyorlardı. İlk olarak dev yapısıyla katrancı göründü. Yaşa katrancı! Yaşa Mehmet Pehlivan! Yaşa aslan! Göster pehlivanlığını! Meydan senin bugün! Hadi aslan! Onu hemen kurtterili Mehmet Pehlivan izledi. Onu da tanıyanlar çıktı. Üstelik hemşerileri sayılırdı. Bunun için de kendisini daha kalabalık bir kitle alkış tutuyordu.
1: Yaşa kurtterili!
2: Yaşa aslan!
1: Maşallah deyin pehlivana yahu!
0: Senden zafer bekliyoruz! Sesleri ortalığı adeta inletip duruyordu sevgili dinleyenler. Onları iki pehlivan daha izledi. Bunlardan biri Kepsutlu Çakır, biri de Bigadişli Şevket Pehlivan'dı.

0: Tabii halk onları da alkışladı. Dört baş pehlivan yağ kazanının yanında buluşunca selamlaştıktan sonra hemen yağlanmaya koyuldular. Kurtdereli en çok şaşırtan şey Kepsutlu Çakır'ın birden ortaya çıkıvermiş olması olmuştu tabii. Kepsutlu onu görünce sırıttı tabii.
1: Hoş geldin Mehmet Pehlivan.
0: Dedi.
1: Her tarafta beni aradığını duyarım. Ha, doğru mu?
0: Doğru.
1: Hakkın yok diyemem. İnsan yenildi pehlivanı kovalarmış ha.
0: Usul bu değil mi?
1: Böyledir. Seninle bugün kozumuzu paylaşırız ha.
0: Ben ilk olarak katrancıyla tutacağım. Sen de o da beni yendiniz. Ama o senden önce yendi.
1: Önce beni yenmeye bakmalısın.
0: Neden o?
1: Katrancı senden de benden de çok pehlivandır da ondan. Önce onunla tutacak olursan beni elinden kaçırmış olursun.
0: Seninle bir başka vakit kozumuzu paylaşabiliriz.
1: Bugün neden paylaşmayalım ki? Yoksa çekinir misin benden?
0: Bugün dediğim gibi katrancıyla tutmak kararındayım. Bu sırada yağlanmaları da sona ermiş bulunuyordu. İki pehlivan arasında bu tartışma geçerken katrancı hiç ses çıkarmamıştı. Bu da kurtdereliği kuşkulandırmış bulunuyordu tabii. Bu arada dördüncü pehlivanı ilk defa görüyor, onun kuvveti ve ustalığı hakkında bir bilgiye sahip bulunmuyordu kurtdereli. Kepsutlu Çakır'ın ille de ilk elde kendisiyle tutmak istemesini ise biraz garip karşılamıştı. Bu davranışı da katrancının ses çıkarmamasını da manalı buluyordu nedense. Hele katrancının daha önce kendisine cıvgar teklifinde bulunmuş olması midesini bir kat daha bulandırmıştı. Yoksa katrancı aynı teklifi Kepsutlu'ya da mı yapmış, onunla bu yolda anlaşmaya mı varmıştı? Her şey olabilirdi. Böylece kuvvetini bildiği Kepsutlu kendisini yoracak, arkasından da katrancıya teslim edecekti. Bu da katrancının işini kolaylaştıracak. Kendini bir daha yenerek deveyi alıp gidecekti. Cazgır yanlarına gelir gelmez kurtdereli bana katrancıyı vereceksin diyerek onun kısmet kasnağını tuttu. Kepsutlu buna hemen itiraz etti.
1: Hayır olmaz. İlk elde kurtdereliyle ben tutacağım. Şurada burada beni arar dururmuş, hakkımda ileri geri konuşurmuş. Benim kendisinden kaçtığımı söylermiş. Onun için bizi eşlendireceksin.
0: Cazgır ne yapacağını, pehlivanları nasıl eşlendireceğini bilemez hale geldi. Sonunda başka çıkar yol olmadığını görünce de kurraya başvurdu. Pehlivanlar arasında çekilen kurra bambaşka bir sonuç verdi sevgili dinleyenler. Kepsutlu Çakır katrancıya. Bigadişli Şevket pehlivan da kurtdereliye düştü. Kepsutlu gene de itiraz etmek istedi ama cazgır kararından vazgeçmedi. Dört baş pehlivanı yan yana koyarak önce bunları teker teker halka takdim etti. Arkasından duasını yaparak davul zurnalara işaretini verdi. Evet, dört pehlivan da peşrevlerini yaptılar. Sonra da ikişer ikişer kapıştılar sevgili dinleyenler.

0: Biga dişli Şevket pehlivan hiç de fena bir pehlivan değildi. 100 okka kadar vardı ve kurtarıcı daha ilk elde onun boş bir pehlivan olmadığını anlamıştı. Onu ne pahasına olursa olsun yenmesi gerekiyordu. Hem de kendisini fazla yormadan katrancıyla çakır aralarında anlaşmışlarsa onların ancak bir oynaş güreşi yapmakta olmaları gerekirdi. Böyle bir durumdan sıyrılabilmek için yapılacak tek şey hasmını yorulmadan kısa bir zamanda yenmekten ibaretti. Kurtdereli bu düşünceyle müdafaya geçmiş bulunuyordu. Güreşmeyi, hamleleri rakibine bırakmıştı. Bigadişli Şevket pehlivan da tabii kendisini tanımıyordu. Sadece az önce geçen konuşmadan onun hem katrancıya hem de kepsutlu çakıra yenilmiş bulunduğunu öğrenmişti. Bu da keyfini artırmıştı ister istemez. Onların yendikleri bir pehlivanı kendisi ne diye yenmesindi ki? Hele zorlu iki pehlivan olduklarını bildiği katrancıyla çakır arasındaki güreşte uzadı mı? Artık hiçbir şeyden çekinmemesi gerekirdi. Hiç belli olmaz, belki de baş ödülü alır giderdi. İşte bütün bu düşünceler Bigadişli pehlivanın ümidini bir kat daha kuvvetlendirmiş olduğundan karşısındakinin çekingen halini de sezince bir kat daha cesaretlenerek hemen saldırıya geçti. Güreş daha 10. dakikasını doldururken Bigadişli çapraza girmiş, Kurtdereli'yi sürmeye başlamıştı sevgili dinleyenler. Kurtdereli fazla direnmeden kendini yüzü kuyun yere atınca Şevket pehlivan da kendini bastırıverdi. Bazı seyirciler kendisini alkışladılar bile. Haydi Bigadiş! Kümleniyor musun? Hadi Şevket! Hadi aslan! Beriki de bu alkışlardan cesaretlenerek hemen kündaramaya başladı. Seyirciler arasında bulunan Kurtdereli'nin taraftarları da şaşkınlığa düşmüşlerdi. Ne oluyordu Kurtdereli'ye? Bazıları bizim Mehmet pehlivanın galiba idmanı yerinde değildi diyorlardı. Yahut da Bigadişli çok iyi pehlivan güreşe pek yavaş girdi. Doğru dürüst bir elense bile çekemedi. Böyle giderse yenilir gider diyorlardı. Buna karşılık kendisini iyi tanıyan bazılar da düşüncelerini şu şekilde ifade ediyorlardı. Bizim Mehmet pehlivanın asıl rakibi katrancıdır. Bu rakibini nasıl olsa yenecek ve asıl güreşini onunla yapacaktır. Şimdi o katrancının nasıl olduğunu anlamak istiyor. Kendi güreşinden çok bu güreşle ilgileniyor. Baksanıza gözü hep öbür güreşte. Evet sevgili dinleyenler, bu ikinciler çok daha doğru konuşuyorlardı. Hakikaten Kurtdereli kendi güreşiyle değil sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri ise gözden kaçmıyordu. Kaçmıyordu ama ne yazık ki süremizin sonuna geliverdik. Bakalım bu çetin güreşler sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Kalplerimizi irfan nuruyla aydınlatan, sadırlarımızı hikmetlerle süsleyen, alemlerin Rabbine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen, ümmeti olmakla müşerref olduğumuz rehberimiz Hatemul Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve onun âline, ashabına nihayetsiz salat ve selam olsun. Yeni bir Hatemul Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'ye ulaşmasını ve o girişi esnasında yaşanan hadiseleri, konakladığı hanesini konuşmuştuk, öğrenmiştik. Bu bölümümüzde de ümmeti Muhammed'i Allahu Teala'nın emriyle hicret edildiği, Allahu Teala'nın dininin yüceldiği ve yeryüzüne yayıldığı ve bu yayılmanın ilk başladığı nokta olan Medine-i Münevvere'yi konuşacağız inşallah. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen ve Buhari, Müslim gibi birçok hadis kitaplarında da zikredilen bir hadisi şerifte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir: Allah'ım, Mekke'ye verdiğin bereketi iki katıyla Medine'ye de ver buyurmuştur. Yine Buhari'de zikredildiği üzere Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle dua etmiştir: Ey Allah'ım, bizlere Mekke'yi sevdirdiğin gibi yahut da ondan daha fazla Medine'yi de sevdir. Ya Rabbi, sağ ve mut ile ölçülen rızıklarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, Medine'nin havasını bizim için tashih edip

ve suyunun güzelleştiği, sıtma yatağı olmaktan kurtulduğu görülmüştü. Halbuki biz Medine'ye geldiğimizde Medine en vebalı, en hastalıklı bir araziydi. Efendim Medine-i Münevvere'nin hurma bahçeleri çok ve suları da boldu. Sebzelerin her çeşidi yetiştiği gibi başta hurmaların en iyisi olmak üzere kavun, karpuz, şeftali, incir gibi daha çeşitli meyveler burada yetişirdi. Yazın gündüzleri havanın gölgede hararet derecesi 48 derecelere kadar yükselir, kışın gündüzleri sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düştüğü ve hatta suların donduğu bile olur. Rivayete göre Medine'ye ilk gelip yerleşen kimsenin oğlunun adı Yesrib olduğundan dolayı Medine o zamandan itibaren bu adla anıla gelmişti. Yakutul Hamevi Medine'nin 29 tane ismini sıralar. Semhudi de isim çokluğu isim sahibinin şerefliliğine delalet eder. Dedikten sonra çeşitli kaynaklara dayanarak Medine'nin şu isimlerini zikretmiştir. Tabe, Tayyibe, Asime, Darul Eman, Darus Sekine, Barre veya Berre, Beytur Resul, Darul Ebrar, Darul Hicre, Darus Selame, Darul Fetih gibi, Haramur Resul ve en nihayetinde de Medine-i Münevvere gibi 94 isim sayarlar ve bu isimler hakkında da açıklama yaparlar. Medine'ye Tabe veya Taybe ismi Allah-u Teala tarafından verilmiş. Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselam, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme in de burada namaz kıl demişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam inip namaz kıldığı zaman Cebrail aleyhisselam da sen nerede namaz kıldın biliyor musun? Burası Taybe'dir. Sen Taybe'de namaz kıldın. Oraya da hicret edeceksin demiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tebük seferinden dönerken Medine görününce işte Tabe buyurmuştur. Efendim Medine'yi öğrenirken hiç şüphesiz Medine halkından olan Evs ve Hazreç kabilelerini de öğrenmemiz gerekir ki onları Ensar olarak biliyoruz. Evs ve Hazreç kabileleri iki kardeşten çoğalmış oldukları halde aralarında sık sık anlaşmazlıklar çıkar, kılıçlara sarılırlar, yıllarca çarpışır dururlardı. Aralarındaki çarpışmaların sonuncusu ise Buaz Savaşı'ydı. Ki bu da hicretten 5 ya da 6 yıl önce bitmişti, durma noktasına gelmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin buyurduğu üzere hicret sırasında Evs ve Hazreç kabilelerinin toplulukları dağılmış, en asaletli ve şerefli adamları öldürülmüş veya yaralanmış bulunuyordu. Sanki Allah Teala İslam dinine hazırlamak için onları bu duruma düşürmüştü. Evs ve Hazreç kabilesinden Müslüman olanlara da Ensar denir. Ensar, Nasir ya da Nasir kelimesinin çoğuludur. Bu kelime mübalağa sığgası olup ziyadesiyle yardım eden anlamı taşır. Geylan bin Cerir'in siz öteden beri Ensar ismiyle mi anılırdınız yoksa bu ismi size Allah Teala mı verdi sorusuna Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Evet bu ismi bize Allah Teala verdi buyurmuştur. Nitekim Ensar hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Mealen şöyle buyurulmuştur. İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensarla onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlar için kendileri içinde temelli kalıcı olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte en büyük kurtuluş budur. Şefkat Peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince Medine'de Müslüman olan ileri gelenler vardı.

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldiği ilk zaman diliminde halk ona koşuştu. Yahudiyken Müslüman olan Abdullah bin Selam anlatır. Resulullah geldi denilince onu görmek için ben de halkın arasında onun yanına gittim. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü bir yalancı yüzü değildir. Konuşurken kendisinden ilk işittiğim sözde, "Ey insanlar, selamı yayınız, selamlaşmayı yaygınlaştırınız, yemek yediriniz, akrabalarınızla ilgileniniz. İnsanlar uykudayken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz." sözü olmuştur. Rabbimiz Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında, "Haydi şu melekler cemaatinin yanına git de onlara Esselamu Aleykum diyerek selam ver. Senin selamına onların nasıl mukabelede bulunacaklarına, nasıl karşılık vereceklerine bir bak, söyleyeceklerine iyice kulak ver. Çünkü o hem senin hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır." buyurdu. Adem Aleyhisselam gidip meleklere Esselamu Aleykum dedi. Melekler de Esselamu Aleykum ve Rahmetullah veyahut da Ve Aleykum Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediler. Selamlarına Rahmetullah sözlerini de eklediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mecliste otururken bir zat gelip Esselamu Aleykum diyerek selam verdi. Fahri Kainat Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da Efendimiz 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra başka bir adam geldi. Esselamu aleykum ve rahmetullah diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına da karşılık verdi. Adam oturunca da Fahri Kainat Efendimiz buna 20 sevap var buyurdu. Sonra başka bir adam daha geldi ve Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek selam verdi. Efendimiz onun selamına karşılık verdi. Adam oturunca da buna da 30 sevap var buyurdu. O sırada meclisten bir adam kalkıp selam vermeden çıktı. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşınız unuttuğu şeyi yani selam vermeyi ne de çabuk unuttu. Sizden biriniz meclise girince selam versin, oturmayı uygun görürse otursun. Meclisten ayrılmak için kalkınca da yine selam versin. Verilmeye layıklık ve gereklilik hususunda önceki selam sonraki selamdan farklı değildir buyurur. Ashab-ı kiramın önderlerinden, büyüklerinden Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki ben bir gün Ebu Bekir'in terkisinde giderken Ebu Bekir rastladığı insanlara Esselamu Aleykum diyordu. Onlar da Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyerek mukabelede bulunuyorlardı. Ebu Bekir Esselamu Aleykum ve Rahmetullah diyor. Onlar da Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorlardı. Bunun üzerine Ebu Bekir bugün insanlar selam faziletinde bizi pek çok geçtiler diyerek ifade etti. Selam vermek veya verilen selamı almak Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Selamlaşmakta cimrilik etmek iyi sayılmamıştır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine selam vererek giren kimsenin hem Allah Teala'ya karşı korunmuş olacağını hem de bunun kendisine ve ev halkına bereket getireceğini haber vermiştir. Efendim selam vermenin önemine dair bir takım hadis-i şerifleri dinlerken selam verme hususuna, selamı almanın hükmüne ve adabına da bir değinelim istiyoruz. Selam vermek nafile bir ibadet olmakla birlikte verilen selamın alınması gereklidir. Selam verilirken de şunlara dikkat edilir. Binitli olan yayaya, yaya olan oturana, az olan çok olan kişilere, yaşça küçük olan büyük olana önce selam verir. Selamı cemaat içinden birisine tahsis ederek vermek mekruhtur ve kıyamet alametlerinden olduğu ifade edilir. Tanıdığına ve tanımadığına selam vermek İslam'ın hayırlı hasletlerinden biridir.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde yanına gelen ve kendisine selam veren amcası Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani Hatun'a da "Merhaba, hoş geldin Ümmü Hani" şeklinde mukabelede buyurmuştu. Yanına geldikçe Hazreti Fatıma validemize de "Merhaba kızcağızım" buyurup onu sağına veya soluna oturttuğu bildirilmiştir. Müslüman olmayanların verdikleri selama ve aleyküm sadece ve aleyküm ifadesi söylenerek mukabelede bulunulabilir. Mümin kardeşiyle selamlaşmak musafahayla tamamlanmalıdır. Musafaha iki kişinin esenleşmek, birbirlerine ellerini, avuç içlerini yapışacak biçimde tutuşmalarına ve yüz yüze gelmelerine söylenir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, "Biz, ya Resulallah, bazılarımıza hürmeten eğilebilir mi?" diye sorduğumuzda da Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Hayır" buyurdu. Sonra o adam, "Onun elini tutar ve kendisiyle musafaha yapılabilir mi?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, "Evet" buyurdu. Ebu Mesud el-Ensari der ki, "Bir gün Bera bin Azib'e rastlamıştım. Bana selam verdi. Elimi tutup yüzüme gülümseyerek tebessümde bulundu ve sana niye böyle yaptım biliyor musun?" diye sordu. Ona, "Bilmiyorum fakat senin yaptığın her şeyde hayırdan başka bir şey görmem" dedim. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam da bana rastlayınca sana yapmış olduğumun aynısını bana yaptığı ve niye böyle yaptığını benden sormuştu. Ben de senin şimdi bana söylediğin gibi ona söylemiştim. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müslümanlardan iki kişi karşılaşırsa birisi öbür arkadaşına selam verir ve elini tutarak musafaha yaparsa Allah Teala onların günahlarını onlar henüz birbirlerinden ayrılmadan önce bağışlar buyurmuştu. Bera bin Azib'in kendisine de Resulullah aleyhissalatü vesselam birbirlerine kavuşup musafaha yapan iki Müslüman yoktur ki onlar daha birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanmış olmasın buyurdu demiştir. Küçük çocuklarla musafaha yerine onların başları üç kere okşanarak Allah Teala sana bereket versin, barekallah, maşallah diyerek dua edilir. Erkeklerin kadınlarla musafaha yapmaları, el sıkışmaları caiz değildir. Esma binti Zeyd validemiz, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyat etmek isteyen ensar kadınlarına "Ben kadınlarla musafaha yapmam" buyurduğunu, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kadınlardan beyat alırken bile elinin onlardan hiçbirinin eline değmediğini bildirmiştir. Beyatını sözle aldığı her kadına "Gidebilirsiniz, sizin beyatınızı aldım" buyurdu dediği demiştir efendim. İslam'da ilk topluca musafaha Medine'ye geldikleri zaman Yemenliler tarafından yapılmıştır. Medine'nin meşhur kavimlerinden Hazreç kabilesinin ve Ensar'ın başkanlarından olan Bera bin Mağrur, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye gelmeden bir ay önce vefat etmişti. Ölüm döşeğine düştüğü zaman ailesine dedi ki, "Kabrimde beni Kabe'ye doğru yöneltiniz." Ve bu söylediği de yapılmıştı. Kendisi hac mevsiminde Mekke'ye geleceğini Efendimiz aleyhissalatü vesselama vaat etmişti. Hac mevsimine erişemeden ölüm döşeğine düşünce ailesine şöyle dedi. "Efendimiz aleyhissalatü vesselama olan vaadim, sözüm dolayısıyla beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Çünkü ben ona gelmeyi vaat etmiştim, gelmeyi söz vermiştim" dedi. Ve böylece sağ ve ölmüş olarak Kabe'ye yönelenlerin ilki olmuştu. Radıyallahu teala anhu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'yi teşrif edince Bera bin Mağrur'un kabrine ashabıyla birlikte gitti. Kabrinin üzerinde saf bağlayıp cenaze namazını kıldı ve şöyle dua etti. "Allah'ım onu yar kıl, ona rahmet et, ondan hoşnut ol" diyerek duada bulunmuştu. Bera bin Mağrur radıyallahu anh, Akabe biatında bulunan Ensar kabilelerinin temsilcilerinden ilk vefat eden ve kabri üzerinde cenaze namazı kılınan zattır efendim.
Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettikten sonra Ensar bir kez daha gelip parça parça fevç fevç Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dizi dibinde tekrar biat etmiştir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatır. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama ve yanında Ebu Bekir'e yetecek kadar yemek yapıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git bana Ensar'ın eşrafından 30 kişi çağır buyurdu. Yanımda hazırladığım yemeğe ekleyecek bir şey bulunmadığından bu bana çok ağır geldi, biraz ağırdan aldım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tekraren git bana esrafın büyüklerinden, eşrafından, bildiklerimizden 30 kişi çağır buyurdu. Bunun üzerine gidip onları çağırdım. Geldiler. Gelince onlara yemek yiyiniz buyurdu. Yediler. Önlerinden ancak bir kısmını yiyebildiler. Bu mucize karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında yine gidip bana Ensar'ın eşrafından 60 kişi çağır buyurdu. Vallahi 60 kişi beni 30 kişiden daha çok korkutmuştu. Gidip çağırdım. Onlar da gelip yemeğin bir kısmından yediler. Ve bu mucize karşısında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ve daha oradan ayrılmadan Efendimiz'e biat ettiler. Daha sonra Efendimiz 90 kişi çağrılmasını emir buyurdu. Beni bu 90 kişi 60 ve 30 kişiden daha da çok korkuttu der. Onları da gidip çağırdım, yemekten yediler. Onlar da önlerinden yemeğin bir kısmını yediler ve bu mucize karşısında Efendimizin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ettiler ve daha oradan ayrılmadan da Efendimiz'e biat ettiler. İşte o zaman bu yemekten 180 kişi yedi ki hepsi de Ensar'dandı. Allah Teala onların hepsinden razı olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselama biat eden Ensar'ın sadece erkeklerden ibaret olmadığını da hatırlatmamız gerekir. Nitekim kadın Ensar'dan da biat edenler vardı. Ensar kadınlarından olan Ümmü Atiye radıyallahu anha validemizin bildirdiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif edince Ensar kadınlarını bir eve topladı ve onlara bir vekili olarak Hazreti Ömer'i gönderdi. Hazreti Ömer evin kapısında dikildi ve Efendimizin selamını onlara iletti. Ve dedi ki ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği bir vekilim, elçiyim dedi. Onlar da Allah'ın Resulüne ve Allah'ın Resulünün vekiline, elçisine merhaba diyerek mukabelede bulundular. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, büyük günahlara girmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, marufta yani meşru olan iyi güzel hususlarda Allah Resulüne karşı gelmeyeceğinize dair biat ediniz dedi. Kadınlar da kısık bir sesle olur dediler, kabul ettiler. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'ım şahit ol diyerek ifade buyurdu. İbn-i Sa'd'ın Tabakatul Kübra isimli eserinde isimleri ve kaydettiğine göre Efendimiz aleyhissalatü vesselama biat eden Evs ve Hazreç kabilesi kadınlarının sayısı o zaman için 343'ü buluyordu. Evet, Ensar'ın erkek ve kadınlarının Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir kez daha biat ettiği ve Efendimiz'e ne hediye götürebilirim yarışı içerisinde bulundukları bir dönemde Enes bin Malik radıyallahu anh girmişti hayatımıza. İslam tarihinin büyük hadis ravilerinden, Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı olmakla müşerref olan, henüz küçük yaşta bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır. Der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde ben 8 ya da 10 yaşındaydım. Annem bana başörtüsünün yarısını izar

vücudumun alt tarafını, diğer yarısıyla da vücudumun üst tarafını kapatacak bir elbise yaptı. Beni elimden tutup Efendimiz'e götürdü ve "Ya Resulallah, Ensar'ın erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kimse kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana verecek, sana hediye edecek bir şeye sahip değilim. Ya Resulallah, bu oğlum Enesçiktir. Sana hizmet eder, senin hizmetçindir. Onun hakkında Allah Teala'ya dua et," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, bunun malını ve evladını çoğalt. Verdiği şeylerde onun için bereket ihsan et," diyerek duada bulundu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam benim için üç şey hakkında dua etti. İkisini dünyada gördüm. Vallahi malım pek çoktur. Çocuklarımın ve çocuklarımın çocuklarının sayısı ise o gün ifade ettiği üzere 100 civarındadır. Üçüncüsünü de inşallah ahirette göreceğimi umuyorum," dedi. Allah Teala onlardan razı olsun. Medine-i Münevvere'de artık Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Oradaki ensar ve muhacir için çok güzel günler, zamanlar yaşanıyor olmasıyla birlikte Medine'de endişeli ve korkulu zaman dilimleri de vardı. Ashab-ı kiramdan Übey bin Kab der ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Medine'ye geldiklerinde ve ensar tarafından barındırıldıkları zaman bütün Arapların düşmanlıklarına da hedef oldular. Silahsız ne geceleyebilirler ne de sabahlayabilirlerdi. Hatta acaba üzerimize emniyet gelip de silahsız yatıp kalkacağımız, Allah korkusundan başka bir korku duymayacağımız günleri görecek miyiz?" dedikleri olurdu. İşte bunun üzerine Allah Teala Nur suresinin indirdiği 55. ayet-i kerimesinde mealen şöyle buyurmuştu: "Allah içinizden iman edip de güzel amel ve hareketlerde bulunanlara yeminle vaat etti ki kendilerinden önce gelenleri nasıl kafirlerin yerine getirdi, hakim kıldıysa onları da yeryüzünde muhakkak müşriklerin yerine geçirip hükümran edecek. Onlara kendileri için beğendiği din, yani İslamiyeti payidar kılacak. Onların korkularını üzerlerinden kaldırdıktan sonra hallerini kesin bir emniyete çevirecektir. Ta ki onlar bu güvenlik içinde bana ibadet etsinler. Bana hiçbir şeyi ortak tutmasınlar. Kim bundan sonra nankörlük ederse artık onlar fasıkların ta kendisidirler." Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz der, anlatır. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği sıralarda bir gece uyuyamadı. "Keşke ashabımdan bir zat olsa, geceleyin burada nöbet tutsa," buyurdu. Bu haldeyken bir silah hışırtısı işitince Efendimiz aleyhissalatü vesselam "Kim o?" diye sordu. Gelen zat da "Ben Sa'd bin Ebi Vakkas," dedi. Efendimiz ona "Seni buraya getiren nedir?" diye sual etti. Sa'd bin Ebi Vakkas da "İçime Resulullah aleyhissalatü vesselam hakkında bir korku düştü. O yüzden seni korumaya geldim ya Resulullah," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çokça dua etti, sonra uyuduğu uykuya daldı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatır, der ki, "Fahri Kainat Efendimiz halkın en cesaretlisiydi. Medine'de bir feryat, korkulu bir hal olsa, Efendimiz hemen Ebu Talha'nın mendup diye anılan atını emaneten alır, üzerine atlar, feryadın o sesin geldiği yere hemen yetişirdi. Hiçbir imdat sesi duyulmazdı ki mendubun oraya bir deniz gibi, su gibi akıp revan olduğunu görmeyelim. Halbuki o at çok yavaş, ağır yürüyen bir attı ve hiç de harekete alışık bir hayvan değildi. Bir gece Medineliler bir feryat sesi işitip çok korkmuşlar ve hemen sesin geldiği tarafa doğru

Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ise onları geride bırakarak ilerlemiş, sesin geldiği yere yetişmiş, durumu inceleyip dönerken halkla karşılaşmıştı. Kendisi Ebu Talha'nın üzerinde, kılıcı da boynunda asılı bulunuyor ve "Korkmayınız, korkmayınız" buyuruyor. Ve bununla birlikte mendup içinde onu deniz gibi, su gibi akıcı bulduk buyuruyordu. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret gerçekleşmişti. Evet, ancak bu zaman zarfı içerisinde Mekkeli müşrikler de boş durmuyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha Mekke'deyken Kureyş müşrikleri Mekke'ye gelen yabancıları Efendimizle görüştürmemek, İslamiyet'in yayılmasını önlemek için ellerinden geleni yapmaktan geri durmamışlardı. Nitekim Tufeil bin Amr ve bununla birlikte Müslüman olmak için Mekke'ye gelen bir şair ismi Aşa ve daha birçoklarının Müslüman olmasını engellemeye çalışmışlardı. Müşrikler Mekke'de yaptıklarıyla da kalmadılar. Medine'de de Efendimiz'e karşı daha Medine'ye gelmeden Medineli münafıklarla işbirliği yaparak bir zümre oluşturdular. Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da Külsüm bin Hidim ve Sad bin Heyseme'ye konuk olduğunda bazı münafıklar geceleyin Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kaldığı hanesini taşlama cüretinde bulundular. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunun üzerine "Bu nasıl komşuluk, bu nasıl koruyuculuk" diyerek sistemlenmişti. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine'ye yerleşmeye ve tutunmaya başladığını gören Kureyş müşrikleri Bedir Savaşı'ndan önce Übey bin Selul ile Evs ve Hazreç'ten onunla birlikte olan putperest müşrik Medinelilere gönderdikleri bir mektup vardı. O mektupta şöyle demişlerdi: "Muhakkak ki siz bizim adamımızı yanınızda tutuyorsunuz. Andolsun ki siz ya öldürürsünüz ya da yurdunuzdan çıkarırsınız. Aksi takdirde bütün Arap topluluklarıyla birlikte üzerinize yürür, sizinle savaşırız" dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Selül, onunla birlikte hareket eden Medineli müşrikler Efendimizle çarpışmak üzere bir araya geldiler, toplandılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun haberini alınca onların yanına vardı ve şöyle buyurdu: "Herhalde Kureyşilerin tehdidi sizi son derece etkilemiştir. Onların tehdidiyle size verecekleri zarar sizin bizimle çarpışarak kendinize vermek istediğiniz zarardan daha fazla değildir. Demek siz kendi öz oğullarınız ve kardeşlerinizle çarpışmak, onları öldürmek istiyorsunuz" buyurunca münafıklar dağıldı. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna yaklaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'deki uygulamalarının öne çıkan hususlarından bir tanesi de hiç şüphesiz muhacir ve ensar arasında tesis ettiği kardeşlik hukukudur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldikten sonra Mekkeli Müslümanlardan yani muhacirlerden bazılarını hem kendi aralarında birbirleriyle hem de Medineli Müslümanlarla yani ensarla ikişer ikişer kardeş yaptı. Bu kardeşlik maddi ve manevi yardımlaşma ve birbirlerine çoluk ve çocuklarından önce varis olma, buraya parantez içerisinde daha sonra bu hüküm kaldırıldı, varisiyet hususu, bilhassa yurttan, yuvadan, kavim ve kabileden ayrı düşmenin verdiği garipliği, mahzunluğu gidermeyi, Mekkelileri Medine'ye ve Medinelilere ısındırmayı ve kendilerine güç kazandırmayı hedeflemişti. Bu hadise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye gelişinden 5 ay sonra vuku bulmuş ve Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde gerçekleşmiştir. Rivayete göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a içinde bir koku bulunan topraktan yapılmış bir çanak getirilmişti. Muhacirle Ensar onun içine ellerini batırarak anlaşma yapmışlardı. Sayılarına dair birçok rivayet vardır. İbn-i Sa'da göre Enes bin Malik radıyallahu anh'ın evinde kardeş kılınan Müslümanların sayısı 45'i Mekkeli muhacirlerden,
45'i de Medineli Ensardan olmak üzere 90 kişilerdi. Tabii bu sayılar hakkında birçok rivayet vardır. 100 kişi olduklarını, 44 kişi olduklarını, 80 kişi, 112 ve 124 kişi olduklarına dair de rivayetler geçer. Az önce de ifade ettiğimiz üzere kurulan kardeşlikten doğan varis olma hükmü Enfal suresinin Bedir gazvesinden sonra inen 75. ayet-i kerimesiyle kaldırılmış, bu kardeşlik yardıma, yedirip içirmeye, bir de öğüt verme ve alma hususuna münhasır kılınmıştır. Medineli Müslümanlar yani Ensar, muhacirleri Medine'ye daha ilk geldikleri gün evlerinde ağırlamak için birbirleriyle yarışa girmişlerdi. Bunun için birbirleriyle anlaşmazlık dahi yaşamışlardı. Ensar bu kadarla da kalmadılar. Dediler ki, ya Resulallah, hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle aramızda bölüştür, onların olsun dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara hayır öyle olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ensar müminler muhacir olanlara öyleyse sulama zahmetini, işçilik işlerini siz üzerinize alınız, sizi hurma mahsulüne ortak yapalım dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu görüşü uygun gördü. İki tarafta işittik ve itaat ettik diyerek bu yoldaki tensibi, doğru bilgiyi, ortak kararı kabullendiler. Medineli Ensar radıyallahu anh efendilerimiz arazilerinin fazla olanlarını da Fahri Kainat Efendimiz'e bağışladılar ve hatta ya Resulallah istersen evlerimizi de sana verelim diyerek teklifte bulundular. Şefkat ve rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onlara bol bol hayır dua etti, bağışlanan arazileri muhacir sahabelerine bölüştürdü. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendim programımızın sonunda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağızlarından çıkan duayı zikredelim ve bu duanın bereketiyle vaktimizi değerlendirelim istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua etmiştir. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve amelin la yurfa' ve kalbin la yehşa' ve dua'in la yusma'. Allah'ım, faydasız ilimden, katına yükselemeyen amelden, korkmayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin velhamdülillahi rabbil alemin.

0: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman yeryüzünde gezip dolaşın emrine kulak verdin? Gezip görmek de bir tür okuma. Hissederek, dokunarak, yaşayarak okuma. Bu tür okumadan uzak kalıp tüm dikkatini sadece kitaplara gömenlerin çoğunlukla gerçeklerden kopuk kaldıklarını görüp durmakta değil miyiz? Oysa hayat iliklerine kadar sokaklara işlemiş. İyiliği, kötülüğü, merhameti, gaddarlığı, vefayı, salimliği, yani insan dediğimizde bulunan her türlü duyguyu oda oda bağrında saklamış. Bizlere de alemi okumak kalmış. Okumayı emreden kitabımız gezmeyi tavsiye ediyor bizlere. Gezin, dolaşın. Mücrimlerin, zalimlerin akıbeti nasılmış, ibret alın. Mealindeki pek çok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Hatırla, en son ne zaman yeryüzünde gezerken alemi okumaya çalıştın?

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar,

0: börekler, simitler, özel günlerimiz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
1: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve, bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
2: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Ekim 2026 ve 20 Rebiülahir 1448 günlerden Perşembe, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün, hayırlı bir ay temenni ederek başlayalım. Zira bugün de biraz evvel ifade etmeye çalıştığımız gibi Ekim ayına girdik. Şimdi sonbaharın ilk ayını da geride bırakmış olduk. Artık yavaş yavaş kış da kendini göstermeye başlayacak bu ay içerisinde. Aslında son birkaç yıldır hatırlarsınız, Eylül ayı oldukça sıcak geçer. Hatta Ekim ayı bile en azından ortasına kadar gayet sıcak geçiyordu. Ama bu sene Eylül ayının ilk haftasını şöyle bir kenara bırakırsak, neredeyse Eylül ayının kalan tüm günleri oldukça serin, yağışlı ve hatta soğuk geçti. Bu da önümüzdeki günlerde Ekim ayının nasıl geçeceği ile ilgili herhalde bir ipucu veriyor olsa gerek. Halbuki dediğim gibi, yani geçtiğimiz yıllarda Eylül ve Ekim ayları en azından Ekim'in ortasına kadar, hatta Anadolu'da şöyle bir yaygın kanaat de vardır. İşte 29 Ekim sobaların kurulma tarihi gibi bir şeydir. Yani işte eskiden sobalar kurulurdu. Daha öncesinden hazırlıklar yapılır, borular temizlenir, yeri hazırlanır, sobalar kurulur, odun kömür alınır, kışlık hazırlıkları yapılırdı. Şimdi bu hazırlıkların her biri bir kenara kaldı. Niye? Çünkü artık doğalgaz var. Hatta

dönem kaloriferli evler vardı. Onlar da işte toplu alımlar yaparlar apartmanlarda. Sonrasında doğalgaz gelince bunların hepsi rafa kalktı. Tabii olayın bir de şu tarafı var. Yani şimdi büyük bir kolaylıktır ama bir taraftan da doğalgazın o yakıcı fiyatları, bir de devam eden savaşlar, enerji fiyatlarındaki o aşırı yükseliş savaş nedeniyle. Enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi sadece bizde değil, dünyanın dört bir tarafında, özellikle Avrupa'da ciddi endişeye de yol açıyor. Bazı muhterislerin, efendim bazı ülkelerin, özellikle tabii ki bütün meşveret başı Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail. Onların ön ayak olduğu bu savaşlar, ki buna Rusya ve Ukrayna'yı da eklemek lazım. Rusya ve Ukrayna bir taraftan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam ediyor mu, böyle ara ara mı devam ediyor belli olmayan bir savaş var. Bir yıldır bu savaş devam ediyor, aralıklarla böyle tehdit ediyorlar, birkaç atış yapılıyor filan. Sık sık İran tarafından yapılan açıklamalar, işte şu kadar İHA düşürdük, bu kadar SİHA düşürdük şeklinde, ama işte teklifler gidip geliyor, varılan netice hiçbir şey elde var, sıfır. Eğer tabii her iki taraf açısından da makul bir şekilde geriye çekilebilecekleri bir anlaşma olabilirse, yani onurlu bir barış gibi düşünmek lazım. Her iki tarafta, yani kendi kamuoylarına ve de dünyaya, evet bak yenilmedik diyebilecekleri onurlu bir barış anlaşması olabilirse herhalde hiç kimse hayır demeyecektir. Bu arada tabii Ekim ve Kasım aylarının şu tarafı da önemli. Nedir o? Ekim ayı içerisinde İsrail'de yapılacak seçimler ve Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısmi seçimler. Bu arada dün biliyorsunuz ilginç de bir olay cereyan etti. Tel Aviv'e, İsrail'e gitmek üzere kalkan uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ürdün hava sahası içerisinde pilotların kendi aralarında ettiği kavga nedeniyle, ki İsrail Başbakanı o hain katil Siyonist Netanyahu bıçaklama hadisesi olduğunu söylüyor. Tabii şu da çok ilginç. Pilotlardan birisi Rus, birisi Ukraynalı. Yani savaşan iki tarafın insanın aynı uçakta pilot olarak yer alması garabet ötesi bir şey. Yine o uçağın içerisinde başka pilotların da, sivil pilotların da olduğu ifade ediliyor. Anlaşılmaz bir şekilde, belki de eğer o iniş gerçekleşmemiş olsaydı bir 11 Eylül'ün bir benzeri planlanıyor olabilirdi. Bununla ilgili de zaten bir takım görüşler, teoriler de var. Bu kimin işine yarayacaktı? İsrail'in işine yarayacaktı. İçinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunuyor olmasına rağmen, yeter ki seçimi kazansın, kendisini mahkeme önünde bulmasını istemiyor tabii ki Netanyahu. Bu nedenle her imkanı, bulduğu her fırsatı değerlendirmek istiyor. Daha da seçimlere birkaç hafta var. Dolayısıyla tedbirli olmak, uyanık olmak lazım. Yine de İsrail'in ne yapacağı belli olmaz. Bu tabii dışarıyla ilgili olanlar, lafı çok uzattım ama bizdeki fon tartışmaları da günlerdir devam ediyor. Bugün yine hayli fon yazısı sizinle paylaşacağım. İlkini hemen Ekrem Kızıltaş'ın yazısından alayım, Takvim Gazetesi'nden. Yok öyle başlığıyla şöyle demiş: fon yolsuzluğu ile ilgili gelişmeler sebebiyle helal haram ayrımı yapmayanların çok kazanma hırsına kapıldıklarında neler yapabileceği konusunda fikir sahibi olduk. Kaçınılmaz olanın yaşanmasıyla melanetleri açığa çıkarılan ve mal varlıklarına el konulanlar demir parmaklıklar ardında, sürece sonradan dahil oldukları anlaşılan ve mal varlıkları dondurulanların çoğuna da aynı akıbetin beklediği söylenebilir. Tutuklanan ya da adli kontrol altında alınanlarla ilgili liste de gösteriyor ki kaçış yok. Sosyal medyada konuyu iktidar aleyhine çevirmek için kıvrananlar, ne derse desin, yolsuzluk sarmalındaki kişilerin bize bir şey olmaz kanaatiyle bu melaneti işlediklerini düşünmek akıl dışı. Yüksek gelir vaadiyle ikna edilerek listeye dahil edilenler de muhtemelen yolsuzluğu baştan beri kurgulayanların tezgahı renklendirme amacına hizmet etmiş olmalı. Oyunu kurgulayanlar yanında bilerek ya da bilmeyerek onlara alet olanların, parmaklıkların ardını boylamaları veya boylayacak olmaları işin rahatlatıcı yanı. İnsanımızın bir koyarak 5, 10, 100 hatta daha fazla kazanılamayacağını iyi bilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Bu açıdan fon dolandırıcılığı tezgahını kurup avlarını bekleyenlerin tuzağına düşenler konunun üzücü yanı. Ancak nispeten hafif kayıplar doğrudan piyango benzer.

alanlarla başlayıp yüksek kayıplara yol açabilecek kumar benzeri riskli alanlarda şanslarını denemeye kalkışanların sayıları da az değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkili

0: başlatması, mağduriyetlerin giderilmesi için SPK'nın hazırladığı yol haritası ve sermaye piyasalarının işleyişini ve denetimi ile ilgili ilave düzenlemeler için düğmeye basılması. Hangi şekilde olursa olsun vatandaşın parasını yağmalama peşinde olanlara, kim olursa olsunlar hesap sorulacağı ve bundan böyle benzer melanetlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Neydi o meşhur söz? Yok öyle, burası Türkiye diyor. Kim diyor? Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla. AK Partililer uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim onları diyor. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi yanlışın içine giren de yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun işaretini verdi. Erdoğan'ın biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Fon krizinin ardından yapılan ilk parti etkinliği olması açısından önemliydi bu toplantı. İlginç sahnelere de neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi zaman duygusallaştı, kimi zaman sesi çatalladı. Kimi zaman da öfkeyle konuştu. Erdoğan'ın sesinin çatalladığı sırada salonda ağlayanlar oldu. Beraber yürüdük biz yollarda şarkısının çalınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasını da çizdi. Sözlerine kalbimle kavlim arasına sutre çekmeden samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek istiyorum dedi. Kurucu değerleri hatırlattı. Erdemliler hareketi olarak doğmuştu. AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların, kibir küplerinin değil garip gurebanın partisi olduğunu hatırlattı. Ve bir de AK Partililer, hani bir AK Partililer var bir de AKP'liler var diyorlar ya, Erdoğan işte AKP'lileri hatırlattı. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların partisiyiz dedi. Kriz dönemlerinde liderler fırtınalı denizlerdeki gemi kaptanlarına benzer. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar nice krizler atlattı. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza devam ederiz dedi. Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkar. Öte yandan meclis bugün açılıyor. Ancak çalışmalarına salı günü başlayacak. AK Parti fon kriziyle ilgili salı günü mecliste araştırma komisyonunun kurulması için teklif verecek. Salı günü meclis araştırma komisyonu kurulması için teklif verilecek. Zaten muhalefet partilerinin de bu yönde hazırlıkları var. Böylece iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla mecliste araştırma komisyonunun kurulması sağlanacak. Bu millet gerçekten asil bir millet. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Çıplak elleriyle tankları durdurdular. Bu millet fidan gibi evlatlarını şehit verip vatan sağ olsun diyen bir millet. Halkımız bir süredir ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretliler ve esnafımızın sıkıntısı büyük. Bu milleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar yıkmaz. Ama bir kısım açgözlülerin, soyguncuların yaptığı vurgunlar bu milleti üzer. Bu millete bu yapılmaz. Dün bir AK Parti milletvekiliyle konuşuyorduk. Bir ara sesi çatalladı. Konuşmakta zorlandı. Bu Cumhurbaşkanı'na yapılamaz, yapılmamalıydı dedi. Gerçekten de BM kürsüsünden katil İsrail'i yerden yere vuran, Gazze şehitlerinin dünyadaki sesi olan Cumhurbaşkanı'na bu yapılmaz demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Vadim Özkan'ın yazısıyla devam edelim Star gazetesinde. Bugün 1 Ekim. Meclis 51 günlük aranın ardından açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise hitap edecek. Gündeminde 3. yılına giren ve Ankara'nın çizdiği rotada ilerlediğini gördüğümüz teröristler Türkiye var. İçerideki süreç kadar hem oluşturmak, olgunlaştırmak hem de sonucunu takip etmek bakımından büyük emek verdiği teröristler bölge boyutuna da mutlaka değinir. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak hemen çevremizde süren İran savaşı, Gazze, İsrail saldırganlığı, Hürmüz krizi, Ukrayna savaşı, Karadeniz'de seyir-i sefer güvenliği, Ege'de Yunanistan ve İsrail kaynaklı gerilim üzerinden de meclisi bilgilendirecektir. Yeni yasama yılında muhalefetin üzerinde en fazla gürültü koparacağı iki konu var. İlki silah bırakan PKK'larla ilgili yürütülecek hassas süreç. Meclisten çıkan çerçeve yasaya meclisin izleme komisyonuna rağmen akan kanı kendileri açısından siyasi getirisi daha yüksek gördüklerinden olacak. Terörün bitiriliyor olmasına bitmeyen bir itirazları var belli partilerin. Dile dolacakları diğer konu tabii fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren çok net ve berrak bir tutum aldı. Erdoğan'ın talimatıyla tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu fon işlemlerini kapsayan kapsamlı inceleme ve

0: başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı'na hem de yürütülen soruşturmaya verdiği güçlü destekte Cumhur İttifakı'nı siyasi ahlak bahsinde de birleştirildi. Bu açılardan yeni partinin tuz koktu ithamı da siz açıklamıyorsanız biz açıklarız tehdidi de elinde kalmış görünüyor. Öte yandan vatandaşın yakından takip ettiği bir konuda genel başkan düzeyinde yalan ve manipülasyona girişmek adı bile mahkemelik olan sicili yolsuzluk davalarıyla baştan kararmış bir parti için çok sıkıntılı. Özel ve yeni parti AK Parti'yi açıklarız bak şeklinde tehdit etmekte fakat şunu da kaçırıyorlar. İlki soruşturma dosyasında bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 5. dalgaya kadar kapsamlı ve derinlikli şekilde yürütülen soruşturmada savcılığın elinde bulunan ve sızdırıldığı anlaşılan bilgileri açıklamak siyasi şova dönüştürülse bile suçtur. Önce biz açıkladık sonra devlet harekete geçti demek de yalan beyan. Zira fon soruşturması resmi olarak 19 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK'ya gönderdiği müzakereyle başladı demiş Fadime Özkan Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Hande Fırat'ın yazısına. Hande Fırat da diyor ki adalet toplumsal kurumların ilk erdemidir. Tıpkı doğruluğun düşünce sistemlerinin ilk erdemi olması gibi. Tabi bu sözler yazan Hande Fırat ama bu sözler John Rawls'a ait. Bundan yaklaşık 50 yıl önce söylenmiş bir söz. Ve şimdi hepsinin önünde aynı soru duruyor. Benim param ne olacak? Fakat bence Türkiye'nin sorması gereken daha büyük soru var. Hakkını teslim edelim. Devlet bu meseleye müdahale etti. Dolayısıyla ortada devletin seyirci kaldığı da bir tablo yok. Meselenin beni en fazla düşündüren tarafı maaşından artırdığı 3-5 bin lirayı 100 bin lirayı bir fonda değerlendiren vatandaş olduğunu düşünün. Diğer tarafta milyonlarca liralık pozisyon alabilecek yatırımcılar var. İki yatırımcı arasındaki fark yalnızca sermaye miktarı olmaktan çıkıp bilgiye erişim farkına dönüşüyorsa orada mesele değişir. Biriktirdiği az miktarda bir parayı fona koyuyor. Bir emekli düşünün, yıllarca çalışmış, parasını enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'nin ekonomik şartlarından bağımsız değerlendiremeyiz. TÜİK'in son açıklanan verisine göre Ağustos 2026 itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31.51. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış %33.79. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki artış ise %39.77. Bu rakamlar bize başka bir şey anlatıyor. Türkiye'de insanlar yalnızca daha çok para kazanmak için yatırım yapmıyor. Bazen sadece parasının değerini korumak için de yatırım yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları önemli. Erdoğan, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Cumhurbaşkanı krizin başladığı ilk günden itibaren bu konudaki bakış açısını net biçimde ortaya koydu. Gerçekten fon mağduru olanların ana paralarının ödenmesi için de harekete geçildi. Şu anda üzerinde durulan modelde sadece ana paraların dikkate alınması değerlendiriliyor. Buna göre 1 milyon liraya kadar olan ana paralar öncelikli olarak ödenebilecek. Eğer ana para 1 milyonun üzerindeyse ilk etapta 1 milyon liraya kadar olan bölümü ödenecek. Oluşacak havuzda birikecek tutara göre de diğer ödemeler yapılacak. Ancak bu modelde henüz son nokta konulmadı. SPK'nın yatırımcı sayısını açıklaması önemli. Tasfiye mekanizmasının belirlenmesi önemli. Soruşturmaların yürütülmesi önemli. Hukuk bize neyin suç olduğunu söyler. Fakat toplum yalnızca ceza kanunlarıyla yaşamaz. Bir de ahlak vardır. Bir davranış suç oluşturmayabilir ama kamu görevi açısından açıklama gerektirebilir. Bir işlem tamamen yasal olabilir ama zamanlaması nedeniyle kamuoyunda soru işareti yaratabilir. İşte siyasette etik standart tam burada başlar. Suç var mı sorusu savcının sorusudur. Toplumun güvenini korumak için ne kadar şeffaf olmalıyım sorusuysa siyasetçinin. İkisi birbirine karıştırmamak gerekir ama ikincisini de birincinin arkasına saklamamak gerek diyor Hande Fırat Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim konuyla ilgili. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç yazmış. Dünyadaki bütün Müslümanların gözü ve umudu Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Türkiye'de işgali engellemiş, Suriye'de katliamı bitirmiş, Gazze'de soykırımı frenlemiş, Mekke İttifakı ile İngiliz Siyonist aklın asırlık Orta Doğu kurgusunu bozmaya girişmiş. Türk Devletleri Teşkilatı'yla asra mührünü vurmuş. Şimdi içeride uğraştığı pisliğe bak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen hafta başlattığı fon vurgunculuğu soruşturmasında kimler var? Rakam ne? Yaklaşık 20 milyar dolar. Kimi daha 28 yaşındayken tıfıl çakallar, şundan 4-5 sene evvel bir fon kurmuşlar. Kimsenin adını sanını bilmediği küçük hisseleri %4500 gibi uçuk karlara fırlatmışlar. Bunu gören 455 bin kişi de sağlam fonlarda %20-25 karla ne uğraşacağım, şuraya gidip kısa yoldan zengin olayım deyip buralara girmiş. Fon çetesi akıl almaz rakamlara çıkardıkları hisseleri tavandan bunlara satıp milyarları cebine atmış. Hatta önemli bir kısmını da yurt dışına aktarmışlar. Dünyanın en pahalı arabalarına, yatlarına, uçaklarına sahip çakalların bazıları kaçmış, bazıları yakalanmış, bazıları teslim olmuş. İşin acısı, bunların bazıları belirli makamlardaki kişilerin yakını ya da ahbabı. Sadece foncular da değilmiş kazanan. BM zirvesi için New York'a giden Türk heyetinde yer alan eski bakanlardan Fatma Betülsayan Kaya ile doktor eşinin Nisan ayında bu fonun el attığı bir kağıttan 163 milyon liralık hisse aldıklarını, bu pislik patlamadan kısa süre önce bütün hisselerini 2.2 milyar liraya fona devrederek çıktıklarını, FETÖ'cülerin biz kurduk diye övündükleri yeni parti duyurdu. İddiaları doğru olduğu müddetçe duyursunlar, sıkıntı yok. Nitekim doğru ki Kaya partideki bütün görevlerinden istifa etti. Hatta fondan kazandığı 2 milyarı da hazineye devrettiği söyleniyor. Bu iade belki hukuki açıdan elini güçlendirecekse de kaybettiği itibarı geri kazandırmayacak. Peki değer miydi? Sizi elinizden tutup en üst makamlara taşımış Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yol arkadaşı olma şerefini yerle bir etmeye, değil sadece Türklerin, yeryüzündeki Müslümanların umudu olan bir dava adamına, beş para etmez tiplere laf söyletmeye değer miydi? Belediye başkanlarından aldıkları milyon dolarlara, CHP'yi ele geçirmek için pavyon önlerinde dağıttıkları rüşvet paralarına, ele geçirdikleri belediyelerde dönen yolsuzluk ve ahlaksızlıklara cevap veremeyen, yeni parti kurup CHP'den ayrılınca bu rezilliklerden kurtulacağını zanneden, İngilizlerden bizi kurtarın diye yardım dilenenlerin ağzına sakız olmaya değer miydi? Haklı olarak şu da soruluyor. Siz karı koca ne iş yaptınız da borsaya koyacak 163 milyon liranın sahibi oldunuz? Bütün paraları bu kadarsa bile büyük rakam. Merak edip baktım, iki çocukları varmış. 163 milyon lira gibi bir paranız olmuşsa iki çocukla neyinize yetmiyor ki? İtibarınızı sıfırlama pahasına fon vurguncularıyla işbirliği yaparak buna 2 milyar lira daha ekleme çabasına giriştiniz. Açgözlülük, tamahkarlık böyle bir şey olsa gerek. Tıpkı CHP'de dönen rüşvet ve yolsuzluk hadiselerinde olduğu gibi. Aylardır gırtlaklarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk bataklığında çırpınan, fon soruşturması başlayınca bunu kendine nefes borusu yapmaya kalkışan Özgür Özel, fon skandalında açıklayamadığı daha önemli bir isim adına üçüncü bir kişi tarafından yatırım fonlarında 200 milyon liraya yakın işlem yapıldığını öne sürdü. Sonra elindeki bilgi patlamış olacak ki, biz delillendirmeye çalışıyoruz, bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın demeye başladı. Muhtemelen söyleyeceği kişi eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'ydi. Nihat Zeybekçi'nin benim borsada işlemim yok, ortağı olduğum 4 şirket bilgim dışında elindeki nakit parayı değerlendirmek için bu fona yatırmış, o para da içeride kaldı açıklamasıyla aslında fondan kazanmadığı fon mağdurlar arasında olduğunu söyleyince hesapları bozuldu. Bu bilgileri onlara kimin taşıdığına şer düşerek bir kenara koyalım. Bizzat kendi belediye başkanları tarafından rüşvet almakla suçlanan, milyarlarca liralık yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanlarına hesap soracağına, bilakis toz kondurmayan Özel'in yerinde başkası olsa, değil hileli yolda elde ettiği koltukta oturmaya çalışmak ya da başka parti kurmak utancından sokağa bile çıkamazdı demiş. Kim diyor? Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç. Diyelim ve ara verelim bu bölüme.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507-703-0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Salacak Kahvehanesi. Hat, ebru, teship, şiir, musiki, mimari. Kısaca kültürümüzün temel taşları Salacak Kahvehanesi'nde konuşuluyor. Uğur Dumlupınar'ın sunumuyla Salacak Kahvehanesi, Perşembe günleri saat 18'de Semerkant Radyo'da.

Senin hikayen. Bazen düşündüren, bazen tebessüm ettiren, kimi zaman da kendimizi bulduğumuz hikayeler. Belki de biri senin hikayen. Senin hikayen hafta içi her gün saat 6.30 ve 19.30'da Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Yeni Şafak gazetesinden Ali Saydam yazmış. Her yasal hak helal değildir ve olamaz. Alev Allatlı'ya ait bir söz. 26 Şubat 2025'te dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek SPK'ya bir müzekkere göndermiş. 4 Kasım 2025'te de Bakan Mehmet Şimşek 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Ancak sahtekarlarla tamahkarlar buna rağmen buluşmalarını sürdürdü. Bizde bilinen ilk büyük dolandırma olayının kahramanı Sülün Osman'dır. Sonra 80'li yıllarda Kastelli, Bako, Yalçın gibi bankerler, 90'larda insanlara kayıplar üzerine soğuk su içmesini tavsiye eden Arıkanlar ve işte Konya merkezli holdingler filan vardı. Şatafatlı otel odalarında kurulan Titan Saadet Zinciri, örtülü ödenekçi Selçuk Parsadanlar, 2000'lerin Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bankı, kriptocu Faruk Fatih Özer'in Todex'i, Fatih Terim fonuyla ünlü isimleri dahi ağına düşürebilmiş Seçin Erzan ve tabii ki geçmişindeki 20'ye yakın dolandırıcılık davasından sonra kurduğu Ahbap Derneği ile 100 milyonlarca dolarlık Haluk Levent. Evet, ne kadar da çokmuş. Görüldüğü gibi Ponzi denen sahtekarlık ekonomide karın mal ve hizmet üretiminden değil de finansal işlemlerden elde edildiği kapitalizm biçimini anlatan, finansal kapitalizmin zaman zaman tezahür eden çocukluk hastalığı olarak ortaya çıkmakta. Sorulması gereken ilk soru şu: ortada bir kriz mi var? Büyüklüğü ne kadar? Bu soruların yanıtı hasara göre verilir. Hasar ne kadar büyükse kriz de o kadar büyüktür. Birbirinden hayli farklı iki şeyin uyum içinde ayrı ayrı yönetilmesi gerekir. Krizin ve kriz iletişiminin. Her ikisinin yönetimindeki reaksiyon dozu hasarın büyüklüğüyle düz orantılıdır. Krizin yönetimi ilişki odaklıdır. 3 temele dayalır. Mağdurların zararının mümkün olduğu en yüksek oranda karşılanması. Rahmetli Alev Alatlı'nın her yasal hak helal değildir ve olamaz ilkesinden yola çıkarak istisnasız tüm suçluların vicdanları tatmin edecek oranda cezalandırılması. Bu tür hasarların tekrarlanmasını engelleyecek yasal süreçlerin derhal devreye alınması. Kriz iletişimine gelince unutulmamalı ki doğru yönetilmesi halinde krizlerden fırsat doğabilir. Krizin iletişimi içinde 3 boyut söz konusudur. Şeffaflığın değil açıklığın ön planda olması. Yani hem her söylenenin doğru olması hem de her doğru olanın söylenmesi. Hasar bitene kadar kesintisiz ve tatmin edici bilgilendirmenin sürdürülmesi. Ve 3. Sürekli ölçümleme ve araştırmalarla hedef kitle ve sosyal paydaşlarda itibarın tesis edilme oranının saptanması. Her ikisinde de hız kritik başarı faktörüdür. Zaman kaybedilmemeli. Süreç hasar ortadan kalkana kadar devam ettirilmelidir. Kriz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde usulü veçiyle yönetilmektedir. Krizin iletişimi ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların, Merkez Bankası'nın, SPK'nın, TMSF, TSPM'nin ve İstanbul Borsası'nın üst düzey yöneticilerinin rol aldığı bir stratejik iletişim planı doğrultusuna yönetilmelidir. Aksi takdirde bütün siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanı'nın kucağına bırakılmış olur ki kendisi bunu asla hak etmemektedir, diyor Ali Saydam Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bu zeka mı başka bir şey mi diye sormuş. Kim soruyor? Haşmet Babaoğlu Sabah'ta. Öteki insan, öteki dünya. Yüzyıllar boyu bu kavramları hiç böyle düşünmedik. Yani insan olmayan insan veya dünya, hayat olmayan bir hayat olarak. Şimdi yapay zeka olayı bu noktaya doğru gidiyor. Yapay zeka üreticileri kendi ürünlerinden korkar oldular. Trump hemen çıktı, aklınca veya belki de devletlerin menfaati uyarınca, yapay zeka diye bir şey yok, süper zeka diyelim dedi. Öyle mi peki gerçekten? Lakin süper zeka desek de fark etmiyor ki. Bu birikim ve işlem hızı bir sıradan insanların zekasına hiç benzemiyor. Bize benzeyen yanı ne peki? Üstünlük seviyor o da. Pek yakında bağımsız biçimde kibirlenmeye başlarsa bu yapay zeka, yanarız o zaman. Ve kapsayıcı, esir edici. O ne diyorsa doğru sayılacak yakında. Zaten gençlere sorsak bu güce çoktan teslim oldular bile. Hatırlasanıza, şunun şurasında 3-4 yıl öncesine kadar derin internetten 3 boyutlu canlandırmadan falan konuşuyorduk. Yapay zekanın hızla büyüyüp hayatımıza el koyucu aklımıza bile gelmemişti. Yapay zeka üreticisi antropik yöneticileri kamuoyuna yapay zekanın gidişatı iyi değil, İnsanlık için varoluşsal riskler oluşturuyor, İşimizi bitirebilir açıklaması yaptılar. Abartı mı? Her abartı dile getirdiği anda gerçeklik haline gelir. Biz mi? Biz fon krizini konuşuyoruz şimdi. Birkaç ayda böyle gidecek. Finans dendiği anda sular seller gibi coşan uzman arkadaşlar anlasınlar bizi. Ama şunu bilelim. Gelecek yıl tek konu yapay zeka olacak. Sadece yapay zeka. Bu arada şakası da yok hani. İnsanlığın zeka ve enformasyon işlemciliği diye bildiği beceri yapay zeka üzerinden bir apokalipse doğru ilerliyor. İnkar edecek halimiz yok. Apokalips yani bir tür kıyamet, son çağ, sonun sonu, öte yana geçiş. 1995-2015 arasının gizemli bilim kurgu filmlerini bir daha mı izlesek acaba? Armageddon'da bir NASA yetkilisi diyordu ya, yok oluşun yaklaştığı ihtimalini gizli tutmazsak kamu düzeni bozulur diye. Bu uyarılar da Haşmet Baboğlu'na aitti. Salih Tuna da diyor ki sabahta, foncular ve adamlar, fon soruşturması sonucuna maruz kaldığımız süper yatlı, özel jetli, 200 milyonluk lüks otomobilli rezalet bana 15 yıl önce derc ettiğim şu satırları hatırlattı. Hem gitgide onlara benziyorlar, hem de onlarla kıyasıya kavga ediyorlar. Hiç insan kavga ettiğine bu kadar benzemeye çalışır mı? Takva zannettiğimiz o halleri de meğer yoksulluktan ibaretmiş. Acaba diyorum, bu utanç verici vurguncularla aynı dönemde yaşamaya maruz kalmamızın nedeni Gazze'de çocukları paramparça edilen annelerin feryatlarına hakkıyla duyarlılık göstermememiz mi? Bundan sebep mi böyle müstekreh bir utanca tanık oluyoruz? Çok şükür 15 Temmuz şehitleri gibi güzel insanlara da tanık olduk. Soner Polat gibi amirallere de. Dün itibariyle vefatının 7. seneyi devresini idrak ettiğimiz FETÖ'nün balyoz kumpası mağduru amiralimiz, Filistin direnişini Kuvayi Milliye direnişinden ayırmamıştı. Hatta bir defasında Filistin'de İsrail işgali ve zulmüne direnen gençler aslında yalnızca vatanlarının değil, aynı zamanda Anadolu'nun da muhafızlarıdır demişti. Cumhuriyet değerlerine taraf olduğu kadar emperyalizmle boğuşan tüm milletlerin karşısında da taraftı. Yani soykırımcı İsrail'e güzellemeler yapan işte bazı Atatürk bezirganlarından değildi. Amiral Soner Polat'a göre Batı asırlarca baş edemediği Yahudi sorununu Filistin'e ihraç etmiş, tarihi Hristiyan-Yahudi çatışmasını Müslüman-Yahudi kavgasına dönüştürerek Orta Doğu'nun başına bela etmişti. Bu strateji sayesinde bölgenin enerji kaynaklarına çökmek için de bahane bulmuştu. Merhum amiralimiz İsrail mezalimini şöyle tanımlamıştı: Hristiyan Batı'nın Siyonizmle kol kola girip Müslüman kanı döktüğü postmodern haçlı seferi. İnsanlığın kurtuluşunda emperyalistlere karşı kavgaya tutuşmakta, bu kavgaya tutuşanlarla birlikte olmakta görmüştü. Naçizane yazımızı merhumun Gazze soykırımından yıllar önceki beka manifestosu çapındaki şu uyarısıyla bitirelim. Türkiye tüm gücüyle Filistin direnişinin yanında olmalıdır. İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir. Filistin'de direnen gençler yalnızca kendi vatanlarının değil Türkiye'nin de muhafızlarıdır. Sonsuz rahmet olsun diye yazısını bitirmiş Salih Tuna.
1: Son baskı.
0: Geçelim Mahmut Övür'ün yazısına. Filistin yalnız değil diyor Mahmut Övür de sabahta. Türkiye küresel sorunlara, bölgeyi kuşatan savaşa ve içeride yükselen siyasi gerilime rağmen başta Gazze olmak üzere Filistinlileri ve mazlumları unutmuyor. Her fırsatta Siyonist İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşımaya devam ediyor. Başkan Erdoğan daha yeni BM kürsüsünden İsrail'in işlediği insanlık suçunu bütün dünyaya haykırdı. Bir hafta sonra da Konya'dan benzer bir ses yükseldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslami İşbirliği Gençlik Forumu, Evimiz Evinizdir etkinliği düzenleyerek Filistinlilerin yalnız olmadığını ve soykırımın unutulmadığını dünyaya duyurdu. Bu etkinlikte sadece soykırım meselesi de ele alınmadı. Aynı zamanda Filistin'in yeniden nasıl inşa edileceği konuşuldu. Bu yüzden sporcular, sanatçılar davet edildi. Ve akşam da Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında bir dostluk maçı oldu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen forum Gazze Mahkemesi oturumuyla başladı. Bu mahkeme küresel vicdanı harekete geçiren bir geleneğin devamı. İlki 1967'de Vietnam Savaşı döneminde ünlü İngiliz filozof Bernard Russell'ın kurduğu Russell Mahkemesi'ydi. Mahkemenin üyeleri arasında Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi dünyanın önde gelen aydınları da vardı. Türkiye'den de Mehmet Ali Aybar davet edilmişti. Sonra Irak Dünya Mahkemesi kuruldu. Şimdi de Uluslararası Gazze Mahkemesi. Filistin'de işlenen insanlık suçunu deşifre eden tarihi belgeler ortaya kondu. Oturum öncesi söz alan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, öncelikle Gazze Mahkemesi'nin uluslararası sistemin ve mahkemelerinin sessiz kaldığı bir dönemde önemli bir çalışma yürüttüğüne, raporlar hazırladığına dikkat çekti. Konuşması merakla beklenen mahkeme başkanı Robert Folks'a şöyle diyordu: İsrail Gazze'de adım adım soykırım gerçekleştirdi. Mahkememizde soykırımı kanıtlayan tarihi belgeler ortaya koydu. Bizler vicdanların sesi olmak istiyorsak bu çabalar devam etmeli. Filistin meselesini unutturmayanlar arasında Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin'in yanında olduklarını vurguladı. Etkinliğin onur konu Bilal Erdoğan ise bir kez daha boykot çağrısı yapıyor ve Türkiye'nin Filistin'e desteğinin bitmeyeceğini söylüyordu. Türkiye-Filistin dostluğu büyüyerek devam edecek ta ki Filistin özgür olana kadar. Akşam da Filistin davasının yanında olduğumuzu tekrar göstereceğiz. Bu tüm dünyaya örnek olacak. Konya aynı zamanda İslam İşbirliği Gençlik Başkenti. Filistin meselesiyle ilişkisi de bir hayli geçmişe dayanıyor. Etkinliğin ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tam da bu tarihi arka plana dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sonra da tarih değişse de zulüm değişmiyor dedi ve ekledi: acı ve keder Filistin halkının değişmez oldu. Filistin'in kardeşlerimizin yalnız olmadığını bir daha tüm dünyaya ifade ettik. Filistin'i savunmaya her platformda devam edeceğiz diyor. Hakikaten dün de işte bu zaten yazıda da geçiyor. Filistin'le Konya Spor arasında bir dostluk maçı oynandı. Filistin milli takımı ve Konya Spor arasındaki maç 90 dakikanın bitimine yaklaşık 1 dakika kala durduruldu. Yarım bırakıldı kasten maç ve bu zulüm sona erdikten sonra maç devam edecek. Şimdilik erteliyoruz dediler. O da ilginç bir mesaj oldu.
1: Son baskı.
0: Hakkı Öcalan'la devam edelim Milliyet Gazetesi'nden. ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk diyor. Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali. Bu ülkeleri ikiye hatta üçe bölmek, birinde doğrudan mollalara bağlı, sözüm ona İslam devleti kurmak, hep İran'ın marifetiydi ve hala bu bölücülük ülkeleri yok etmeye çalışma, halkı açlığa, susuzluğa ve salgın hastalıklarla mücadeleye mahkum etme zulmü devam ediyor. Ama İran'la ilgili bir cümle sarf eden olduğunda kulaklar dikiliyor. Sözün sahibi İsrail düşmanı bir ülkenin karşısına çıkmakla ve dolayısıyla İsrail ajanlığıyla suçlanıyor. Yok öyle. İran'ın İsrail'e çatışma hali görünen o ki İsrail kaynaklı. Yani İsrail, daha doğrusu küresel Siyonizm, İran'ın nükleer güç haline gelmesini önlemek istemeseydi şu andaki bölgesel çatışma tablosunda İran-İsrail husumeti olmayacaktı. Dolayısıyla İran'ın bölgemizde işlediği cinayetleri belirtmek, sebep olduğu insani dramları sayıp dökmek İsrail veya ABD yanlısı olmak değildir kanımca. Evet, her ulus gibi İran halkının da nükleer enerji ve hatta nükleer silah edinmek istemesi mümkündür. Ulusların doğru düzgün işleyen bir ara bulma, çatışmaları önleme ve silahlanmaya gerek bırakmayan Birleşmiş Milletler Örgütü olsaydı, ulusların akıl dışı, çılgın ve hayal ürünü nükleer silah edinme arzusu olmazdı. İran'ın derdi salt Şiacılık mı? Pek zannetmiyorum. Şia, İslam devriminin mollalarının da onlardan önce Pehlevi hanedanı şahlarının da kendilerini kurtaramadıkları bir Pers hayalciliğinin aleti. Bu ifadem büyük bir iddia oldu. Yerimiz ve zamanımız el verseydi, İran idealizmi denen şeyin temeli kalıcı bir imparatorluk ihtişamının, Pers medeniyetine ait bir ayrıcalık ve bölgeye liderlik etmenin de Pers halkının ilahi görevi olduğu inancı açısından şahlarla mollaların farklı olmadıklarına, bu iddiaya inanmayanları ikna edebilirim demiş. Birisi sözde seküler milliyetçi, diğeri sözde İslami kökten dinci. Bu iki rejim, yani şahlar ve ayetullahlar, halkın %60 olan Farsi milletinin tanrı vergisi idealini gerçekleştirmek için halkın %40'ını 4 ana ilke, ki bunlar kurtarıcı kompleksi ve medeniyetler liderliği, bölgesel hakimiyet ve jandarmalık, emperyalizm karşıtlığı ve 4. teknoloji gurur inandırmayı başardılar. Ne pahasına? Şiacılığın hedefindeki ülkelere yapılan zulüm pahasına demiş. Kim diyor? Hakkı Öcal. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Haber 7 yazarı Profesör Doktor Zakir Avşar. Yapay zeka rekabeti ve Türkiye. Şimdi bazı gündem maddeleri var ki değerli dinleyenler, işte birkaç gün ya da birkaç hafta konuşuruz, tartışır, sonra geçer gider. Ama işte yapay zeka herhalde önümüzdeki günler, haftalar, aylar, yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca tartışacağımız en önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Yapay zeka alanında küresel bir rekabet var. ABD ve Çin bu rekabette başı çekiyor. Oysa meselenin bundan çok daha kapsamlı olduğu açık. Yapay zeka ekonomik üretimden savunmaya, iletişimden kamu yönetimine, eğitimden güvenliğe kadar hayatın birçok alanını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu için bu teknoloji etrafındaki rekabet giderek bir teknoloji yarışından yönetim anlayışları ve toplumsal modeller rekabetine dönüşmekte. Bu rekabetin iki önemli aktörü, yapay zekanın taşıdığı riskleri ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri birbirinden oldukça farklı biçimlerde değerlendiriyor. Yapay zeka tartışmalarının önemli bir bölümünde gelecekte insan denetiminden çıkabilecek sistemlerin oluşturabileceği varoluşsal riskler öne çıkarılmakta. Gelişmiş modellerin güvenlik bariyerlerini aşması, kendi yeteneklerini geliştirmesi, siber saldırılarda kullanılması veya biyolojik ve kimyasal silahların geliştirilmesine yardımcı olması gibi ihtimaller bilim kurgu konusu olarak görülmemekte, ciddi ciddi tartışılmakta. Daha güçlü bir devlet kapasitesinin bulunduğu sistemlerde gerektiğinde dijital altyapının kesilmesi, sistemlerin devre dışı bırakılması, erişimin sınırlandırılması ve sorumluların tespit edilmesi gibi yöntemlerin mümkün olduğu düşünülmekte. Bu yaklaşımda temel varsayım, teknolojinin kontrol edilemez bir özne değil, devlet tarafından yönetilebilir bir araç olduğu fikrine dayanıyor. Buradaki ayrım önemli. Bir yaklaşım, yapay zeka yeterince gelişirse insan kontrolünden çıkabilir mi sorusunu merkeze alırken, diğer

yaklaşım, insanlar güçlü bir teknoloji üzerindeki kontrolü nasıl muhafaza eder sorusuna da ağırlık veriyor. Dolayısıyla yapay zeka tartışması teknik olmaktan çıkarak doğrudan siyasi bir nitelik kazanmış durumda. Yapay zekanın geliştirilmesi için büyük miktarda veri, gelişmiş çipler, yüksek hesaplama kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve güçlü sermaye lazım. Yapay zeka alanındaki rekabeti kim daha iyi model geliştirecek sorusuyla açıklamak yetersiz kalıyor. Daha temel soru, yapay zeka çağında teknolojik gücü kim yönetecek ve bu gücün sınırlarını kim belirleyecek? Bu soru da elbette bizi doğrudan siyasete götürmekte. Çünkü yapay zeka ekonomik verimliliği artıran bir araç olduğu gibi bilgi üretme, karar alma, kamu hizmetlerini düzenleme, güvenlik sistemlerini güçlendirme ve toplumsal davranışları etkileme kapasitesine sahip olduğu ölçüde devlet kapasitesinin de bir parçası haline gelmekte. Bu nedenle yapay zeka üzerindeki üstünlük geleceğin ekonomik ve jeopolitik gücünün de önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. Özellikle gelişmiş yapay zekanın siber saldırılar, biyolojik araştırmalar, otonom silah sistemleri veya kritik altyapılara yönelik saldırılar için kullanılabilmesi bu soruyu daha da önemli kılıyor. Burada iki farklı etik yaklaşım ortaya çıkıyor. Birinci yaklaşım, önce güvenlik anlayışına yakın. Bu teknolojinin kapasitesi arttıkça risklerin de büyüyeceği ve bu nedenle geliştirme sürecinin belirli sınırlar içinde tutulması gerektiği savunuluyor. İkinci yaklaşımsa daha çok güvenli biçimde geliştirmeye devam etme fikrine dayanıyor. Buna göre riskler nedeniyle teknolojik gelişmeyi yavaşlatmak stratejik rekabette geride kalmaya ve güvenlik açıklarının büyümesine neden olabilir. Yapay zeka alanında hukuki düzenleme meselesi de kritik hale gelmektedir. Bir yapay zeka sistemi yanlış bir karar verdiğinde sorumlu kim olacak? Bir algoritma siber saldırıyı mümkün kıldığında sorumluluk geliştiricide mi, kullanıcıda mı, sistemi işleten kurumda mı olacak? Yapay zeka tarafından üretilen her türlü nükleer başlık taşıyan ya da daha küçük çaplı olanlar da aynı şekilde. Bazı yönetim modelleri daha erken ve daha kapsamlı düzenlemeler getirerek yapay zeka sistemlerini kayıt, denetim, etiketleme ve ön onay gibi mekanizmaları da tabi tutuyor. Bu durum önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Düzenlemenin varlığıyla düzenlemenin kapsamı ve niteliği aynı şey değil. Gelelim bize Türkiye açısından bu rekabette en rasyonel yaklaşım iki güç merkezinden birini teknolojik ve siyasi uzantısı haline gelmekten ziyade kendi yapay zeka kapasitesini geliştiren ancak her iki tarafla da teknoloji yatırım araştırma ve güvenlik alanlarında işbirliği kanallarını açık tutan stratejik bir denge politikası izlemek olacaktır demiş yazar Profesör Doktor Zakir Avşar Haberiyet'teki köşesinde diyor. Veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tasavvuf sohbetleri. Tasavvuf yolunun edepleri, güzel ahlaka ulaşmanın yolları ve tasavvufa dair tüm konular tasavvuf sohbetlerinde. Tasavvuf sohbetleri Mehmet Ildırar'ın sohbetiyle Cuma günleri saat 11.20'de Semerkant Radyo'da.

Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nden hepinize saygılar, selamlar. Nasip oldu bu hafta sizlerle beraberiz. Efendim Süheyl Ünver Hoca'nın İstanbul Risaleleri vardır. Bunlar 5 tane, 5 cilttir. Kültür Medeniyeti serisi, Kültür AŞ tarafından çıkan, bir takım halinde satılıyorlar. Bir hayli de uygun fiyatlara satılan çok güzel kitaplar. Fatih Devri, İlim, Sanat ve İçtimai Tekamül Hamlelerini Umumi Nazar başlığı adı altında yazdığı çok güzel bir yazı var Süheyl Ünver Hocamızın. Bugün muhabbetimize bu güzel yazıyla paylaşalım istiyorum. Şöyle diyor efendim rahmetlik Süheyl Ünver: İstanbul'un fethi üzerine Türk ilim sanatı artık burada kökleşip gelişmiştir. İlmimizle sanatımızın esası Anadolu Selçukilerinden gelir. Şark'ta İslam ilminin mühim inkişaflara mazhar olduğu sahalardan biri de memleketimizdir. Selçukiler Anadolu'da sahip oldukları şehirlerde kütüphanelerini de ihmal etmeyerek medreseler kurmuşlardır. Her şehir süslü hastaneye sahip olmuştur. Bu ilim müesseseleri daha ziyade şer'i ilimlerle meşgul alimlerin birer yuvası olmuş. Hastanelerde gerek bizde ve gerek civar İslam memleketlerinde yetişmiş hekimler, vazife alarak yanlarına devam edenleri nazari ve ameli olarak yetiştirmişlerdir. Ediplerle şairler ve diğer ilim ve tarih adamları sahip oldukları Arapça ve Farsça ile bazı eserler ortaya koymuşlardır. Sanat adamlarının bıraktıkları eserlerin çoğu harap bile olsa ayaktadır.

Hele kitap sanatıyla meşgul olanların yaptıkları tesipler ve az bile olsa kıymetli resimler itinalı ve devirlerinin tarihi kapları içinde saklıdır. Hatta Anadolu şehirlerinde bunların ayrı bir usule bağlı çalışma yerleri, ustaları ve çırakları vardır. İşte Harput ve Musul gibi tezyinat ekollerimizden sonra 13. asırda çok eser verecek inkişaf eden Konya Tezyinat Mektebi, Bursa'nın fethinden sonra da sade ve zarif eserlerini vermiş, Anadolu'dan ve Şark'tan gelen Türk sanatkarları tarafından ileri götürülmüş ve Bursa'da mimari ile birlikte Anadolu'nun bu yeni ve çok değişik tezyinat usulü Edirne'ye geçmiş. Orada Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat devirlerinin eserlerini süsledikten sonra Fatih zamanında İstanbul'a geçmiştir. İlk eserini Eski Fatih Camii'nde veriyor ki halen orada Edirne'ye gelen Bursa ekolünün en güzel iki çini parçasını teşkil etmektedir. İstanbul fethinin hemen akabinde Fatih ordusuyla şehre girerek o zamanın manevi harp madalyasını kazanan mücahit alimlere hemen tedrisata koyulun diyor. Onlar da papazlardan boşalan Ayasofya ve Pantokrator manastırı odalarına yerleşen talebeye ders vermeye başlıyorlar. İşte bundan sonra Edirne'den emir üzerine İstanbul'a akın eden sanatkarlar ve alimler ilim ve sanat yuvasını koruyorlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet haddi zatında alim bir insandır. Müsbet ilimlerle tıpta aldığı ilk tahsil ve terbiye dolayısıyla meraklıdır. Sonra şairdir. İnce ruhu sanat eserlerine mecluptur. Bütün bu zevat ile ayrı ayrı akademik toplantılar yapar. Bunların hepsine o kadar kıymet vermiştir ki huzurunda oturabilirler. Serbestçe mübahese ve münakaşa ederler. Lakin idareye geçen devlet adamlarıyla ordu erkanına oturma selaheti verilmemiştir. İstanbul'un fethine müteakip şehirde derhal imar hareketi başlar. Tabii İstanbul mabetleri başta gelir. Nimelceş'ten vefat eden mücahitlerin hem her semte dağılan kabirleriyle, cami ve mescitleriyle İstanbul derhal hüviyetini değiştirerek bir Türk ve Müslüman şehri olur. Fetihten bir müddet sonra gelenler bu değişmeye hayret etmişlerdir. Bununla beraber İstanbul'un su yolları ıslah edilmiş. Hala birkaç tanesi duran çeşmeler her semtin kalabalığı nispetinde çoğaltılmıştır. Ticaret ve küçük el sanayi yoluna konur ve yeni gelen yerli Rumlara din serbestisi tanınır. Velhasıl İstanbul, bilhassa ilk kadısı Molla Hızır Bey Çelebi'nin ve iktisadi durumunda Gedik Ahmet Ağa Paşa'nın enerjik gayretleriyle düzelme yolunda ilerliyor. Bu arada da ilim hayatı bunlarla hemahenk olarak kökleşmeye başlıyor. Bir defa İstanbul'a gelen veya davet edilen ilim adamlarının bir kısmı memleketimizde yetişmiş ve bir kısmı da Mısır ve diğer İslam memleketlerinin o asırda en maruf şehirlerinden gelmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet bunları tanıyanların tavsiyelerine uyarak ve temas ettiklerinden memnun kalarak buraya gelmelerini ve kalmalarını istemiş ve onları maddi refaha kavuşturmuştur ki bu ilk gelenler arasında Molla Hüsrev ve Molla Zeyrek'ten başka Hocazade ve Molla Alaaddin Tusi vardır. Fatih zamanında bu alimler ikiye ayrılır. Bir kısmı esasen yetişmiş halde bu genç hükümdarın yanında bulunmuş ve mesela Molla Hüsrev ve Molla Gürani babaların devrinden intikal etmiştir. Bir kısmı da henüz yetişmektedir. Ancak o devrin sonlarına doğru ilmi bir mevki ve payeye nail olmuşlardır ki Molla Manisa'nın oğlu Mehmet bunlardan biridir. İstanbul'un ilk külliyesi yapılıncaya kadar muhtelif yerlerde bu zevat çalışıyor ve vazife alıyor. Fakat teferruatını tamamen bilmiyoruz. Yalnız Molla Hüsrev'in Ayasofya'da derse gelmesi bir hadise oluyor. Talebesi evine gidip kendisini ata bindirerek ve onu takip ederek Ayasofya'ya geliyorlar. Camide bulunanlar Fatih'in tevcihi veç ile zamanın Ebu Hanifesi addolunan Molla'yı tekrimen daima ayağa kalkıyorlar. Hoca dersini veriyor, talebesi tekrar onu ata bindirerek evine kadar takip ediyorlar ve bazen de evde yemeğe alıkonuluyorlar. Bu müddet zarfında Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde birer kütüphane kuruluyor ve oraya Fatih'in Edirne Sarayı'ndan İstanbul'da ilk yaptırdığı Beyazıt'taki eski saraya ve sonra şimdiki Topkapı Sarayı'na nakledilen kütüphanesinin kitaplarından veriliyor. Kayıtlarıyla bu kütüphaneye verilmiş kitaplardan ikisini biliyoruz. Şüphesiz ki bunlardan daha fazladır. Fatih'in yaptırdığı külliyeden önce Sadrazam Mahmut Paşa kendi camiini ve medresesini yaptırıyor. Hatta Ayasofya medresesi

Lisesi'nde Molla Hüsrev'den yetişen Molla Manisa'nın oğlu ki sabahlara kadar odasında kandil yakarak ders çalışması Fatih Sultan Mehmet'in nazar dikkatini çekmiştir. Hocası ve diğer bulunanlar tarafından Mahmut Paşa Medresesi'nde pek beğenilen bir açış dersinden sonra oraya müdahale

Gart'ta bile o tarihte emsali olmayan bir binaya kavuşuyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı ve 1765 yer hareketine kadar ayakta duran bir büyük kubbeli ve birer şerefeli çift minareli muazzam caminin Karadeniz ve Akdeniz taraflarına dörderden 8 sahan medresesi ve onların hizasında yine aynı sayıda 8 teminme medresesi inşa alınıyor. Karadeniz tarafında 4 köşe bir Darüşşifa hastane. Onu mukabili Akdeniz tarafında altında kervansarayı ile muazzam bir taphane, ziyafethane ve imarethane yapılıyor. Külliyeye ayrıca hamam yapılmamıştır. Zira ufak bile olsa Karaman Hamamı ve sonra Çukur Hamam bu külliye talebesinin ve civar halkın temizlenmesini temin etmiştir. Ayrıca bir ilk mektep ve bir zaman müstakbel bir kitaplık halinde kullanıldığı söylenen bir yerle külliye tamam oluyor. Bu medresenin civarında müderrislere toprak da verilerek evlerinin o tarafta olmasını temin etmişlerdir. Nitekim bu 5 asırlık teamül Cumhuriyet'in ilanına ve medreselerin lavına kadar devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bu üniversite sitesi her surette tamamlanmıştı. Bir defa yapıldığı zaman Cami-i Cedid, yani yeni cami ünvanı alan külliyenin en büyük konferans salonu mahiyetinde olan cami 5 vakitte ibadete ayrılan zamandan hariç de cami dersleri dediğimiz hususi ve umumi derslere tahsis olunmuştu. Zaten üniversitede tedrisat sabahleyin kuşluk vaktinden sonra sabah yemeği yenince başlar ve öğleye kadar devam eder. Öğleden sonra resmi ders yoktur. Herkes ihtiyaçları ve günlük çalışmalarıyla meşgul olur. Derslerini müzakere eder yahut camide veya sahan medreselerindeki kütüphanelerde çalışırlar. Bir defa Fatih Sultan Mehmet babası 2. Murat ve dedesi Çelebi Sultan Mehmet gibi hususu bir kütüphaneye sahiptir. Bunu pederinin vefatından sonra 1451'de tahta oturunca Edirne'deki bay tahtına getirerek eski saraya yerleştirmiştir. Bundan 2 sene sonra İstanbul alınınca Beyazıt Meydanı'ndaki sarayı 1454'te ikmal olununcaya kadar oraya getirmiş ve Topkapı Sarayı'nın inşası bitince oraya nakletmiştir. Bu arada Ayasofya ve Zeyrek medreselerine kitaplar veriyor. Oralarda birer kütüphane nüvesi kurulmuştur. Külliye ikmal olununca caminin şark ve garp taraflarındaki dolaplarında esaslı ve zengin bir kütüphane kuruluyor. Bunu Büyük Sahan Medresesi'nde ayrı ayrı kurduğu 8 kütüphane ile tamamlıyor. Eyüp Sultan'daki medrese ikmal olununca oraya da kitaplarından veriyor. Bu suretle Fatih İstanbul'da 13 yerde kütüphane kurmuştur ki bunun en zengini ve kıymetlisi sarayındakidir. Demek Fatih Külliyesi'nde bir odaya sahip olabilmenin ağır şartları vardı. Külliye tahsiline rağbeti arttırmak için mezunlara devletin en mühim mülki hizmetlerinden bir mevki olan nişancılığa bile kabul edilecekleri vaat edilmiş ve bu yapılmıştır. Memleketimizde bizim için mesut bir tesadüfle Uzun Hasan'ın yanından vaktiyle Timur'un torunu Ulu Bey'in hükümdarlığı esnasında Semerkant Medresesi müderrisi ve rasathanesi müdürü olan Molla Ali Kuşçi sefaretle gelince Fatih'in dikkat ve takdirini kazanmış ve elçilik vazifesi sona erdikten sonra bize gelmesi istenmiştir. Nitekim 1472 senesinde Ali Kuşçi çocukları ailesi ve maiyetiyle İstanbul'a gelerek yerleşir ve önce Semaniye medreselerinden birisine, sonra da o devrin en yüksek parasıyla günde 200 akçe ile, yani zamanımızın günde 200 lirası kadar bir ücretle Ayasofya Medresesi müderrisi tayin edilebilir. Efendim tabi Hoca Süheyl Ünver Hoca bunu yazdığı yıllarda, düşünün işte 50-60'lı yıllar, zamanın 200 lirası diye zikrediyor. Artık bugün varın onu siz düşünün. Müspet ilimlerden heyet ve hendese üzerine dersler verir. İstanbul'un tuğul ve arz derecesini yeniden kontrol eder. Muhtemeldir ki bunda rasat için Ayasofya Kubbesi'ni esas tutmuş olsun. Fatih Üniversitesi'nde bir güneş saati yaptığı gibi heyet, hesap ve hendeseden yazdığı iki eseri Fatih'e takdim eder. O da tesip ve teclit ettirerek hususi kütüphanesine koydurtur. Ali Kuşçi'nin en mühim eserlerinden birisi de Molla Hüsrev ile birlikte üniversite tedris programını hazırlamış olmasıdır. Molla Lütfi talebesindendir. Sinan Hocapaşa da Molla Lütfi'den bu dersleri takip etmiştir. Fatih'in huzurunda birçok ilim ve sanat toplantıları olmuştur. Bunlarda kendisinin davetlisi olarak güzide yerli ve yabancı alimler bulunur.

Bazen bu ilmi müsabeheler günlerle sürer. Hele Molla Zeyrek ile Molla Hocazade'nin mübahase ve hatta münakaşaları 6 gün 6 gece sürmüş ve Molla Hocazade'nin zaferiyle son bulmuştur. Her mübahasede galip çıkana mağlup sayılanlardan daha fazla mükafat verilir. Buna darılanlar da olmuştur. Çünkü Fatih Sultan Mehmet alimlerin söz ve hareket serbestesine karışmamıştır. Bazı devlet adamları her asırda olduğu gibi bazı alimleri kendi taraflarına celp bile aralarında bir ikilik yaratma heveslerine kapılmışlardır. Fakat Fatih'in ilmi ve idari otoritesi buna meydan vermemiştir. Alimlerin mukadderatı tamamen kendi telakkilerine bağlı kalmış. Fakat buna rağmen Fatih'e karşı gelen alimler çok görülmüş. Ve hakiki alimler ilmi istiklallerini ne bağısına olursa olsun muhafazadan bir an ayrılmamışlardır. Fatih'in huzurunda ilmi mübahise ve münakaşalar, ki bunlar adeta birer kolegyum ve simpozyum mahiyetindedir. Bunlarda hükümdar asla hakemlik etmemiş, tamamen bir taraf kalmıştır. Hakemlik edenlerin başında Reisül Ülema sıfatıyla ekseriye ile Molla Hüsrev bulunur. Onun verdiği bir taraf karar muta olur. Hakemler arasında alim olsa bile devlet otoritesine girmiş kimse bulunmaz. Mesela Sadrazam Mahmud Paşa hakem olmak şöyle dursun, ancak huzurda alimler oturduğu halde o ayakta durabilmiştir. Hatta bunun için şöyle bir rivayet vardır. Güya ben de medrese mezunu okumuş bir adam ve hatta sadrazamım, neden diğer alimler gibi ben de oturmayayım dediğini Fatih duymuş. Ona şöyle haber göndermiş. O devlet otoritesine geçmiştir. Oturamaz. İstiyorsa bundan vazgeçsin. Sarığını sarıp gelsin, otursun. Bu da bize gösteriyor ki Fatih Sultan Mehmet çok defa alimlerle müşaverede bulunur. Hatta İstanbul'un muhasarası esnasında harp meclislerinde müşavir olarak alimler de bulunur. Fatih hayatı boyunca buna riayet etmiş. İlmi ve idari toplantılarda onların reylerinden istifade etmiş, uzak ve yakın yolculuk ve seyahatlerinde, harp seferlerinde daima yanında davet ettiği birçok alimlerde bulunmuştur. Çünkü Fatih boş zamanlarında daima onlarla ilmi mübahaselerde bulunmuştur. Bu ilmi toplantılarda diğer Müslüman ve Şark memleketlerinden gelen alimlerin herhangi birisi de hazır bulunursa vaziyet büsbütün değişir. Yabancı ve burada hizmet etmeye gelen alimler mübahaseye daima yerli alimlerimiz memur edilmiştir. Yani bir yabancı bir mesele ortaya atarsa Fatih buna cevap vermeyi bizzat o teklifi yapandan ve diğer yabancılardan istemez. Bilhassa bizim alimlerimizden talep eder. Nitekim Ali Kuşçi'nin ortaya attığı bir hendese probleminin hallini o mecliste hazır bulunan Molla Sinan Hoca Paşa'dan istemiştir. O da bunu halleder ve 2. Sultan Beyazıt'ın emriyle bir risale halinde yazar. Yani Fatih bizim alimlerimizin diğer kudretli yabancı alimlerden duğun bir mevkide kaldığını görmeye tahammül edemez. Bu cihettedir ki alimlerimizin Perikles devri olan bu zamanın ilimler tarihimizde mevkii çok büyüktür. Fatih ilmi mübahaseleri arasında yalnız şer'i nakli meseleleri değil, müsbet ilimlerle ait hususların da görüşülmesine çok kıymet verir. Zaman zaman tarih ve coğrafya ilimlerine kadar bizzat iştirak ettiği toplantılarda meşgul olurdu. Nitekim Trabzon Rum Devleti'ni ortadan kaldırınca Başvezir Amir Rutses ve bilahare Müslüman olarak Mehmet ismini alan oğlu ile birlikte sarayda bazı Yunan kaynakları, Yunanca kaynakları Arapçaya çevirmiş, İstanbul'un kuş bakışı resmini yapmış ve gerek bu eserlerin asılları ve gerekse tercümeleri Fatih'in hususi kütüphanesine konmuştur. Fatih, Hristiyanların esaslarına karşı ilmi bir alaka göstermiş ve patriye buna dair bir risale de kaleme aldırmış. Ortodoksların aforozunda ancak müşahede istinad edip bir kanaate sahip olmuştur. Bu toplantılar yalnız ilmi mahiyette değildir. Müşahirlerle edebi toplantılar ve sohbetler yapılır. Bir defa o devrin edebi cereyanları dikkatle incelenmeye değer. Şiirimiz henüz teessüs etmek üzeredir. Şiir dili tabii mecrasını aramaktadır. Mısra ve beyitlerdeki mana ve şiir güzelliklerine cazip misaller verebilir. Fatih zamanında Arap ve Fars dillerinde şiirleri olan edipler ve divan sahipleri az değildir. Mesela Sadrazam Molla Paşa'nın Türkçe ve Farsça birer divanı vardır. Arapça şiir yazmakta Molla Hızır Bey Çelebi büyük bir kudret göstermiştir. Nizami, Veliüddinzade, Ahmet Paşa şairlerin
Sera Medanı'ndan sayılır. Nazım söyleyenlerden daha pek çok zevat vardır. Bunların başında şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet gelir. Onun da mürettep divanı ve içinde çok ince ve hassas ruhunun mahkesi olan güzel manzum metdullar vardır. Bu cihette sarayında da edebi toplantılarda olurdu. Evet efendim, bu güzel yazı bu şekilde uzayıp gidiyor. İşte ecdat nasıl değer vermiş sanata, edebiyata, ilme ve alimlere. Evet, Allah'tan hakkıyla korkan, efendim Evliyaullah'a dil uzatmayan hakiki alimlerden. Şüphesiz ki zaten orada da işte başta Akşemseddin Hazretleri olmak üzere birçok başka zevat-ı kiram var. Efendim Süheyl Ünver hocamızın İstanbul Risalelerinin 4.sünden paylaştım size bu güzel makaleyi. Muhabbetimize küçük bir virgül koyalım. Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam etsin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim. Göktürklerproje.com.tr 0533 628 28 48 0352 333 0707 Kayseri.
3: Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu. İletişim 0535 472 55 58. Arnavutköy, İstanbul.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Efendim Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Saz ve Söz Meclisi isimli kitaptan geçenlerde Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili bölümü okurken bir kısmında kalmıştık. Tanpınar niçin İsmail Dede'yi sembol olarak seçti kısmıydı. Tanpınar'ın klasik Türk musikisine dair yaptığı bütün tespitlerde Hammamizade İsmail Dede'nin 1778-1846 yıllarında yaşamış rahmetteki üstad özel bir yeri vardır. Orta sınıf Türk insanının geçmişten devraldığı zengin kültür mirasını modern dünyaya uyarlarken yaşadığı problemlere kafa yoran Tanpınar için İsmail Dede'nin hayatı yenileşmenin eşiğinde yaşanan sancıların bizzat tanığıdır diye başlıyor efendim bu güzel yazı. Türkan Alvan, Hakan Alvan çiftinin hazırladığı Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitapta. 3. Selim devrinde sarayın ser müezzini ve müsahibi olarak klasik Türk musikisinin zirvede son demlerini süren İsmail Dede sanatını fetret devrine sokacak acılar yaşadı. Önce 1804'te mürşidi Ali Nutki Dede, bir yıl sonra da 3 yaşındaki oğlu Salih vefat etti. 1808'de 3. Selim'in şehadetinin ardından yaşadığı derin teessüre aynı yıl annesi Rukiye Hanım'ın ardından 6 yaşındaki oğlu Mustafa'yı kaybetmesinin acısı eklendi. Oğlunun vefatı sebebiyle Beyati makamında bestelediği bir Gonca-i Fem'in Yaresi Var Yüreğimde bestesi İsmail Dede'nin o yıllardaki üzüntüsüne tercüman olmuştu. Ancak İsmail Dede'nin bu sükutu daha sonra yeniden doğuşun sembolü olacaktı. Tanpınar, Türk musikisinin son büyük üstadı olan Dede Efendi'yi tükenişi muhteşem bir zafere dönüştüren bir dahi olarak görür. Ona göre batılılaşma sürecinde ayakta kalan tek sanatımız olan musikimizin her veçesi İsmail Dede'de görülebilir. Dede'nin ailesinden gelen Rumeli türküleri ve Serhat havaları, kültürü, klasik Türk musikisinin en mükemmel hali, hatta klasik batı müziği etkisi bile hep İsmail Dede'de toplanmıştır. İsmail Dede'de dini musiki, lirik musiki birbirinden ayrılmaz. Seviyesini kendi bulduğu insanı ferdi ızdıraplarından duaya, duadan ferdi hayatına, hatta eğlenceye kıymetlerinden hiçbir şey azaltmadan taşır. Köçekçilerinde, Curcuna havalarında, Rumeli türkülerinde biz alelade hasretlerden ve duygulardan birdenbire toplum hatlerine yükseliriz. O daima asildir, daima hasretli ve özlüdür. Dedenin büyük hususiyetlerinden biri halk sanatına, halk ağzına, halk hayatına daim açık olmasıdır. Mesnevi kadar Yunus Divanı'na bağlı olan ve ikisinden beraberce beslenen bu deha aynı zamanda Tuna boyu ve şehir türkülerini de biliyor, tanıyor ve onlarla eğleniyordu. Şu muhakkak ki halkımızın ve hayatımızın en asıl aynalarından biri onun eseridir. Bütün o curcuna havalarını, perişan serhatlerin gurbetini toplayan türküleri dinleyin. Halka bu yanaşma dedeyi her zaman için muhasır ve yeni gösterecektir. Dede ayarındaki sanatkarlar için acemilik devri yoktur. Dedenin sanatında tereddüt yoktur. Onun kartalı doğrudan doğruya güneşe kanat açar. O bütün imkanları zorlamasını bilen fakat cehdin azamisini sarf ettiği yerde bize rızanın tebessümünden başka bir şey göstermeyen adamdır. Dedenin sanatı en şaşırtıcı tesadüflerin sanatıdır. O makam geçişleri dediğimiz şeyi ya Rabbi ne kolaylıkla ne incelikle geçer. Onun sanatının sırrı daima bizim içimizden konuşmasındandır. Efendim Ahmet Hamdi Tanpınar böyle diyor. Şair ve hatat olan İsmail Dede'nin bestekarlıktan başka asıl mesleği nathanlıktır. Tanpınar da İsmail Dede'nin bu yönüne dikkat çekiyor. Dede'nin asıl enstrümanı, asıl musiki aleti insan sesiydi. Musikimizin dehasıyla doğmuştu. Dede insan sesine adeta istikdalini vermiştir. Ayinlerinde bile musikiyi herhangi bir metni makamla okumaktan çıkarmıştır. O musikisini sesle inşa etti. Onun saf billurunda insanın özünü tutuşturdu. Dede'de teganni esastır ve çok defa çığlıkla başlar. Onun için başlangıçları daima şaşırtıcıdır. Diyebiliriz ki daha ilk notlarda bizi kendi zamanımızdan çıkarır. Onun bizi hazırladığı bir zamana gireriz. Sonra ise hemen daima olmuş. İşte bundan dolayı Tanpınar olmuş ama bugün biz ne kadar Tanpınar'ı tanıyoruz veyahut Dede Efendi'yi ne kadar biliyoruz o da ayrı bir mevzu da. Tanpınar'ın İsmail Dede'ye hayran olmasının nedenlerinden biri de günümüzde kaybolan hatta idrak edilemeyen tevekkülü ve tevazuuyla ondaki derviş ahlakıdır.
İsmail Dede'nin hayatına dair bilgi kırıntılarında bu ahlakın eşsiz güzelliği hemen göze çarpar. Mesela Sultan II. Mahmud kendisini müsahip tayin edip saraya aldırınca 1825'te Ferman Efendimizin "yalnız başımdan sikkeyi Mevlana'yı çıkarmak istemiyorum" demişse de bu hassasiyeti pek anlaşılmadı ve derhal sarıklı bir kavukla Enderun'a mahsus elbise giydirildi. Fakat İsmail Dede bu resmi kıyafetten hiç memnun olmamıştı. Bundan başka İsmail Dede'nin rakibi Sermiyez'in Şakir Ağa, yaşadığı Ferahnak hadisesini anlatalım. Onunla yaşadığı bir hadise var efendim. Şakir Ağa kendi icadı sandığı Ferahnak makamında yeni besteleriyle bir fasıl hazırlamış. Amacı İsmail Dede'yi zor duruma sokmakmış. Fakat İsmail Dede fasıl hazırlanan heyeti yeni makamda eserler bestelemiş. Fasıl akşamı Şakir Ağa kendi Ferahnak bestelerine İsmail Dede'nin aynı makamda eserlerle mukabele etmesiyle neye uğradığını şaşırmış. O zaman Sultan II. Mahmud "bilmem burada Akir Ağa'yı teselli için Şakir Şakir Dede ile güreşilmez. O musikinin canavarıdır" demiş. Dedenin bu söze kırılmış olması bizim için o kadar mühim değildir. Asıl mühim olan sözün altında yatan manadır. Yani Tanpınar böyle tarif ediyor efendim durumu. Maalesef Tanpınar bu hikayeyle İsmail Dede'nin bir teravih namazında Hünkar imamı Zeynel Abidin ile yaşadığı ferah feza hikayesini karıştırmıştır. Tanpınar bu rivayette İsmail Dede'nin padişahın sözüne gücenmesini önemsemiyor. Daha ziyade İsmail Dede'nin dehasına dikkat çekiyor. Oysa İsmail Dede'nin gücenmesi çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Mutantan bir törenle teşrif ettiği Sema mukabelesinde İsmail Dede'nin yeni bestesi Ferah Feza Ayin-i Şerifi icra edildi. Yeni Kapı Mevlevihanesi'nin dervişi olan İsmail Dede padişahın ayinin icrasını Beşiktaş Mevlevihanesi'nde yapılmasını istemesinde içerlemişti. Semahane ağzına kadar insanla dolmuştu. Sultan II. Mahmud'un Ferah Feza makamının büyüsüyle bu hizmetten pek hoşlandığı aşikar. Ancak İsmail Dede emre usulen uysa da iradeyi şahane dayatmasından son derece rahatsızdı. Zira padişah emriyle şarkı, kâr, peşref ve benzerleri bestelenir ama ayin-i şerifler sadece manevi işaretle bestelenebilirdi. Nitekim İsmail Dede'nin dostlarına "diğer ayinlerimi hep şeyhlerimin emri tarifleri mucibince bestelemiştim. Ferah Feza ise padişahın emriyle bestelediğim için o kadar ruhaniyetli olamadı. Onlardaki zevk ve neşeyi Ferah Feza'da bulamıyorum" dermiş. İsmail Dede'nin bu eserini beğenmemesi kadim geleneğin edebindendir. İsmail Dede'nin Yeni Kapı Mevlevihanesi ayin mecmuasında Bestenigar Ayin-i Şerifi'nin kayıtlı olduğu sayfada düştüğü aşağıdaki notta bu edebin zerafeti saklıdır. Bu not Rauf Yekta'nın ifadesiyle iman

heyecanla okunursa ne gibi dervişane hissiyatın tesiri altında bestelendiği ve bu gibi eserlerde zahir perestane bir takım eşkal ve kavaide rivayet aranmamak lazım geleceği anlaşılır. Cümle dervişan garındaşlara malum ola ki bu abd-i ahkara gerçi 7 adet ayin-i şerif tasnifi nasip oldu. Lakin her beyt-i şerifin hin-i tasnifinde güya bu abd-i nacizin zebanından Hazreti Pir Efendimiz inşaat buyururlardı. Hatta bu biçare manen değil, müflisi pesmande lalu hamuşu bi mecal olup inşaat olunan ayin-i şeriflerin bestelerinde ve her bir perdelerinde zerre misal medhalim olmayıp cümlesi destigirim Hazreti Mevlana Efendimiz'dir. Yani anladığım kadarıyla biz yokuz, onlar var, onlar himmet buyurdular, biz vesilesi olduk gibi bir şey. Haddimizi aşmayalım da, yani o kadar muhabbetle teslimiyete vuku bulmuş insanlar bu zatlar. İsmail Dede'nin sanatındaki göz kamaştıran asaletin ve dehasının kaynağı Mevlevilik yoldur. Tarihi süreçte Mevlevilik, İslam estetiğini edebiyat ve müzikte zirveye taşımış bir tarikattır. Yahya Kemal bu gerçeği fark etmiş olacak ki İsmail Dede'nin Kainatı gazelinde İsmail Dede'nin şahsından tek kelime etmez ama İsmail Dede'nin Pir Hazreti Mevlana'yı ve yolunu metheder. Çünkü Hazreti Mevlana'nın daima yenilenmeyi ve üretmeyi, hayatı güzelleştirmeyi öğütleyen çağını aşan geniş bir ufku vardır. Onun dervişlerin yüzyıllar boyu ortaya koyduğu eserlerde bunu gözlemek mümkündür. İsmail Dede'nin sanatında Pir Hazreti Mevlana'nın şu tavsiyesine uygun olarak yenilenme çabası hemen fark edilir. Her gün bir yerden göçmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dün ile beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Efendim, muhabbetimize burada küçük bir virgül koyalım. Ve bu güzel kitaptan muhabbetimizi devam ettirelim inşallah. Kısa bir aradan sonra.

Efendim, Salacak Kahvehanesi'nde muhabbetimiz devam ediyor. Söz Meclisi, Saz ve Söz Meclisi isimli güzel kitaptan şiir ve musiki medeniyetimiz Türkan Alvan, Hakan Alvan. Efendim, bugün Tanpınar'ın tasavvufa, tasavvufun özelinde de Hazreti Mevla'na ve tabii ki o yolun bendesi Hamamizade İsmail Dede Efendi, büyük bestekarımız, onunla olan muhabbetini edebiyatında, önce kendi bünyesinde, sonra da bunun edebiyatına yansımalarını deşifre eden çok güzel bir bölüm var bu kitapta. Onu paylaşmaya devam ediyorum efendim. İsmail Dede'nin Ferah ve Zain-i Şerifi, Tanpınar'ı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ı nasıl büyüledi? Kendi ruh halini, için muradına ermiş, abasız, potsuz bir derviş mısralarıyla ifade eden Tanpınar için tasavvuf, sadece eskinin mucizevi hayatını temsil eden ve modern bir Türk entelektüelinin yaralı bilincini tedavi edecek mistik bir değerdir. Tanpınar'ın özlediği, zamanda, mekanda ve eşyada aradığı şey, şeriat, tarikat disiplininde gelişen ve gerçekliği olan bir tasavvuf anlayışı değildir. Aksine eski Türk inançlarından izler taşıyan ve ibadetin terbiyesinde olgunlaşmadan soyut bir hakikate erme çabasıdır. Kültür dindarlığıdır. Tanpınar, çoğu zaman kendi kültürüne dışarıdan adeta bir oryantalist gibi baktığı için, fikir dünyasını şekillendiren dini tasavvufi semboller, ister istemez onu büyüleyen, bazen abartılı, bazen gerçeküstü birer imaj haline dönüşür. Roman ve hikayelerine, hatta diğer yazılarına yansıyan mahur beste ve ferah feza sembolleri böyledir. Bunlar içinden ilginci, biraz da Tanpınar'ın yanlış anladığı şüphesiz Hamamizade İsmail Dede'nin Ferah Feza Ayin-i Şerifidir. 17. asrın başında Seyit Vardakosta Ahmet Ağa'nın tertip ettiği Ferah Feza makamı, asıl şöhretini İsmail Dede'ye borçludur. Bu ibretli ve muhteşem hikaye şöyle gelişmiştir. Sultan II. Mahmud devrinde Hünkar İmamı Zeynel Abidin birkaç defa Kur'an-ı Kerim kıraatini o güne kadar pek itibar edilmeyen Ferah Feza makamında okumaya başladı ve yeni bir makam bulduğunu zannederek pek sevindi. Sarayın müezzinbaşı Dede Efendi'nin musikideki maharetine Sultan II. Mahmud'un yaptığı iltifatlar Zeynel Abidin'in canını sıkıyordu. Endur'un usulü teravih namazında imam her rekatta Kur'an-ı Kerim'i hangi makamda okursa müezzinbaşı ve zakirler peşinden o makamda bir ilahi icra ederler. Bir Ramazan gecesi Hünkar İmamı Zeynel Abidin sarayda kıldırdığı Endur'un usulü teravih namazının son 4 rekatında geleneği bozarak Kur'an-ı Kerim kıraatini Acem Aşiran yerine Ferah Feza makamında icra etti. Maksadı Dede Efendi'yi zora sokup padişahın gözünde itibar kazanmaktı. İsmail Dede imamın maksadını anlayınca namaz arasında Dellalzade'ye "Siz idare edin" deyip hemen mahvilin bir köşesinde "Şuride ve şeyda kılan yarın cemalidir beni" güftesini Ferah Feza makamında çarçabuk besteledi. İmam Zeynel Abidin'in son rekatın selamını verince Dede Efendi bu ilahi icra etti ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Sultan II. Mahmud o güne dek hiç duymadığı bu makamdan çok etkilenmişti. İsmail Dede'ye yeni makamının adını sorunca İsmail Dede tevazuyla bu makamın Sultan 3. Selim devrinden beri var olduğunu padişaha anlattı. O günden sonra Sultan II. Mahmud da Ferah Feza makamı merakı

başladı. Ve İsmail dededen Ramazan bayramı ertesine bu makamda bir kâr bestelemesini rica etti. Rauf Yekta'ya göre İsmail dedenin Ferah Feza makamında bestelediği Kâr-ı Kasr-ı Cennet cidden enfes bir eserdir. Bu eserini çok beğenen İsmail dedenin Hacı Abdülkadir Meragi'nin şimdiye kadar Itır-ı sağında ben solundaydım. Bu kâr-ı besteledikten sonra ben sağına geçtim, Itır-ı solunda kaldı diye rivayet edilirse de Meşrebi dervişhanesi gereği böyle söylediğine inanmak biraz güç. Sultan II. Mahmud bir çarşamba günü Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sema mukabilesine iştirak ettikten sonra İsmail dedeyi yanına çağırtıp bu sefer Ferah Feza makamında bir Ayn-i Şerif bestelemesini istedi. 3 Nisan 1839'da padişahın irade-i şahanesi gerçekleşti ve padişahın isteğiyle Beşiktaş Mevlihanesi'nde Sultan II. Mahmud'un teşrif ettiği İsmail dedenin yeni bestesi Ferah Feza Ayn-i Şerifi için muazzam bir tören düzenlendi. Padişahın hastalığı ilerlemişti ama mukabeleye iştirak etti. Sultan II. Mahmud Ferah Feza Ayn-i Şerifi'nin icrasının ardından İsmail dedeyi Ferah Feza bana iksiri hayat gibi tesir etti diye tebrik etti. O günden sadece 2 ay 1 gün sonra padişah vefat etmiştir. İsmail dedenin bestelediği 7 Ayn-i Şerif, Şevkü-i Arap Ayn-i Şerif, Fem Sabah Ayn-i Şerif, Neva Ayn-i Şerif, Besteni Gâr, Sabah Buhsel 200 Ayn-i Şerif içinde sonuncusu olan Ferah Feza Ayn-i Şerif'i gerçekte müzikal ve manevi değer açısından Tanpınar'ın kutsallaştırdığı kadar özel değildir. Hatta yukarıda ifade ettiğimiz gibi padişah emriyle bestelendiği için İsmail dedenin kendisi Ferah Feza Ayn'i pek sevmezmiş. Ayrıca İsmail dedeye Ferah Feza'nın değil asıl Hüzzam makamının tesir ettiğini biliyoruz. Kömürcüzade Hafız'ın Hüzzam makamında bestelediği Aldım Hayali Perçemin Ey Mah Dideme adlı eserini ilk kez dinlerken Dede Efendi'nin hazin hazin ağladığı rivayet edilir. Rauf Yekta Dede Efendi'nin bu eserini pek sevmediğini ifade etmesini onu tevazuna, edebi ve manevi hissiyatının yüceliğine bağlıyor. Ona göre Ferah Feza Ayn-i Şerif'in musiki ilmi açısından bir sehli mümteni harikası dahiyane bir eserdir. Klasik Türk musikisi otoriteleri bu eseri çok beğenirlerse de İsmail dedenin diğer ayinlerinin de en az Ferah Feza Ayn-i Şerif'i kadar muhteşem olduğunu düşünürler. Mesela İsmail dedenin Sabah Buhsel'lik Ayn-i Şerif'i melodik yapısı itibariyle kemal mertebededir. Bu eserdeki debdebe ve ihtişam, tavır ve edasındaki asalet, bestenin güfteyle imtizacı harikulade başarılıdır. Ehil kişilerce icra edildiğinde ruh nevaz bir tesir dinleyenlere ulaşır. Diyen Rauf Yekta bu eseri Sabah Buhsel'lik Ayn'i öyle bir şaheserdir ki Dede Efendi'nin namını ta kıyam haşte kadar kıymet şinas lisanlarda hürmetle yad-ı tezkerana sebep olacaktır diye metheder. Günümüz dini musiki bestekarlarından Hakan Alvan'a göre Ferah Feza'nın 4. selamındaki güfte kadimdir. Yani daha önce başka bestekarlar tarafından kullanılmamıştır. Ancak bestenin melodik yapısı İsmail dedenin dehasını ortaya koymuştur. Sonuç itibariyle Huzur romanında Tanpınar alışılmışın dışında bir yöntem izleyerek musiki ile temelde insan ruhu, aşk ve medeniyet arasında derin bir münasebet kurmuş, fikir ve sanat dünyamızı kuşatan atmosferiyle musikiyi salt bir güzel sanat olmaktan çıkararak önemli bir kültür ögesi haline getirmiştir. Hakkı seven aşıkların eğlencesi tevhid olur, diyor Pir Niyazi Mısri. İslam dininin bir mükellefiyet, bir de muhabbet yönü vardır. Mükellefiyetlerle fakihler ve din alimleri ilgilenirken, muhabbet yönüyle tasavvuf ehli alakadar olur. Muhabbetin isarı için tasavvuf hayatında sanat önemli bir araçtır. Bu tasavvuflar Hakk'ın yolunda aşka meyyal gönülleri tuzağa düşürmek için özellikle şiir ve musikiyle uğraşmışlardır. Bunun bilinciyle bütün tarikatlar zikrullah'ta şiir ve musiki dışında giyim, kuşamı, adab ve erkanıyla göze, kulağa, kalbe hitap etmeyi önemsemişlerdir. Onlar en güzel isimleriyle Müslüm mutlak olan Allah'ın yarattığı en yüce varlık olan insana yaratılışından evvel verilen estetik zevki ortaya çıkartıp onu nefsanilikten ilahi mertebelere yükseltmek çabasındadır. Aşık Paşa tasavvufta şiir ve musikinin önemine dair ilahi bir sedanın varlık alemine kün ve yekün sırrıyla düştüğünü şöyle anlatıyor. Sazı ilkin ol işitti saldı baş,

Fevuya ol kafnuna oldu baş. İşte bu yüzden kendisi de şair ve musiki işinası olan Şeyhülislam Esat Efendi, Atrabül Asar'da dergahlara, astane tekki ve zaviyelerde şiir ve musikinin yegane merciği, bilgi şerbetinin aktığı çeşme başları diye tarif etmiştir. Tasavvuf edebiyatını ve müziğini üreten sanatçıların ezici çoğunluğunun derviş olması, dergahların klasik Türk musikisine ve şiirine katkısını gözler önüne serer. Tasavvuf kaynaklı eserlerin insan bedeni ve ruhunun ritmiyle uyumlu ahenkli yapısı, şiir ve musikimizi olumlu yönde etkilemiştir. Öyle ki mesela klasik Türk şiirinde mutasavvıf olmayan şairler bile tasavvuf edebiyatına dair kavramları, mazmunları severek kullanmışlardır. Yahya Kemal'in de gençliğine devam ettiği devran ilahilerinden, devranda yaygın okunan ilahilerden Üsküp Rufai Tekkesi Şeyh-i Saadettin Sırrı'ya aittir. Devran bu devran, seyran bu seyran, meydan bu meydan, merdan-ı aşka. Ko kıyli kali bul ehli hali, gözle visali cana, canan-ı aşka. Açıktır bu yol, nurdur sağ o sol, er isen kul ol şahanı aşka. Sırrı supandır cana, canandır, murşidi kandır, imanı aşka rast. İznik Eşrefiye dergahında post işin olan Şeyh Ali Sırrı Efendi, 1904'te vefat etti. Aynı zamanda Osman Şems Efendi'nin dervişiydi. Osman Şems Efendi'nin vefatından sonra Şeyh Gazi Efendi'nin biat tazelese de Osman Şems Efendi'yi unutamıyor. İstanbul'a geldiğinde sık sık türbesini ziyaret ediyordu. Bir gün yakınlarına, bugün şeyhimin yanına uzanasım geldi. Ne güzel mahal, ferah feza, cennet asadır dedi. İki gün sonra dergahta zikrullah başladığında ya hay ismi şerifini okurken yere düştü ve vefat etti. Mürşidi o esnada yanına geldi. Iyide visalin mübarek olsun diye şehid aşkı olan Sırrı Efendi'nin alnından öptü. Bu zatın vefatı bütün İstanbul meşayini etkiledi ve cenaze namazı Ayasofya Camii'nden sonra Üsküdar'da tekrar kılındı. Seyyid Sadi Şeyhi Hafız Muhyiddin Şevki Efendi dervişlerine irtihalini evvelinden haber verip tevhidhanede zikirle meşgulken hu deyip vefat etmişti. Bütün bu güzel insanlar Hazreti Peygamber'in nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz hadis-i şeriflerinin delili olmuşlardır. Klasik Türk musikisinin yaşayan duayenlerinden Alaaddin Yavaşça'nın hayat memat meselesinde maneviyatın önemine şahit olduğu çarpıcı bir hatırasını da nakledelim. Şaban-ı Nasuhi Dergâh'ın son şeyhi Keramettin Efendi'nin halifesi olan bestekar Zeki Arif Ataergin ne dair bu sıra dışı hatırada naz makamında büyük mutasavvıfların latif isminin tecelli etki sanatkarları nasıl himaye ettiği açıkça görülmektedir. Hafız Saadettin Kaynak bir gece Hamiyet Yücesi'nin evinde yemekteyken aniden fenalaşmış. Sandalyeden düşerken Alaaddin Zeki Arif demiş ve kendinden geçmiş. Ben o zaman ihtisas yapıyorum. Saadettin Kaynak Hoca'nın eşi Gülfiye Hanım telefon etti. Ağlamaklı bir sesle vaziyeti anlattı. Hemen Zeki Arif Ataergin Hoca'yı almak üzere çarşı kapı noterliğine gittim. Hoca yoktu. Başkâdibe sordum. Hoca abdest alıyor dedi. Zeki Arif Hoca geldi. Olanı biteni biliyordu. Evlat vazifelendirildik. Haydi gidelim dedi. Yolda giderken Zeki Hoca kendisiyle konuşmamamı istedi. Şişli tramvayına bindik. Sürekli dua okuyordu. Şişli Hastanesi'ne geldik. Zeki Arif Ataergin, Saadettin Kaynak Hoca'nın yattığı odaya girdi. Gülfiye Hanım dışarı çıkardı. Kapı aralığından gördüğüm kadarıyla Saadettin Hoca'nın durumu hiç de ümit verici değildi. Komadaydı. Bir süre sonra Zeki Arif Hoca'dan odadan çıktı. Sohbet nasip olur inşallah dedi. Ertesi gün Gülfiye Hanım'dan telefon geldi. Allah o hocadan razı olsun. Saadettin gözünü açtı dedi. Akşam Saadettin Hoca'yı ziyaret ettim. Konuşamıyordu ama keyifliydi. Ertesi gün konuşmaya başladı. Süratle iyileşti ve hastaneden taburcu edilerek sıra servilerdeki evine geldi. Daha sonra Saadettin Kaynak Hoca'da olan biteni şöyle anlattı. Ben yere düşerken karanlık içinden bir el uzandı. Ben Abdülkadir Geylani, Alaaddin Yavaşça, Zeki Arif Ataergin'i alsın sana getirsin dedi Saadettin Hoca'ya. Peki hocam, siz Zeki Arif Hoca ile ne zamandan beri tanışıyorsunuz dediğimde Saadettin Hoca, hayır biz tanışmadık. Ben Zeki Arif Ataergin'in bestelerini biliyor ve onu hayranlıkla duyuyorum. Bu mübarek zatın ayağına gitmek isterdim ama kalkamıyorum. Ne olur bir öğlen getir de şu fakir sofrasında beraber bir şeyler yiyelim dedi. Sonradan tespit edilen bir günde Zeki Arif Ataergin ve Saadettin Kaynak Hocaları bir araya getirdiğimde o iki devin birbirine sarılması anı görülmeye değerdi. Gördüm ve yaşadım. Allah'ıma şükrediyorum. Efendim, hadise ne kadar

Muazzam değil mi? Keramettin Efendi Hazretleri'nin halifesi Zeki Arif Ataergin, büyük bestekar, rahmet büyüğümüz, manadan görevlendirilmiş. Yani Saadettin Kaynak'ta biliyorsunuz, Hafız Saadettin Kaynak, yani bir şekilde gene büyükler ellerini üzerinden çekmemişler elhamdülillah. İnşallah Rabbim Teala Hazretleri dünya ahiret bu Allah dostlarıyla bizleri beraber eylesin. Allah için sebep, Allah için hizmet edenlerden olmayı nasip müyesser etsin efendim hepimize. Nasip olursa haftaya Salacak Kahvehanesi'nde muhabbette buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: kanar.
1: Salaca kahvehanesi.
0: Hep aynı elden gir.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Reklamlar.
4: 25 yıllık ustalıkla Denizli'de lezzete yön veriyoruz. Sıcacık kruvasanlar, taptaze pastalar, börekler, simitler, özel günleriniz için unutulmaz tatlar. Kendi üretimimiz hakiki Maraş dondurması ve daha neler neler. Siz isteyin, biz özenle sunalım. Ramadan Fırın Kafe 0505 155 56 56 Denizli.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının ülke, millet, meclis, demokrasi, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakla şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına cennet vatanımızın 7 bölgesinde 81 ilinde 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum ifadesini kullandı. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin işgal

devrimcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-23 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılında fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyet içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum dedi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz diyen Erdoğan, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz dedi. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmaların Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit ettiğini, dış politikada elini zayıflattığını vurgulayan Erdoğan, bugün terörün bitme noktasına geldiğini, terör saldırılarının sona erdiğini, terör örgütünün de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıkladığını hatırlattı. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda mecliste 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna da aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Erdoğan, meclisin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Milletvekillerine yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler niyaz etti. Derdiyenler Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatib, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Ömer el-Hatib, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazi, Kifah Melhem'le 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatib ve Yusuf Nazi saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi. Ömer el-Hatib, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emnel Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi. MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatib'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren tüm general Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan TERA yöneticileri Emir Münir, Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

Savcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarp Yener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler Bekçi, Dört Kardeş, Rat, Sarp Yener ve Özel tutuklama, Lafçı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Altu Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal hesabından fon soruşturmasına ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu sürece işaret eden Şimşek, kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Şimşek, Adalet Bakanlığı'nın yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğüne değinerek, zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonominin dayanıklılığının devam ettiğine dikkati çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı

Üçşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan iki kişinin tedavilerinin sürdüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan göçükte maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göçükten kurtarılan iki vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Soma'da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirtti. Hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Işıkhan şu ifadeleri kullandı. En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk şu bilgileri verdi. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş, engellenen 1.149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Tuğamiral Aktürk, içlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarınsa insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getirdi. Aktürk, Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz şeklinde konuştu. Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine de Merkezi Irak hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetleri'ne ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitesinin artırılması, terörle mücadelede tecrübe, uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz, dedi. Gümrükler muhafaza

0: ekipleri İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucuya el koydu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-ray cihazına sevk edilerek detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde kokain hidroklorür ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram kokain hidroklorüre el konuldu. Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. 100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ateşkese rağmen İsrail saldırılarını sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5052 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Misyaf Köprüsü'ne bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İstanbul 15-21, Bursa 14-20, Edirne 14-22, Kocaeli 17-21, Çanakkale 15-20, Balıkesir 13-21 derece. Ege bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. İzmir 16-26, Aydın 15-26, Manisa 14-26, Denizli 14-23, Muğla 11-24, Uşak 8-20 derece. Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Antalya 20-28, Adana 19-30, Isparta 10-21, Mersin 20-28, Kahramanmaraş 16-29, Hatay 18-27 derece. İç Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara 13-20, Konya 12-20, Kayseri 10-20, Sivas 9-20, Eskişehir 12-19, Nevşehir 10-18 derece. Karadeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Trabzon 16-23, Rize 17-23, Samsun 18-24, Ordu 16-23, Giresun 17-23, Zonguldak 16-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi gök gürültülü sağanak yağışlı. Erzurum 7-20, Erzincan 12-22, Malatya 13-23, Van 10-21, Hakkari 14-22, Kars 6-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu gök gürültülü sağanak yağışlı.

Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.

Belki de bu kadar otomatik olmamalı hayat. Rümeysa Oğuz. Gözlerimin önünde bir hayal dalgalanıyor. Akşamın yakın olduğu bir vakit. Tek göz odada iki tane divan karşılıklı kurulmuş. Divanın etekleri kar gibi beyaz, kanaviçe çiçek işlemeli. Kahve bordo karışımı alacalı üçer tane yün kırlent yaslandın mı? Amma sağlama dayadım sırtımı. Dedirtecek heybette divanların üzerinde yan yana dizilmiş. Büyük olmayan odanın yeri ısparta halısıyla kaplanmış. Halının göbeği kırmızı, kenarları da kına yeşili. Yerler kara taş. Ama kara dediğime bakmayın siz. Bahar temizliklerinde üzerine tuz ruhu döküp öyle bir fırçalardı ki anneannem, kara taş beyaza dönecek neredeyse. Kireç badanalı duvara bir halı asılmış. Kilim motifli, şimdilerde antika deyip saklanacak cinsten. Soba, kapının solunda duvara dayanmış. Burası orta oda. Evin diğer tek odasının kapısı da sobanın sol tarafından açılıyor. Hışırtı ve çıtırtılarla şimdilerde kulağımızın pek de duymadığı doğal bir melodiyle yanan sobanın üzerinde bakırdan bir güğüm. İçinde su kaynıyor, yemeğe, çaya, banyoya lazım olursa beklemesin kimse diye. Burası anneannemin 7 çocuğunu büyüttüğü ev. Anneannem, 7 çocuğu büyüten, bahar geldi mi o koca kırlentlerin yünlerini yıkayıp kar gibi bembeyaz yaparak yeniden divana yerleştiren, bulaşığı, çamaşırı elinde yıkayan, yırtılan pantolona, çoraba, yama yapan, büyük dayımın eskilerini küçültüp yenileyerek küçük dayıma giydiren, kara taşları fırçayla ovan, bunca işin ortasında muhakkak namazını vaktinde kılan, dedeme dert ortağı olan o küçük, kireç badanalı evi yuva yapan kadın. Anneannem, yüksünmek nedir bilmeyen, yüzünden tebessümü, dilinden şükrü, gönlünden tevekkülü eksik etmeyen kadın. Var olanla mutlu olan, aza kanaat eden, dedemi seviyor musun sorusunda beyaz yüzündeki tombul yanaklarına al yürüyen, bu soruya asla cevap vermeyip dilini ısıran ama daima gururla, sevgiyle, çabayla yuvasını ilmek ilmek işleyip dedeme her daim hizmet eden kadın. Anneannem. Tam 65 yıl dedemle bir yastığa baş koymuş, yokluğu, hastalığı, gurbeti sabırla karşılamış, elindekiyle en güzelini yapmış ama asla elinde olmayana gözünü dikip de mutsuzluğa kapılmamış bir kadın. Gidecek yeri olmazsa ya da sıkıntıdan boğazına koca bir yumru oturmuşsa yahut aklında dönüp duran sorular cevapsızsa, en güzeli akşam esintisi gibi insanın tüm benliğini okşayıp ferahlatan bir anının kucağında soluklanmaktır. İşte ben de akşamın yakın olduğu bu vakitte çalan telefonumun ucundaki sesin, kasvetini bir nebze olsun unutmak için çocukluğumun huzurlu anlarından birine sığınmıştım. Arayan çok yakın bir arkadaşım. Daha telefonu ilk açışımda, karşı tarafın "Nasılsın?" sorusunu ilk duyuşumda anlıyorum. Benim nasıl olduğum pek mühim değil şu an, Şule için. Çünkü o olmak istediği bir halde değil. Şule, benim çocukluktan arkadaşım. Aynı mahallede kilden, çamurdan oyuncaklar yapıp, ağaçların tepesinden kiraz ışırıp, birlikte çocuk olmanın her halini paylaştığım eski ama eskimeyen dostum. Üniversite çağına gelip de ayrı şehirlere göçünce, her ne kadar eskisi kadar görüşemesek de, gönül bağlarımız her daim aynı kuvvette kaldı. 3 yıl önce Şule'nin düğününde de kınasında da hep en yanında ben vardım. Hepimiz gibi onun da yüzünde güller açıyordu düğününde. Daha lise yıllarında bir araya gelince oturur, pembe panjurlu hayallere dalardık birlikte. Kendi evimizde nasıl bir düzen kuracağımızı, eşimizle nasıl da mutlu olacağımızı anlatır, birbirimizin hayallerine alternatifler üretirdik. Nitekim hayallerimizden çok da farklı olmadı yaşadıklarımız. Şule'nin de tıpkı benim ve diğer tüm arkadaşlarımız gibi güzel bir evi, dört dörtlük sayılabilecek bir düzeni, evde yorulmasını asgariye indirecek son teknoloji eşyaları, iyi sayılabilecek bir işi ve eşi oldu. Ama bugün sesindeki tını hiç de yabancı gelmiyordu bana. "Ne oldu?" diye sordum merakla. "Ne olacak, hep aynı hikaye. İçim sıkılıyor, nefes alamıyorum artık. Eşimin anlayışsızlıklarından yoruldum. Çok şey mi istiyorum bilmiyorum ki." Belli ki çok bunalmıştı dostum. Ve belli ki bu telefonun amacı fikir almak değil, yalnızca iç döküp rahatlamaktı.
malum olan tüm durumlarda yapılması gerekeni yapıp, yalnızca dostumu dinlemek vazifesine bürünerek, ''Neden bunaldın?'' diye sordum. Böyle hayal etmemiştim ben. Akşam olup eve gelince, ''Yorgunum'' diye tek kelime etmiyor eşim. Elinde bilgisayar, ya oyun oynuyor ya da haber okuyor. Birazcık yardım et desem, hemen ne kadar yorulduğunu anlatmaya başlıyor. Ev işlerinden sıkılıyorum. Yap yap bitmiyor bir türlü. Ucundan azıcık tutsa ölecek sanki. Hem ne büyük kabalık. Ben de eve ekmek getiriyorum demek. Kazandığı parayı başıma kalkar gibi. Böyle uzayıp gidiyor konuşma. Diyecek bir söz bulamıyorum. Tıpkı hayallerimiz gibi kırgınlıklarımızın da benzer olduğunu fark edip gülümsüyorum sadece. Telefonu kapattığımda benim de boğazıma bir yumru, içime bir sıkıntı yuvalanıyor birden. Kendi evimi ve evliliğimi düşünüyorum. Diğer arkadaşlarımın evini ve evliliğini bir de. Hepiniz haklısınız. Sözü daha bir manidar geliyor artık. Sonra işte anneanneme ve çocukluğumun huzur dolu günlerine sığınıyorum. Hiçbir şeyimin eksik olmadığı evimde. Benim dedem, hayatın daha zor olduğu bir zamanında yaşayarak gelmiş bu günlere. Bakkal açmış, traktör satmış, ekin ekmiş, kamyon sürmüş. Pek çok defa muvaffak olamamış ama asla pes etmemiş. Eve getirdiği ekmeği, hanesine lütuf değil, kendi üzerine bir vazife bilip, daha iyisi olmuyor diye hep mahcup olup çabalamış. Ve anneannem, hiçbir eşyanın otomatik olanı yokken, henüz evinin bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, süpürgesi, terzisi, anası olmuş. Tek göz odada, muhannete muhtaç etmeden, başı dik, saygılı ve kanaat sahibi evlatlar yetiştirme ailesiyle saçını süpürge etmiş. Ahir ömründe ne dedem anneanneme ben bu evi geçindiriyorum diye söylenmiş ne de anneannem dedeme işin ucundan tut diye sitem etmiş. Belki sevmek sözü bile onlara ayıp gelmiş fakat bir sofrada bir somunu sessizce bölüşürken ikisi de bölüştüklerinin ekmek değil hayat olduğunu bilerek sessizce birbirini sevmişler. Bugün 30 yıllık ömrüme bulunduğum yerden bakınca yıllardır peşinde koşup durduğum mutluluk fikrini bir kenara atınca, yüzüme usulca değen huzuru hissediyorum tam teknolojik evimde. Ve diyorum ki kendi kendime, biraz anneannem, biraz dedem gibi olmak gerekiyor mutlu bir evlilik yaşamak için. Sahip olmadığım tüm o şeylerin içimde işgal ettiği koca yerleri, huzuruma mani olan engelleri ateşe verip, kanaat etmenin eşsiz tatminiyle gönlümü yıkamam gerekiyor. Ve mutlu bir yuva istiyorsam, ve de istiyorsak, eğer tam otomatik hayatlarımıza rağmen daha iyisini isteyen aç gözlerimizi dedelerimizin hanelerindeki tevazuyla doyurmak gerekiyor.

Yusuf Has Hacip'ten nasihatler. İşinde kızma ve öfkeni yenip uzaklaştır. Eğer beyler kızarlarsa saltanatlarını kendileri yıkmış olurlar. Dilinle insanlara kaba söyleyip onları incitme. Kaba söz ateştir. Bak, o ateş gibi yakıverir. Sabırlı, yavaş, yumuşak huylu, temiz ve nazik ol da bütün iyiliklere elini uzat ve kavuş. Bu sefer bu uzun yolculuk karşına çıkmıştır. Akıllı insan bu yol için iyi hazırlık yapar. Ey Kutlu Bey, sen saray süslemeye kalkışma. Senin için kara yerin altı ev olarak hazırlandı bile. Ey bey, huzura, saadete güvenip bağlanma. Avunman, güvenmen uyku gibidir, gaflete düşürür. İki cihanın beyliğini istiyorsan şu beş şeye yaklaşma. İyi olan da budur. Harama karışma, zulmetme, haksızlık yapma, insanları öldürme, düşmanlık besleme ve kin gütme. İçki içme, bozukluktan ve fitneden çabuk uzaklaş. İşte bunlar beyliği bozup saltanatı yıkan şeylerdir. Sen her zaman saltanat sürmek, bey olmak istersen doğru kanun yap. Kanunu adaletle uygula ve milletin arasından haksızlıkları kaldır. Ey hükümdar! Sen bugün milletin başısın. Aklın ve fikrin ile uyanık olup her zaman milleti koruyup gözet. Padişahın boynuna üzerine büyük yük yüklenmiştir. Ey temiz tabiatlı kişi, gevşeklik gösterme, tedbirli ol. Ömrünün geriye kalan günlerini boşa geçirme. Her türlü kötülük ve günahları kendinden uzaklaştır. Bu dünyanın vefa kılmayacağını iyi bil. Kendin dünyadan göçüp gidiyorsun, azığını da al. Dünya sarayı bir kazanç yeridir. Burada ne bulursan hepsini kendinden önce gönder. Kendin göçeceksin. Göçmeden önce göçünü, yükünü gönder. Gereken şeyleri al. İşe yaramazları da bırak. Kanuna göre iş yapmaya çalış. Haksızlık yapma. Allah'a ibadet et. Onun kapısına kucak aç ve yüz sür. İkinci olarak gevşeklik ve tembellik yapma. Uyanık ve tedbirli ol da aniden sana küçük bir leke, iftira gelmesin. Hangi iş olursa olsun öfke ve heves anında yapma. Bu zamanlarda dişini sıkıp sabret. Bu birkaç şeye dikkat edersen ülke iyi idare edilir. Böylece padişahlığın uzun olur ve memlekete sahip olursun. Bütün iyilere kıymet ver. Onları üstün tut. Kötülere yüz verme ve ülkenden uzaklaştır. Kötü yasa koyma. İyi kanun yap. Böyle davranırsan günlerin iyi olacak ve kutluluk seni bırakmayacak. Ey kanun koyucu, iyi kanun yap. Kötü kanun koyan yaşarken ölmüş demektir. Ey hakim, bilge ve devlet adamı, kötü kanun yapma. Dünyaya hükmedecek kimse kötü olmamalı. Kötü kanun koyan kimse kendi zamanında ve ondan sonraki devirlerde adını kötüye çıkardı. Ey padişah, ibret al ve sakın yanlış yapma. Aslını unutma. Bunu aklından çıkarma ve kendini hesaba çek. Ey güç, kuvvet sahibi kişi, kötü iş ve kötü huyu bırak. Bu senin iki cihanda ah vah ederek ağlamana sebep olur. Güç, kuvvet sahibi olup iktidara gelip halka yakın olmuşsun, elin her yere uzanır. Dikkatli ol. Ne yazık ki bu hayat geçip gidecek ve hepsi elinden çıkacak.

0: Reklamlar.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma! 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Futuhul Gayb'dan Şeyh Abdülkadir Geylani Kuddise Sırruhu. Çeviren ve uyarlayan Nuri Keskin. Nefsle nasıl cihad edilir? Nefsinle mücadele edip arzularına karşı gelme kılıcıyla onunla savaştığın ve onu öldürüp galip geldiğin müddetçe Allah nefsine yeniden hayat verir. Sonra yine seninle didişir, sana karşı koyar. Senden helal ya da haram olan arzular ister ki sen bir kez daha onunla mücadele edesin, bir kez daha galip gelip sevap kazanasın. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük cihattan büyük cihada döndük hadisi şerifinin anlamı işte budur. O büyük cihatla nefsle mücadeleyi kastetmiştir. Nefs arzu ve isteklerini elde etmek, günahlara dalmak konusunda ısrarını sürdürür. Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk etmeye devam et. Hicr 99 ayetinin anlamı da işte budur. Allah-u Teala Resulüne itaat edilmesini emretmiştir. İbadetse nefse karşı koymaktır. Çünkü nefs ölüm gelip çatıncaya kadar ibadetlerin her türlü halinden kaçar ve onun zıddını yapmaya çalışır. Denilirse ki, hevası olmamasına rağmen Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nefsi nasıl ibadetten kaçmak ister? Ayet-i kerimede şöyle buyurulmadı mı? O kendi arzu ve hevesine göre konuşmaz. Necm 3. Bu sorunun cevabı şudur. Allah dinin hükümleri iyice yerleşsin ve kıyamet vaktine kadar ümmeti arasında genel bir hüküm niteliği kazansın diye Hazreti Resulullah'a böyle hitap etmiştir. Sonra da nefs ve hevasına karşı elçisine büyük bir güç vermiş, bu ikisinin ona zarar vermesini engellemiştir. Ancak ümmetin durumu böyle değil. Ecel vakti geldiğinde mümin nefs ve hevasıyla cihad edip kılıcını onların kanıyla bulamış şekilde Rabbinin huzuruna çıkınca Allah ona garanti ettiği cenneti verir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Naziat 40. Allah kulu cennetine yerleştirip dünyaya döndürülme ya da cennetten çıkarılma korkusundan kurtarınca o kulun nimetleri her gün her an yenilenir. Cennetteki ziynetleri durmadan değişir. Çünkü o kul dünyadayken her gün nefsiyle ve hevasıyla mücadelesini yenilemiştir. İnkarcı, münafık ve günahkarlarsa dünyada nefs ve hevalarıyla mücadeleyi terk edip onların peşine düştükleri için, şeytana uydukları için inkar, şirk gibi günahlara dalmışlardır. Tövbe edip Müslüman olma fırsatını bulamadan da ölüm gelip onları yakalayıvermiştir. Allah da o inkarcıları hazırladığı cehennemine atmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur, kâfirler için hazırlanmış ateşten sakının. Âl-i İmran 131. Onlar cehenneme girip derileri ve etleri ateşten yanınca Allah onların etlerini ve derilerini tekrar yaratmıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur, şüphesiz ayetlerimizi inkar edenleri biz ateşe atacağız. Derileri yanıp döküldükçe azabı tatmaları için onların derilerini yenileyeceğiz. İsa 56. Allah onlara

böyle yapar. Çünkü onlar dünyadayken Allah'a isyan etmiş, nefs ve hevalarına tabi olmuşlardır. Azabın sürekli olması için derileri tekrar tekrar yenilenir. Cennetliklerin de hazları sürekli yenilensin diye onlara verilen nimetler sürekli yenilenir. Bunun sebebi dünyadayken nefsle mücadele etmeleridir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Dünya ahiretin tarlasıdır" hadisi şerifinin bir anlamı budur. O her an yeni bir tasarrufattadır ayeti hakkında. Allah-u Teala'nın bir kulun duasına icabet edip istediğini vermesi onun iradesine ve ezeli ilmine aykırı değildir. Aksine o kulun isteği Rabbinin iradesine uygun düşer. Duasına icabet edilerek kaderde belirlenmiş olan vakitte ihtiyacı giderilir. Nitekim alimler o her an yeni bir tasarrufattadır. Rahman 29 ayet-i kerimesini kaderleri belirlenmiş olan vakte sevk eder şeklinde tefsir etmiştir. Öyleyse Allah kimseye dua ettiği için bir şey vermiş olmaz. Aynı şekilde sırf dua etti diye kimseden hiçbir şeyi de engellemez. Kazayı yani başa gelmesi takdir edilmiş olanı ancak dua geri çevirir. Hadis-i şerifi hakkında şöyle açıklama yapılmıştır. Kazayı ancak kazayı ezelde geri çevirmesi takdir edilmiş dua geri çevirir. Cennete de kimse ameliyle giremez. Yalnız Allah'ın rahmetiyle girebilir. Ama Allah-u Teala amelleri sebebiyle kullarına cennette dereceler verir. Şöyle nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Cennete ameliyle giren kimse olur mu?" diye sordu. Hazreti Resulullah "Hayır, Allah'ın rahmeti olmadan giremez" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz "Sen de mi ey Allah Resulü?" deyince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, ben de." Sonra elini başının üzerine koyarak "Ancak Allah'ın rahmeti beni kuşattı." buyurdu. Allah Teala'nın üzerinde kullarının hiçbir hakkı yoktur. Verdiği sözü tutması, her şeyi yaradan olması sebebiyle gerekmez. O dilediğini yapar, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Yaptığından sorguya çekilmez ama insanlar yaptıklarından sorguya çekilecektir. Dilediğine lütfuyla sonsuz rızık verir, dilediğine de adaletiyle hükmeder ve rızkını azaltır. Nasıl böyle olmasın ki? Yeryüzünün 7 katıyla arşın arasındaki her varlık onun mülkündedir. Onun yaratmasıyla olmuştur. Onların Allah'tan başka sahibi de yoktur. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'tan başka yaratıcı mı var? Fatır 3. Allah'tan başka bir ilah mı var? Neml 63. Hiç Allah'ın adını taşıyan birini bilir misin? Meryem 65. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Âl-i İmran 26-27.

0: Yahvân-ı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri.

Eskici baba ne söylesin, nasıl anlatsındı ki yaşadıklarını? Kendi bile inanamamış, şaşkın ve korku ile sadece teslim olmuş ve başına gelenleri hala idrak etmeye çalışırken, Kadı Hüdayi Hazretleri sadece bir kere sordu. Yalanı dolanı sevmezdi eskici baba. Zaten beceremezdi de. Eline yüzüne bulaştırır, nasıl konuşacağını, ne söyleyeceğini şaşırırdı. O halle başladı anlatmaya. Sabah namazında başına gelenleri, evden nasıl çıktığını, dükkanın yakınındaki oturma taşında nasıl ağladığını, o esnada yanına gelen Şeyh Üftade Hazretleri olduğunu ve ondan sonrasını. Daha sözünü bitirmemişti. Ancak Kadı Hüdayi birden heyecanla yerinden fırladı. İşte o, işte o, benim derdime derman olacak isim, işte o. Demek öyle, demek bu kadar yakındaydı. Devamını getiremedi. Nefesi kesilmiş, gözleri dolu dolu olmuş, kalbi heyecandan yerinden çıkacakmış gibi dükkandan fırlayıp koşarak ayrıldı. Cübbesinin etekleri yeldir yepelek havada uçuşuyordu. Bursa'nın namlı kadısı, padişahın göz bebeği, insanların derdini

dertlerini anlattıkları zaman mutlaka çözüm bulacağına inandıkları meşhur Kadı Üftane'nin yolda böyle koşarak hem de deli gibi koşturarak gitmesi herkesin nazarı dikkatini çekmişti. Çünkü o oturduğu zaman bile bir ağırlığı olan ve bunu karşıya hissettiren bir adamdı. Nihayetinde Bursa'nın kadısı aynı zamanda da müderris idi. Bu durum pek hayra alamet gibi görünmüyordu ama dışarıdan görünene de pek bakmamak lazımdı değil mi? İşin iç yüzünü öğrendikten sonra sonuna bakmak lazımdı. Kadı Hüdayi Hazretleri o heyecanla Şeyh Üftade Hazretlerinin dergahına geldi. Kapıdaki görevli Kadı Hazretlerinin geldiğini haber verdi ve huzura alınıverdi hemen, hiç bekletilmeden. Sade, tertemiz döşenmiş bir oda, yerde bir post, postun üzerinde Hazreti Üftade oturmaktaydı. Etrafında da birkaç dost, yaren, derviş sohbet edilmekteydi. Kadı Hüdayi büyük bir teessür ve ümitle giriverdi odaya. Herkes hayretle koşturmaktan kan ter içinde kalmış, nefes nefese tüm varlığı ile Şeyh Üftade Hazretlerine bakan ve adeta onda kilitlenmiş olan Kadı Hazretlerine bakıyorlardı. Şeyh Üftade tebessüm ederek durumu anlamış ve "Kadı Hazretleri ile halvet olmak isteriz. Yarenler, yoldaşlar, canlar, erenler, hu, müsaadeniz olur mu acep?" diye yumuşacık sesleniverdi odaya. Orada bulunan herkes ellerini göğüslerine bastırıp "eyvallah" diyerek birer birer yavaş hareketlerle ve kemari edeple odayı terk ettiler. Kadı Hüdayi Hazretleri ile Şeyh Üftade Hazretleri baş başa kaldılar. Şeyh Üftade, "seni dinleriz Kadı Hazretleri, buyur" diye yavaşça seslenince Kadı Hüdayi sanki bende yıkılmış bir baraj gibi, sanki önünde bir sürü kütük engeller varmış, arasına da taşlar, daha küçük ağaçlar, kütükler dolmuş da suyun daha ileriye akmasını istemezmişçesine setler çekilmiş dere yatağında biriken suların bentlerini, engellerini yıkmışçasına gürül gürül anlatmaya başladı. Başından beri ne geldiyse, ne duyduysa, ne öğrendiyse anlatıyordu. Ancak rüyasına kadar gelebildi. Rüyasında bütün dehşetiyle kendisine cehennemi göstermişlerdi. "Yerim orası mı?" diye günlerdir alıp veriyordu. Ne yediğinden, ne içtiğinden, ne gezdiğinden, ne de verdiği kararlardan keyif alıyor, işini yapabiliyordu. Hayatı alt üst olmuştu o rüyadan sonra. Aramaya başlamıştı. Birileri olmalıydı ya da birisi, hayatını yeniden düzene koymasına yardım edecek birisi. Eskici babanın davası önüne geldiğinde bir gariplik olduğunu anlamıştı zaten. "Böyle bir şey olmaz, olamaz" demişti kendi kendine. "Kurban bayramına 2 gün kala bir insan Kabe-i Muazzama'ya gidemez. Tavaf edip oradan Medine-i Münevvere'ye gelemez. Bu adam ya yalan söylüyordu ya da akli melekelerini yitirmişti. Ama işte şahitleri vardı. Neredeyse Bursa'daki herkes eskici babayı tanıyordu. Tanıyanların arasında en az 20-25 kişi hac farizasını yerine getirmek için kervana katılmışlardı. Evet, eskici baba yola çıkarken kervanda yoktu. Ama kurban bayramına 2 gün kala gelivermişti yanlarına. Nasıl geldiğini, hangi yoldan geldiğini sormamışlardı. Dahası sormak kimsenin aklına bile gelmemişti. Eskici babaya çok sordum. Önce işin aslını anlatmadı bana. Ama biraz sıkıştırınca olduğu gibi anlattı. Ondan sizi dinledikten sonra gelmem gerektiğini anladım efendim. Ne yaparsanız siz yaparsınız.

benim bu derdime bir çare ne olur diye heyecan içinde bitirmişti sözlerini. Şeyh Üftadi Hazretleri heyecan içinde kan ter akıtarak konuşan ve derdini ortaya döken Kadı Hazretlerini dinledi. Kadı sözünü bitirince Şeyh Üftadi tebessüm ederek, "Yazık Kadı Efendi, yanlış kapı çaldın. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının hiç olmuş bekçileriyiz. Bekçi de demeyelim ona, boynundan zincirli köleleriyiz. Sen varlık kapısının adamısın. Biz seninle anlaşamayız. Sen bir alimsin. Yıllarca medresede okudun. Bir ilmin var. Bu ilmin ağırlığı var. Senin ilmin, malın, mülkün, şöhretin var. Şanın var. Allah'tan başka her şeyin var anlayacağın Kadı Efendi. Yani senin bir dünyan var. Ama bizim hiçbir şeyimiz yok Allah'tan başka." Kadı Hüdayi Hazretlerinin gözlerinden iki damla yaş inmeye, yanaklarından aşağı sakallarına doğru süzülmeye başladı. Sessizce başını önüne eğdi, bir müddet düşündü. Sonra dizlerinin üzerinde doğrulmadan sürünerek Şeyh Üftadi Hazretlerine doğru yaklaştı. Dizlerinin üzerine ellerini koydu ve "Efendim, işte Rabbim şahit olsun ki her şeyimi şu kapının dışında bıraktım. Şanımı, şerefimi, malımı, şöhretimi, mülkümü, adımı, neyim var, neyim yoksa her şeyimi. Yeter ki siz elinizi üzerimden çekmeyin." Şeyh Üftadi Hazretleri gülümseyerek bakıyordu. Gözleri birbirlerine kenetlenmiş vaziyette sessiz bir konuşmaya dalmışlardı adeta. Böylece Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin, yani şehirdeki Şer'i Mahkemenin herkes tarafından bilinen, tanınan ve kararları kabul edilen kadısı Hüdayi Hazretleri artık mahkemeye gitmeyecekti. Günlerini dergahta geçirecek, şeyhinin dizinin dibinden ayrılmayacaktı. Yıllarca diz ve dirsek çürüttüğü medrese odalarında okuduğu yüzlerce kitabın anlatamadığı gönül gerçeğini şeyhinin bir bakışı, bir tebessümü anlatıyordu. Celadetli, tavizsiz, gözü şeriat-ı garadan başka bir şey görmeyen Hazreti Resul Aleyhisselam'a gönülden bağlı Kadı Hüdayi sessiz, sedasız öylece şeyhinin dizinin dibinde oturuyor, onun anlattıklarını dinliyor, söylediği her sözün ardındaki hikmeti görüp, hakikati sezip, her an mesafeler kat ediyor ve o güne kadar göremediği güzellikleri, farklılıkları görüyordu. Elbette Şer'iye Mahkemesi boş kalmadı. Çekilen Kadı Hüdayi'nin yerine yeni bir kadı geldi. Kararlar verildi, verilen kararlar icra edildi. Değişen tek şey, dün vereceği kararın kesinliğine ve doğruluğuna inanılan, aklına güvenilen Kadı Hüdayi'ye Bursa halkı Deli Hüdayi ya da Deli Kadı demeye başlamışlardı. Halkın nezdinde delinin de velinin de yeri ayrıdır, farklıdır kıymetli dostlar. Bursa ahalisi o makamı, o mevkiyi, imkanları, hatta aldığı maaşı ve halkın nezdindeki yerini bir çırpıda bırakıp bir dergahın hücresinde sade bir hayatı tercih eden, halkın içinde mecnun misali dolaşıp hiç konuşmayan, sadece şeyhinin peşinde koşturan ve sürekli onunla hemhal olan Kadı Hüdayi'ye Deli Kadı deyip hakkında konuşmaya başlamışlardı bile. Hani derler ya, kişinin ağzı torba

0: değil ki büzesin. Bursa halkı da konuştu, konuştukça kaynattı, kaynattıkça üretti. Daha sonra üretecek, kaynatacak, konuşacak bir şey kalmayınca yavaş yavaş deli kadının ismi bile unutuldu. Yaptığı kulak ardı edildi ve mürid ile mürşidi kendi hallerine bıraktılar. Kimse artık kadılıktan dervişliğe geçmiş olan Derviş Hüdayi ve Şeyhi Üftade Hazretleri hakkında konuşmuyorlardı. Hatta deli kadıyı unutmuşlardı bile. Şeyh Üftade Hazretleri bir sohbetinde uzun uzun Derviş Hüdayi'nin yüzüne bakmış, sonra o içine işleyen tebessümü ile "Bak ha Derviş Mahmud, unutma. Hakka ulaşmak istiyorsan halka hizmeti kendine şiar edineceksin. Halka hizmeti unutan Hakk'ın kendisine bahşettiği bereketin kıymetini bilmez, bilemez. Derviş Mahmud, Derviş Hüdayi, Derviş Aziz diyordu şeyhi kendisine. Böyle sesleniyordu. Bazen isminin üçünü birden söylüyordu. Aziz Mahmud Hüdayi. Başına da dervişi eklediği zaman Derviş Hüdayi'nin ayakları yerden kesiliyor, şeyhinin yüzüne bakarken ne de doğru söylüyor, nasıl da duymamışım, nasıl da görememişim, nasıl da geç kalmışım diye kendi kendine hayıflanıyordu. Ve devam ediyordu şeyhi. Unutma Derviş Aziz Mahmud, zerreden küreye hissettiğin, duyduğun, görmediğin, hissetmediğin ya da duymadığın ne varsa hepsi Allah'ın işaretini, izini, ismini, lütfunu ve mucizesini taşır. Baktığın her zerrede ve gördüğün her kürede Hak Teala'yı göreceksin. Hakkın varlığını hissedeceksin. Yoksa ne yolda ilerlersin, ne yolu görebilirsin, ne de kaybolduğun yolu bulabilirsin. Döndüğün, baktığın, gördüğün her yerde Hakk'ı görecek, duyacak ve zikredeceksin ki Hakk'ın sana gerçek anlamda tecellisi zuhur etsin. Sana tecelli eden Hak Teala Subhanehu kudret eliyle senin gözündeki perdeyi de kaldırır oğul. İşte o zaman görmeden görür, duymadan duyarsın. Derviş Aziz Mahmud Hüdayi büyük bir teslimiyetle şeyhinin söylediklerini harfiyen yerine getiriyor, meyyitin ölü yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim olup şeyhinin anlattığı güzellikleri görmeyi, hissetmeyi ve yaşamayı büyük bir şevkle bekliyordu.
1: Arkası yarın.

0: Nigahbanı Anadolu. Hazırlayan ve sunan Yusuf Turu.
1: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Sakın yaptığın işlerde ve bulduğun manevi halde kendi gücünü görmeyesin. Bu hal kişiyi azdırır ve Yaradan'ın rahmet nazarından uzak kılar. Sakın sözünü dinletme ve kabul ettirme hevesine de kapılmayasın. Önce temeli at, sonra üzerine binayı çık. Kalbini derin kas ki oradan hikmet pınarları fışkırsın. Sonra ihlas ve iyi işlerle o binayı yükselt. Bu işlerden sonra

0: halkı o köşke davet et. Başkasında bulunan bir hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Kötülükleri ancak iman yıkar. Bu durumda Rabbin sana işlerinde yardımcı olur. O kötülüğü yok etmek için arkadaş olur. O kötülüğü ezer, ortadan kaldırır. Eğer bir kötülüğü nefsin için, halkın seni tanıması için ortadan kaldırmaya niyet edersen rezil olursun. Her işte Hakk'ın rızası aranmalıdır. İslam gömleğin yırtık, iman elbisen pis, kalbin cahil, için kederle dolu, gönlün İslamiyete açık değil. İç alemin harap, dışın mamur, bütün sayfaların günah karası. Sevdiğin ve arzuladığın yalnızca dünya. Kabir kapısı açık ve ahiret sana doğru gelmekte. En kısa zamanda aklını başına topla, yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç de ahiret azığını toplamakta acele et. Sabırlı kulların bu dünyada çektiği cefa, Yüce Allah'ın Celle Celaluhu gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla gezen, onu bir anlık cesareti sonunda kazanmıştır. Ey evlat, önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarını. Senin henüz ıslaha muhtaç hallerin var. Bunu sen de biliyorsun. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahı ile uğraşma yolunda nasıl başarılı olabilirsin? Gözlerin bir adım öteyi görmüyorken körleri neyle yola getirme sevdasındasın? Size gereken yüce Yaradan'ı sevmek ve ondan başka kimseden korkmamaktır. Ve bütün işleri onun rızasını gözeterek yapmak. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığında söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duymak mümkün oluyor mu? İşte bunları yapabiliyorsan mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeriye girince şirk yakışır mı? Bu nifak iki yüzlülük alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün kötülükten sakınma hakkında, kalbinse fitne çıkarmaya istekli. Şükrü dilinden bırakmıyorsun ama kalbin daima itiraz halinde. Geliniz aşırı uygun olmayan arzularımızı bir yana atıp Yaradanımıza koşalım. Bu yolda biraz perişanlık çekelim. Ne olur sanki biraz zahmet çeksek. Ona vardıktan sonra bütün çekilen sıkıntılar unutulur. İçimize ve dışımıza hükmeden nefsimizi hak yoluna çevirelim. Rabbimizin elçisine, sevgilisine başvuralım. Onun eteğini bırakmayalım. Bütün amacın yemek, içmek ve arzularının tatmini olmasın. Bunların hepsi amaç değil. Yüce Allah'a Celle Celaluhu ulaşmak için birer araçtır. Bütün hedefin sana en çok gerekli olana ulaşmak olmalı. Sana en gerekli olan ise Yaradan'dır. Onu ara. Her şeyin bir bedeli olur. Dünyaya ahiret, yaratılmışlara ise bedel yaratandır. Dünyayı kalbinden atarsan yerini hak alır. Yaşadığın günü ömrünün son günü bil. İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Allah'tan Celle Celaluhu başka ilah yoktur dediğinde bir dava peşine düştün demektir. Her dava da şahit isterler. Şahit olmayanın davası kaybolur. Her davada şahit isterler. Şahit olmayan davasını kaybeder. Ayrıca bu uğurda gelecek her türlü sıkıntıya göğüs gerip sabır göstermekte birer şahit sayılır. Bunları yaparken ihlaslı olmak gerekir. Hiçbir söz amelsiz ve ihlassız kabul edilmez. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolu ihlastan ibarettir. Dünyalık toplarken dikkatli ol. Gece odun toplayan gibi olma. Elini uzattığında neyi alacağını önceden kestirmelisin. Gece odun toplayan eline ne geçeceğini bilemez. Seni de ona benzetiyorum. Ayık ol, sonra felaket büyük olur. Hakla çekişme. Nefsin için onu kötüleme. Malın azaldı diye onu itham etme. İnsanlar sana yüz vermiyor diye onu suçlama. Suçu kendinde ara. Her işi kendi keyfine uygun olmasını istiyorsun. En büyük hüküm senin mi yoksa onun mu? Sen mi fazla biliyorsun yoksa o mu? Merhametin onunkinden fazla mı? Sen ve bütün yaratıklar onun kuludur. Her şeyde yalnız onun hükmü geçer. Bunu sakın unutma.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani'den nasihatler. Yaradan'ın rızasına erme yolunda yapmacık hareketler fayda getirmez. Bu yolda yersiz arzu ve boş temenni ile yürünmez. Hele içi başka dışı başka birinin eline hiçbir şey geçmez. Bir de yalancılık ortaya çıkarsa felaket o zaman başlar. Eğer bu hallerin azı sende varsa hemen tevbe et ve tevbeni bozma. Tevbe etmekten ziyade tevbeyi bozmamak esas hünerdir. Böbürlenmeyi bırakın. Yüce Allah'a karşı büyüklük satmak da neymiş? Kullara da kibirli davranmayın. Haddinizi bilin. Varlığınıza tevazuyu yerleştirin. Önceden ne olduğunuzu düşünün. Bir damla su. Sonrası ne olacak? Malum. Bir hendeğe yuvarlanacak bir ağırlık. Hali böyle olana büyüklük taslamak yaraşır mı? Hırsa kapılmayın. Kötü arzular sizi esir etmesin. Dünyalık adamların kapısını aşındırmayın. Ezilip büzülerek onlardan dünyalık dilenmek size yakışmaz. Sabırla doğru yoldan nasibini ararsan daha iyi olmaz mı? Ya bir de yaptığın dilenciliğin sonu boş çıkarsa? Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük bela nasipte olmayanı aramaktır buyruğunu hiç duymadın mı? Nasipte olmayanı kullar hiçbir zaman veremez. Dünya oğullarının buna hiçbir zaman gücü yetmez. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Yüce Allah'ın Celle Celaluhu korkusundan gözlerin yaşarıyor mu? Ondan korkman ve günahları itirafın nerede? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırman nerede? Bunların hiçbiri sende yok. Bütün derdin kasa masa yemek ve eğlenmek. Aklını başına al. Dünyadaki nimetlerden sana gelecek bir kısmetin varsa gelir. Üzülme, içini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırsın ağırlığı seni yormaz. Eğer bu şekilde davranmazsan, bütün bu uğraşmalarından sana ne kalacak dersin? Sadece bir yorgunluk ve ağır bir hesap. Doğruluk olmadan bilginin sana ne yararı dokunur? Doğruluğun olmadığı için bilgi sana bela olur. Öğrendin, namaz kıldın, oruç tuttun, sebebi sana mal versinler, iyiliğini görsünler, seni övsünler oldu. Sana yakışır mı bu düşünceler? Farz et ki halkın sana ilgisi arttı. Bunun ölüm anındaki sıkıntıya bir faydası olur mu acaba? Seni sevenlerle aranda uçurumlar olacak o anda. Topladığın malları başkaları paylaşacak. Hesabı ve cezası da sana kalacak. Yazık sana. Cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve senin sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaradan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin heveslerini

peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sıhhat birer emanettir. Bütün bunları yaratıcının rızasına uygun yolda kullan. Ey evlat! Ana rahminde seni kim besledi? O haldeyken ne kadar acizdin? Bu hale seni getiren kim? Sen ise kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana, mevkiine, bilgine güveniyorsun. Güvendiklerin bugün var, yarın yok olabilirler. Yüce Allah'tan Celle Celaluhu başka her kime güveniyor veya kimden korkuyorsan, o senin ilahındır. Yakında bütün güvendiklerin yok olur, kullarla aran açılır, sana karşı kalpleri katılaşır, kapıları yüzüne vururlar, seni kapı kapı dolaştırırlar. Çağırsan yardımına koşan olmaz. Bütün bunlara sebep Hak'tan başkasına güvenmiş olman, onun nimetlerini başkalarından bilmiş olmandır. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu dininde olmayan şeyleri yapmaya çalışma. Elinde iki şahit olsun. Biri kutsal kitabımız, diğeri sünnet-i Resulullah. Bunlar seni Rabbine ulaştırır. Ama sen bu şahitleri bırakıp nefsinin peşinden gitmeye devam ediyorsun. Elinde iki şahidin var. Biri zayıf aklın, diğeri de şahsi arzun. Şüphesiz bunlar seni ateşe iter, Firavun gibilerin arasına kadar. Ey içi bozuk, yakında öleceksin. Öldükten sonra yaptıklarına çok pişman olacaksın ama çok geç. Dilin güzel söze alıştığı için konuştu ve aldandı. Ama kalbin hiçbir şeyden anlamaz bir halde. Bu durum seni kurtarmaz. Güzel konuşmayı kalp yapmalı. Yalnızca dilin iyi söz söylemesi faydasızdır. Ey Allah yolcularını bulamayan, varlığını ve yaratılmışları hak varlığına perde eden kişi, ağla. Başkasına bir ağlarsan, kendine bin defa ağla. Rabbimiz, alan değil, veren ellerin affedici olduğu için affedilenlerin, hak ile doğan, hak ile yaşayan, hak ile ölenlerin ve sonsuz hayatta yeniden doğanların safına katılmayı bizlere nasip et. Amin.

0: Efendim Semerkant TV ve Semerkant Radyo ortak canlı yayınında Hasbihal programına hepiniz hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Bugün İslam'ın camiye, insana ve medeniyetimize verdiği o büyük tasavvuru inşallah odaklanacağız ve dolayısıyla din-i mübini İslam'da cami, insan, şehir önemini ele alacağız. Birlikte mülahaza edeceğiz. Baktığımız zaman hicretle birlikte Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem caminin temellerini Mescid-i Nebevi ile atmıştı. Ancak o cami sadece ibadethane işlevi görmekten ziyade sadece ibadethane değilken aynı zamanda ilmin, istişarenin, toplumsal dayanışmanın da bir merkezi halindeydi. Ve ecdadımız da rahmetullahi aleyhim, Allah-u Teala hepsine rahmet eylesin, merhametiyle muamele eylesin. Her biri de asr-ı saadetten ilham alarak Fatih'ten Süleymaniye'ye külliyeler inşa ettiler. Ve camiyi medreseyle, tedris mekanlarıyla, eğitim, öğretimle, aynı zamanda imarethaneler, şifahanelerle bir araya getirerek toplumun merkezi, mahallenin merkezi haline getirdiler. İşte bizler de bu vesileyle bu akşam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin din-i mübini İslam'da önemli bir yeri olan camiye, mescide nasıl bir önem atfettiğine değineceğiz. Ashab-ı Suffe'yi konuşacağız. Ecdadımızın medeniyet şuuru bilinci gereğince inşa ettiği külliyeleri inşallah ele alacağız. Ve en önemlisi belki de günümüz insanının, gönüllerinin yorulduğu şu modern hayatın içerisinde camiyle irtibatımızı nasıl artırır ve kendimizi, o gönüllerimizi nasıl ihya ederizin yollarını arayacağız. Efendim tabii ki böyle kıymetli bir konuyu da kıymetli bir üstadımızla inşallah konuşacağız. Çok değerli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Fatih Kurt hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, hoş hayırla geldiniz.
1: Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız, afiyettesiniz inşallah.
1: Hamdolsun, elhamdülillah iyiyiz, sizlerle daha iyi olduk.
0: Eyvallah olsun. Çok şükür. Hocam tabii ki böyle kıymetli bir konuyu konuşacağız inşallah, sizin gibi kıymetli bir ilim insanıyla konuşuyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyebilirim. Nasıl giriş yapalım hocam? Dilerseniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına bir bakalım, asr-ı saadete bakalım. Orada Efendimizin mescide verdiği önemi isterseniz ele alalım. Buyursunlar hocam.
1: Ben sözün başında bizleri izleyen, takip eden, dinleyen bütün kardeşlerimize sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Şunu da ifade ederek söze başlamak isterim. Ülkemizde uzun yıllardan beri malumunuz olduğu üzere 2 Mayıs'ın ilk haftası camiler ve din görevlileri haftası olarak değerlendiriliyor. Hem bu vesileyle insanımıza sizlerin yaptığı gibi caminin önemi, mescidin önemi, camide bir ve beraber olmanın önemi anlatılıp ifade ediliyor. Hem de büyük bir fedakarlıkla camiye hayat veren, can veren, ruh veren ve cami merkezli olmak üzere hayatın her alanında insanımıza anlam ve değer taşıyan din görevlilerimizin kıymet ve değerinin hatırlandığı, hatırlatıldığı bir hafta olarak, camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor, değerlendiriliyor. Bu vesileyle ben ülkemizin dört bir köşesinde ve milletimizin gönderdiği elçi olarak dünyanın farklı coğrafyalarında büyük bir fedakarlıkla dine, diyanete, İslam'a hizmet eden resmi, fahri, bütün din gönüllülerinin bu haftasını tebrik ederek söze müsaadenizle başlamış olayım. Şimdi bir kere

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvveti öncesi ve doğumuyla hayatına bakarsak, Yüce Kitabımızda yeryüzündeki ilk beyt, ilk kıymet verilen mekan olarak bahsedilen Beytullah'ın gölgesinde dünyaya gelen bir nebi ve şahıs. Bir kere hayata, dünyaya, yaşama Beytullah gölgesinde başlayan, onun civarında gelen bir peygamberin ümmetiyiz biz. Ailesiyle birlikte o yüce beyti korumak, imar etmek için gayret gösteren bir çocuk, bir genç olarak hayat yolculuğuna başlıyor peygamberimiz. Bizim özlemle, hasretle gittiğimizde büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğumuz Kabe-i Muazzama'nın civarında Allah Resulü'nün çocukluk ve gençliğinde nice hatıraları var. Ve o mekan ki Cenab-ı Allah'ın evim dediği bir mekan ve bugün dünyanın birçok noktasında biz cami ve mescitlerimizi Beytullah'ın şubesi olarak ifade eder, anarız. Kabe-i Muazzama'nın birer şubesi olarak bizi Kabe ile buluşturan, kıble ile buluşturan, Rabbimizle buluşturan, ona yakınlaştıran bir mekan olarak addederiz. Dolayısıyla o mekanın gölgesinde, civarında, yanında hayata başlayan yüce bir nebinin ümmetiyiz biz.
1: Bir insanın mefkuresi, hayata bakış açısı, ufku, yaşadığı yerler, doğduğu ve büyüdüğü topraklarla ilintilidir ya. Evet. Hele de bu bir peygamberse, Allah-u Teala tarafından seçilmiş, gönderilmiş, rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber olduğu zaman gerçekten Allah-u Teala'nın beytinin olduğu civarda dünyaya gelip o topraklarda yaşaması, zaman geçirmesi bu anlamda gerçekten bizim için çok
0: önemli. Aynen öyle. Yani kıymetle bir hayata bu gelmiş olduğu mekanla kıymetli bir insan. Tabii Kabe, Beytullah, bugünkü ifadesiyle Mescid-i Haram'la alakalı Allah Resulü'nün birçok hatırası şüphesiz var ama nübüvvetle birlikte Peygamber Efendimiz civarında dünyaya geldiği ve kıymet ve değer verdiği o mekanla olan bağı ve oradaki ibadet etme hali malumunuz olduğu üzere engellenmeye çalışılmış. Bugün farklı ibadethanelerde, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, namaz kılan insanı engellemeye çalışan, alıkoymaya çalışan insanlar nasıl varsa, Peygamber Efendimizin dönemi, nübüvvetin ilk yıllarında da gerek o yüce nebiyi, gerekse arkadaşlarını bir ve beraberce veya tek namaz kılıp ibadet etmekten alıkoymaya çalışan insanlar olmuş. Ve Peygamber Efendimizin bir mescit oluşturma, arkadaşlarıyla bir araya gelme, beraber olma, cemaat olma, birlik olma ortamını oluşturmak için bir mekan düşüncesi, tasavvuru aslında malumunuz olduğu üzere Mekke-i Mükerreme'de başlıyor. Evet. Yani gencecik bir sahabi olan Erkam bin Ebul Erkam'ın Peygamber Efendimiz'e bir anlamda tahsis ettiği mekan, Allah Resulü'nün hem İslam'ı tebliğ ettiği, hem arkadaşlarıyla buluştuğu, hem de beraberce ibadet edip namaz kıldıkları bir mekana, yani bugünkü ifadeyle bir mescide, camiye cem oldukları bir mekana dönüşüyor. Yani cami toplayan, birleştiren, bir araya getiren mekan ya, bir avuç Müslüman da olsalar, belki sayıları az ama kıymet ve değerleri çok büyük olan o insanları bir arada toplayan özel bir mekana dönüşüyor orası. Ve orası bir tebliğ mekanı oluyor. Bir vahdet, birlik ve beraberlik mekanı oluyor. Ve tevhid mekanı oluyor, iman merkezi oluyor. Birçok insanın oraya gelerek Peygamberimizin dizinin dibine oturarak Müslüman olduğunu biliriz. Hazreti Ömer'in bizim toplumumuzda Hazreti Ömer'in Müslüman olma hadisesini çokça büyüklerimizden dinlemişizdir, herkes bilir. O da dahil olmak üzere birçok insanın Peygamberimizden gelip İslam'ı orada öğrendiği ve orada Müslüman olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla cami, Peygamber Efendimizin bu uygulamasından hareketle de görüleceği üzere, bir kere birlik olmadan, vahdet olmadan rahmet olmaz. Bir araya gelmeden büyüyemezsiniz. Omuzlarınızı, gönüllerinizi, yüreklerinizi, kalplerinizi birleştirmeden

0: dünyaya nizam veremezsiniz.
1: Bir medeniyet kuramazsınız.
0: Dolayısıyla Müslümanların Mekke-i Mükerreme'den itibaren Peygamber Efendimiz öncülüğünde bir ve beraber olma mekanı, cem olma, beraber olma mekanı oluş,

0: mescide dönüştürdüğünü, bazen arkadaşlarıyla orada namaz kıldıklarını, bazen oradan Kur'an okuyarak efendim adeta İslam'ı ve Cenab-ı Allah'ın mesajını insanlara yaymaya çalıştıklarını biliyoruz. Hatta müşrikler peygamberimize gelip Hazreti Ebubekir'i şikayet ediyorlar. Sesi güzel, Kur'an okuyor. Kadınlar, çocuklar onun evine doğru yaklaşarak o mesaja kulak verip dinliyor ve etkileniyorlar ya. Müşrikler de gidip ya bizim çocuklarımız bundan etkileniyorlar. Bak buna engel ol, buna sahip çık anlamında gidip peygamberimize Hazreti Ebubekir'i şikayet ediyorlar. Ve Darül Erkam'da başlayan o bir ve beraber olma, beraber hareket etme ruhu, anlayışı. Tabii peygamberimiz orada, hani birazdan Medine-i Münevvere ayağıyla belki daha uzun konuşuruz ama peygamberimiz orada da gelen arkadaşlarına ilk İslam'ın inen ayetlerini anlatıyor. Mesajlarını anlatıyor. Yani eğitime, öğretime, tebliğe, derse, tedrisata Darül Erkam'la birlikte başlıyor. Peygamberimizden aldıklarını herkes ailesine taşıyor. Herkes çevresine taşıyor, komşusuna taşıyor. Müslümanların sayısı böylece artmaya başlıyor. Ve Hazreti Ömer'le birlikte hadi çıkalım Kabe'de beraberce namaz kılalım bir hareketiyle Kabe-i Muazzama'da ondan sonra zaman zaman beraberce namaz kıldıklarına dair rivayetler var. Peygamberimizin Mekke'nin o zorluk döneminde bile insanları, inananları bir arada tutacak bir mekan oluşturma gayreti aslında caminin, mescidin, beraberce secde edilecek mekanın ne kadar dinimiz adına önemli olduğunu bize öğretip gösteriyor. Tabii malumunuz olduğu üzere hicretle beraber artık cami, mescit bir müesseseye, özel bir mekana dönüşmüş oluyor. Peygamberimizin birkaç gün konakladığı Medine-i Münevvere'nin girişindeki Kuba'da soluklandığı tabiri caizse mekanda bile hemen bir mescit inşa etme, insanların bir araya gelip toplanacağı bir mekanı oluşturma gayreti ve onun için bizzat kendisini de çalışarak, bedenen çalışarak bu gayreti ortaya koyma düşüncesi peygamberimizden tüm ümmetine taşınan kalan önemli bir miras olmuştur. Bizim hani bugüne girip dağıtmayacağım ama bizim milletimizde de aslında İslam coğrafyasında da insanlar bir mekanı şehre dönüştürme, bir yaşam alanına, bir kalıcı yaşam alanına dönüştürme düşüncesine girdiklerinde kendi evlerinden önce mescidi inşa etmeye çalışırlar. Bizim ülkemizin nice mahalleleri vardır. Çatısız evlerle doludur ama camisi yapılmıştır. Mescidi vardır, camisi vardır. O caminin, o mescidin minaresi tamamdır, vardır. Ama insanımızın belki kendi evi yarımdır, eksiktir. Çünkü hayatın oradan başladığını, dünyaya oradan yön ve şekil verileceğini, insanın orada anlam ve değer kazanacağını bir anlamda hissetmiştir, bilmiştir insanımız. Ve Peygamber Efendimizin o Kuba'da birkaç gün kalmış olduğu esnada ortaya koyduğu tavrı bir anlamda sünnet olarak hayatına taşımıştır. Tabii sadece orada kaldığı birkaç gün değil, bakın Medine-i Münevvere'ye girdiğinde de Peygamberimizin yine daha henüz konaklayacağı, kalacağı yeri bir anlamda belirlemeden bir mescit yapılacak yeri belirlemesi ve bineğinin serbest bırakılmasını isteyerek bir anlamda bunun bir yönüyle ilahi bir görev olduğunu hissettirmesi ve bineğinin belirlediği bir mekana hemen satın almak suretiyle bir mescit inşasına girip mescit inşa etmesi de Peygamber Efendimizin zihninde, düşüncesinde, hayatında mescidin, caminin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Evet. Cami ve mescit Allah Resulü için kısaca hayatın anlamıydı, merkeziydi ve yaşama dair ilk adım atılacak mekandı.
1: Evet. Hocam çok güzel izah ettiniz. Tabii ki ehli sünnet vel cemaat

0: başlıyoruz değil mi bu yola? Hı-hı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın henüz tebliğinin başlarında dahi, gizli tebliğ yaptığı dönemlerde dahi bir yer belirlemesi, bir adeta bir mescit inşa etmesi, orayı kullanmasıyla birlikte zaten din-i mübini İslam'ın bir cemaat olmayı gerektirdiğini anlıyoruz. Şeyde de Ranuna Vadisi'nden önce Kuba Mescidi'ni de yine ifade ettiniz. Hı hı. Orada da bir mescit inşa ediyor ki o mescit daha sonraki yıllarda Hazreti Ayşe Validemiz ve diğer sahabe-i kiram tarafından da mutlaka ziyaret edilir bir yer olmuştur.
1: Peygamber Efendimiz tarafından da.
0: Evet. Evet, yani Efendimizin sünneti, hı hı, olduğu için sık sık, yani haftada bir gün gibi bir evrat haline getirip belirli bir düzenle ziyaret etmişler. Dolayısıyla hac için, umre için gidecek olan kardeşlerimize de tekrar bir kez daha Kuba Mescidi'ni de hatırlatmış olalım bu vesileyle. Hı hı. Dolayısıyla hocam, Medine-i Münevvere'ye hicretle birlikte şehrin göbeğinde inşa edilen bir mescitten bahsediyoruz. Mescid-i Nebevi. Fazilet itibariyle Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu Mescid-i Haram'dan hemen sonra en faziletli olan mescit burası. Dolayısıyla bunun tam şehrin göbeğine, merkezine konuşlandırılması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine sizin az önce ifade ettiğiniz üzere mübarek kendi elleriyle bu işe girişmesi, atılması, bir emek sarf etmesi bizlere nasıl bir değerlendirme yolu açıyor hocam?
1: Tabii şimdi Peygamber Efendimiz'in hicreti Medine-i Münevvere'de yapmış olduğu, başlatmış olduğu bir medeniyet inşası. Evet. Yani yeni bir medeniyet inşa ediliyor ve bu medeniyetin ilk harcı mescitle oluşturuluyor. Ve mescit, Mescid-i Nebevi bugünkü camilerimizin, mescitlerimizin fonksiyonunun ötesinde tam anlamıyla hayatın ve yaşamın merkezi olarak belirlenen bir kıymete ve değere sahip. Yani sadece cami olarak, yani mescit olarak diyelim daha doğrusu, namaz kılmak için kullanılan bir mekan değil. Malumunuz olduğu üzere izleyenlerimiz için ifade etmiş olalım. Camiyi söyledik, hani toplanılan, bir araya gelinen mekan. Hani mescit de secde edilen mekan, evet, demek. Yani secde edilip sadece namaz kılınan bir mekan olmakla kalmayıp onun dışında Mescid-i Nebevi'nin birçok fonksiyonu var. Programlar boyunca anlatılabilir ama böyle başlıklar halinde birkaç tanesine kısaca değinirsek, bir kere çok kapsamlı olarak bir eğitim öğretim mekanı. Birazdan belki genişçe konuşabiliriz. Hani özel öğrencisi, hı hı, özel barınan öğrencisi olmanın ötesinde, evet, bütün insanlara, bütün cemaate, kadınıyla erkeğiyle hepsine bir eğitim mekanı olarak hizmet veren bir yer Mescid-i Nebevi. Peygamberimiz dersler veriyor. Arkadaşlarından ders vermek için görevlendirdikleri oluyor. Onlardan okuma yazma öğretenler, evet, oluyor diğer arkadaşlarına. Dolayısıyla çok kapsamlı bir eğitim faaliyeti yapılıyor mescidin içerisinde.
0: Hocam, mescidin ve caminin tanımını yaptınız. Hı hı. O dönemde mescit, Mescidül Cami diye de belki, hı hı, daha sonraki dönemlerde anılıyordu. Dolayısıyla insanların, yani Müslümanların haftada bir cuma namazıyla birlikte, hı hı, toplanması, bir gövde gösterisi olması noktasında da bir toplanılacak bir yer, tabii, olması itibariyle de önemli.
1: Aynen öyle. Yani o bir araya gelinen, toplanılan, hani o Mescidül Cami, işte cuma vesilesiyle toplanan, her mescide bu isim verilmiyor, evet, belki ama cuma namazı kılmak için şehirlerde toplanılan mekanlara verilen isim bu. Ve Peygamberimizin mescidi de bu fonksiyonu o zaman icra ediyor. Yani ufak ufak mescitler var ama cuma namazında herkes oraya geliyor. Haftanın bir, yani bu yönüyle bir birlik ve beraberlik mekanı. Şimdi bir araya gelmek, bugün de aslında camilerimiz öyledir, bakmayın. Yani bir yönüyle şöyledir. Caminin cemaati ağırlıklı olarak, her ne kadar modern dönem, postmodern dönem bizi birbirimizden kopartıyor olsa da, camiye gidip gelen cami cemaati birbirini tanır. Evet. Birbir derdini bilir, sıkıntısını bilir. Birbiriyle konuşur, tanışır, kaynaşır. Böyle bir sıcaklığa o cami, cemaat, namaz birlikteliği buna vesile olur.
0: Hemen bir örnek vereyim. Sözünüzü, hı-hı, böyle balla keserek bölüyorum ama gelecek olan küçük çocuk sayısını da bilir ve cebine mutlaka,
1: tabii,
0: çikolata, şeker koyar hocam.
1: Tabii, tabii, evet, onu sevindirir.
0: Tabii ki.
1: Vesaire. Dolayısıyla şimdi o bir ve beraber olma, yani mescide gitme bir kere birliği sağlıyor.
0: Evet.
1: beraber olmayı sağlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cemaate namaz sonrası dönmesi, bugün imamlarımızın da yapmış olduğu o sünnet, aynı zamanda zımmen bir yoklama niteliği taşıyor. Yani o yoklama bir hesap sorma değil, merak yoklaması. Nerede bu kardeşimiz? Mesela mescitte görmediği arkadaşı olunca Peygamberimiz nerede diye soruyor. Rahatsız olduğunu öğrenince ona geçmiş olsun ziyaretine gidiyor. Vefat ettiğini öğrendiği oluyor. Onun kabrini ziyarete gidiyor. Dolayısıyla Peygamberimiz dönüyor, sohbet ediyor, halini hatırını soruyor cemaatin. Dolayısıyla insanların birbir sıkıntılarını birbirine arz ettiği, dile getirdiği, söylediği kardeşlik ruhunun oluştuğu. Yani o birlik ve beraberlikte kardeşlik ruhunun oluştuğu. Zaten biz kardeşliği anlatırken İslam kardeşliğini, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine-i Münevvere'ye gidince yaptığı öncelikli olarak üç iş var. Bir, mescit inşa ediyor. Ardından Ensar ve Muhacir arasında bir kardeşlik müessesesini inşa ediyor. Üç, beraber o topraklarda yaşayan insanlar arasında huzur içerisinde yaşanabilmesi için farklı inanç mensuplarıyla Müslümanlar arasında beraber yaşama ilkelerini belirleyen Medine Sözleşmesi'ni inşa ediyor. Dolayısıyla o çok örnek alınması Ensar ve Muhacir kardeşliği orada hayat buluyor, caminin içerisinde hayat buluyor. İnsanlar orada birbirini tanıyor, kaynaşıyor, dertlerini öğreniyor ve giderme gayreti içerisine giriyor. Eğitim öğretim faaliyetini yapıyor. Derdi olan oraya geliyor. Misafir olan oraya geliyor. Aç olan oraya geliyor. Peygamber Efendimizin yanına, mescidine gelip orada aç olduğunu ifade ediyor. Peygamberimiz arkadaşlarından bu misafiri kim misafir edecek diye, bu açın karnını kim doyuracak diye zaman zaman sorarak arkadaşlarına görev verdikleri oluyor. Tabii sadece Müslümanların gelip beraber oldukları bir mekan olarak bu hizmeti vererek sınırlı kalmıyor. Adli sorunu, problemi olan, hak ve hukuk iddia eden insanların gelip Peygamberimize halini arz ettiği bir anlamda adliye gibi hizmet veren mahkeme, bir mekana, mahkeme gibi hizmet veren bir mekana dönüşüyor orası. Savaşa dair savaş hazırlıkları yapılan, ona dair istişarelerin yapıldığı, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e giderken de, Uhud için hazırlık yapmadan önce de, Hendek'te büyük bir ordunun Medine-i Münevvere'ye doğru geldiği haberini aldığında da nasıl hareket edeceğine dair, hadi şöyle hareket ediyoruz diyen bir yönetici olmamış asla. Nasıl yapılacağını, ne yapılması gerektiğini arkadaşlarıyla istişare ederek kararlaştıran ve o istişareyle yola çıkan bir insan olmuş, yönetici olmuş.
0: Yani hem istişare edilen mekan, idari bir mekan ve o istişare neticesinde idari olarak hükümlerin veya kararların ilan edildiği de aslında duyurulduğu da bir mekan.
1: Aynen öyle. Ve dolayısıyla orası, yani bütün bunu sonra dışarıdan gelen heyetlerin, yani bir devlet kuruyorsunuz siz. Bir yönetim oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla sizi tanımak, anlamak, sizi dinlemek için gelen heyetler oluyor. Siz mektuplar gönderen, Peygamber Efendimizin mektupları olmuş, devlet başkanlarına gönderdiği. O mektuplar kendisine ulaşınca heyet gönderen devlet başkanları, yöneticiler olmuş. O gelen heyetleri kabul ettiği, Peygamber Efendimizin devletin yönetim ve idare merkezi olarak hizmet veren bir mekan olmuş. Medine dışından gelip Müslüman olan ve birkaç gün Peygamber Efendimizin yanında kalıp sonra gitme düşüncesi içerisinde olan insanların, misafirlerin ağırlandığı, misafir edildiği bir mekan olarak da yine Mescid-i Nebevi hizmet vermiş. Dolayısıyla bugünden bakıldığında birçok fonksiyonu ortaya koyan, yani biz bugün belki camiyi hayattan kaçma mekanı olarak düşünebiliyoruz. Halbuki Peygamber Efendimizin mescidi ve İslam'ın mescit ve cami tasavvuru hayatın merkezinde olan bir cami tasavvuru ve şehrin tam ortasında,
0: evet,
1: bütün yolların ona çıktığı, bütün her yerden en kolay ulaşılabilen bir mekana inşa edilmiş Peygamber Efendimiz'in mescidi. Bizim ecdadımız da hani cami inşasında buna dikkat etmiştir. Yani şehirlerimizin, illerimizin, ilçelerimizin en ana merkez ve kavşağında cami vardır.
0: Bu bir ulu cami,
1: ulu cami vardır. Bir merkez cami vardır. Yani hatta insanlar bilmediği şehirlerde bile işte ulu caminin neresinde sizin ev der. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla her şehirde vardır. Bütün yollar oraya çıkar. Çarşı oradır, merkez oradır. Birçok insanın buluştuğu yer oradır. Anadolu şehirlerinde, kasabalarımızda, il ve ilçelerimizde bu hala böyledir. Dolayısıyla şehrin, yani caminin sokağın dışına atıldığı değil, hayatın içinde ve şehrin merkezinde olduğu ve oradan da bütün hayata yön verilen, bütün yaşama yön verilen bir merkez olarak mescidi inşa ediyor. Şimdi bu bizim medeniyetimizi de taşınmış, ecdadımız yapmış, biz de sürdürmeye çalışıyoruz. Zaman zaman buna tepkisel yaklaşımlar olabiliyor hani. Şimdi ben hocam birkaç yani böyle gittiğim Avrupa şehirlerinde bunu gözlemlemişimdir. Ve birkaç tane de aslında sosyal medya videosu oluşturup paylaşmışımdır insanımızın dikkatine sunmak için. Avrupa'nın bütün şehirlerine gittiğinizde şehrin en merkezinde kilise vardır. Boştur. Kimse yoktur belki gidip gelen ama kilise vardır. Katedral vardır. Şimdi en hakim tepelerinde bütün şehre bakan, şehir ismi bilerek vermiyorum, her en hakim tepelerinde gidin Avrupa şehirlerine, katedral vardır, kilise vardır, ibadethane vardır. Birbirine çok yakın saymışımdır. Yani çok yakın yürüme mesafesinde, evet, birbirine çok yakın, hemencik yan yana denilecek mesafede 10-15 tane kilise var. Tamam mı? Şimdi Avrupa'da da bu var. Yani Avrupa bunu yapmış. Şimdi biz bazen hani hayatın içinde, şehrin içerisinde, merkeze, yani bizim yakın tarihimizde Cenab-ı Allah yapıp tamamlayanlardan, bu düşünceyi, bu mefkureyi oluşturup insanımızın, toplumun hafızasına emanet edenlerden de razı olsun. Amin. Şimdi mesela Taksim'e cami yapıldı, yapılacaktı. Evet. Ne badirelerden geçirilmeye çalışılmıştır bu millet. Dolayısıyla hayatın, şehrin merkezinde en hareketli noktasında camiyi inşa etme, oraya cami yapma mefkuresi, düşüncesi Peygamber Efendimiz'in uygulamasıdır. Ve Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'yi böyle inşa etmiştir. Ve sadece mekanı yaparak tabi kalmamış. Evet. Onun içerisinde icra ettiği fonksiyonlarla oranın nasıl değerlendirilip kullanılabileceğine dair de bize çok güzel örneklik ortaya koymuştur, evet, Peygamberimiz. Hocam,
0: çok güzel örnekler verdiniz. İstanbul'da Eminönü'ndeki yeni cami, neyse, tabii, Üsküdar merkezdeki Mihrimah Sultan Camii, Valide Camii, bunlar aynı minvalde. Avrupa'dan örnek verdiniz. Saraybosna'da mesela, tabii, malumunuzdur, İshak Bey Camii, tabii, tam çarşının orta yerinde. Orada da çarşı
1: Üsküp olarak, de öyle.
0: Üsküp, Kosova gibi birçok daha örnekler artırılabilir. Bunların her biri nesilden nesile aktarıla gelmiş hocam. Ki, hı hı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bu mescidin önemini anlayan, iyi kavrayan ashab-ı güzin efendilerimiz kendileri de yine bunu devam ettirmişler, değil mi hocam?
1: Tabii,
0: başka yerlerde mescit inşa edilmesine kimi zaman çünkü bir idari de bir mekan olması itibariyle minberden hutbe verilme gibi bir takım, hı hı, teknik durumlar var. Bundan dolayı da ashab-ı güzin efendilerimiz de aynı şeyi nesilden nesile aktarma konusunda, tabii, çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyoruz.
1: Yani öyle fethettiler her mekana, gidilen her yere cami inşa edilerek başlanmış ve İslam medeniyeti, İslam şehirleri cami merkezli şehirler haline gelmiş. Caminin kenara atıldığı değil, hayatın merkezine yapıldığı ve şehrin onun etrafında şekillenip büyüdüğü, evet, bir müesseseye dönüşmüş. Bakın yani Medine-i Münevvere'de dediğiniz gibi bu böyle olmuş ama hemen Hulefai Raşid'in dönemiyle birlikte Kufe, ardından gelen yaşanan süreç içerisinde Basra'dır, Bağdat'tır, Mısır'dır, efendime söyleyeyim Kurtuba'dır, yani Endülüs, yani Avrupa'nın ya medeniyeti taşıyan bizim ecdadımız Kurtuba'da sadece bir evet. cami değil, bir medeniyet götürmüş oraya, bir kültür götürmüş, bir mektep götürmüş ve hayatın merkezine, yaşamın merkezine bunu inşa ederek
0: ilim götürmüş. De götürmüşler. Tabii, değil mi hocam? Matematikte, kimyada, fizikte birçok örnekleri
1: çünkü
0: var.
1: Çünkü hocam şöyle, yani cami, hani Peygamber Efendimiz zamanında da söyledik mi ya, okuma yazma öğrenilen, öğretilen bir mekan hal olarak da kullanılmış. O günkü ilmi eğitim öğretimin gerekli olan bilgileriyle de insanın buluştuğu bir mekan. Ama tarihi süreç içerisinde cami ve cami civarında zamanın, dönemin ihtiyaç duyduğu bütün eğitimlerin verildiğine şahit oluyoruz biz. Yani döneminin üniversitesi olarak cami ve cami civarındaki mekanlar, külliyeler, medreseler hayata anlam ve değer katmışlar, kıymet katmışlar. Buna dair tabii çok ciddi anlamda örnekliklerin var olduğunu görüyoruz. Ama oraya geçmeden Peygamber Efendimizin hani ilk İslam Üniversitesi nedir denildiğinde belki örnek vereceğim şey Suffe'dir.
0: Evet.
1: Yani bir kısmı efendime söyleyeyim yatılı olarak kalan, orada yatan, evi barkı olmayan, gidecek yeri olmayan Peygamber Efendimizin genç yetiştirdiği, genç arkadaşlarının bulunduğu, bir kısmının da evi olan, barkı olan, gündüz gelip orada eğitim öğretim gören, Peygamberimizden sürekli bir eğitim alan Suffe ehli var. Şimdi Peygamber Efendimizin en önemli yaptığı hizmet, bize de miras olarak bıraktığı hizmet, çünkü ben muallim olarak gönderildim evet. diyen bir peygamber, bizim peygamberimiz, insan yetiştirmek olmuştur. Gençlik yetiştirmek. Yani tarihe, mekana, zamana iz bırakacak bir gençlik yetiştirmiştir bizim peygamberimiz. Ve gençlere sorumluluk vererek
0: evet.
1: onları yetiştirmesini, eğitmesini de böyle havada kalmamış. Ordunun başına genç bir komandan koymuş. Şehre genç bir vali atamış. Mihraba genç bir imam geçirmiş. Dolayısıyla yetiştirmiş olduğu gençleri de sorumluluk vermek suretiyle kendilerini önemli hissederek
0: evet.
1: Anlamlı ve yapılan işin ne denli anlamlı ve kıymetli olduğunu da Peygamber Efendimiz göstermiş. Evet, dolayısıyla evet. Suffe ehli, Suffe ashabı Peygamber Efendimizin bize bıraktığı önemli bir evet. sünnettir ve mirastır.
0: Evet. Medine-i Münevvere'de inşa edilen bu medeniyetin aslında ilk adımlarını da yine genç bir sahabe olan, henüz Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Musab bin Umeyr radıyallahu anh'la atmıştı mesela. Bu da büyük.
1: Şimdi çok önemli. Yani bir kere ben onu şeyde, özellikle hac ve umre vesilesiyle gidildiğinde bir grupla ziyaret edersem orada bulunan kardeşlerimizi hep hatırlatırım. Yani bir Yesrib'i Medine olmaya hazır hale getiren
0: evet.
1: bir gençtir. Bazen bizim gençlerimiz veya insanımız, yani yetişkinlerimiz hak ve hakikati haykırıp dile getirme noktasında yalnız veya az kalmalarını bir bahane olarak dile getirebiliyorlar.
0: Evet.
1: Ya işte yalnızdım, tektim, bunu söylersem bir ben olacaktım. Tek başıma bunu diyemedim, tek başıma savunamadım. Ama Musab bin Ümeyr yalnız başına kendisine kılıç çeken, ölümle tehdit eden, hayatını sonlandıracağını söyleyen insanlara tek başına hak ve hakikati tebliğ ederek Medine-i Münevvere olmaya hazır hale Yesrib'i getiren o. Yani 3-5 tane insanla oraya gelip ardından büyük bir kafileyle Peygamber Efendimizin davet edilmesini, oraya davet edilmesini sağlayan o. O yüzden bir genç aslında isterse ne yapabileceğine dair de önemli bir örnek. Tabii Musab bin Ümeyr'in hani Medine-i Münevvere'de devam etmiş eğitim öğretimine diyelim. Ama Musab bin Ümeyr'in o cehdi, gayreti, imanı, azmi, kararlılığına dair eğitimini aldığı yer neresi? O Mekke-i Mükerreme'deki
0: evet. Darül Erkam.
1: Darül Erkam.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Mekke'de başlayan o hareket Medine-i Münevvere'ye önce Musab bin Ümeyr'le taşınmış. Sonra Peygamber Efendimizin davet edilmesi ve hicretiyle

0: taçlanmış ve devam etmiş. Evet.
1: Hocam çok güzel bir noktaya geldik. Ashab-ı Güzin Efendilerimizin içerisindeki Suffe ashabından da bahsettiniz ki kimileri ihtiyaç sahibiydi. Belki yiyecek noktasında sıkıntı yaşarken kimisini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi hane-i saadetine götürür, yemek ikramında bulunarak onların iaşesini kazandırırdı. Kimilerinde Ashab-ı Güzin Efendilerimize pay ederdi. Onlar da götürürler. Tabii o dönem malumunuz hurma bahçelerinden başka aslında çok da bir varlık yokken hurma ikramıyla birbirlerine bu şekilde daimi olarak devamlılığı sağlanmış. İşte toplumsal dayanışma dediğimizde aslında tam olarak budur diye düşünüyoruz. Biraz daha detaylandırırız. Suffe ashabını, ilim medeniyetinin Avrupa'ya ve dünyanın birçok noktasına yayılmasını da yine detaylandırabiliriz. Ama bir virgül istirham edeyim hocam inşallah burada. Efendim kısa bir aramız var. Aranın akabinde Fatih Kurt hocamızla sohbetimize devam edeceğiz inşallah.

Güler yüz asansörle yarım kalan işlere, geciken teslimatlara son. Güvenli montaj, zamanında periyodik bakım. Yılların verdiği tecrübeyle her zaman yanınızdayız. Projelerinizi yarınlara güvenle taşıyalım. Güler yüz asansör, yükseğe çıkmanın doğru yolu.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Kullanım ömrü azalan tencere ve tavalarınızı çöpe atmayın. Elit Granit Dönüşüm profesyonel granit kaplamayla ürünlerinizi yeniden kullanılabilir hale getirir. Sağlıklı, dayanıklı, uzun ömürlü ve estetik bir dönüşüm sunar. Siz gönderin, biz yenileyelim, ürünleriniz yepyeni bir başlangıç yapsın. Elit Granit Dönüşüm. Granit güç, usta işçilik, sağlam kaplama. Almanya'da hızlı, güvenli ve zamanında teslimat için More Exclusive GmbH. Berlin merkezli More Exclusive, 65 araçlık filosu ve uzman kadrosuyla yük, kurye ve ekspres taşımacılıkta hizmetinizde. Aynı gün, ertesi gün ve gece teslimat seçenekleriyle Almanya genelinde size özel, güvenilir ve estetik lojistik çözümleri sağlıyoruz. 7/24 destek hattımızla sizin de işinizi hızlandıralım. moexclusive.de. Pınarlı gayrimenkul varsa fark var. Kiralık ya da satılık konutlar, arsa veya ofisler, tarla vasfında tarım arazileri, gayrimenkul sektöründe şeffaf bir yaklaşım mı arıyorsunuz? Karlı bir yatırım için işinde uzman danışmanlar benim için önemli mi diyorsunuz? Öyleyse doğru yerdesiniz. Burası Pınarlı Gayrimenkul. Antalya'da güvenin adresi.
2: Yalıtım ve dış cephe kaplamada daha sağlam ve daha verimli yapılar için Yalıpor'a güvenin. 6000 metrekarelik entegre tesisimizde fugadan derzli cephe kaplamalarına, köşe profilinden köşe taşına, EPS ve XPS'ten taş yünü mantolama ürünlerine varıncaya kadar geniş bir yelpazede kaliteli üretim için durmadan çalışıyoruz. Yapı kimyasalları ve çevre dostu yalıtım çözümleri için Yalıpor.
3: İnşaatta mükemmele yolculuk Reygi bağı ile mümkün. Çağın gereksinimlerini karşılayan fonksiyonel ve modern inşaat projeleri, temelden çatıya, garajdan asansöre, binaların yepyeni bir kimliğe dönüşümleri, hepsi ve daha fazlası Reygi Bau ile mümkün. Reygi Bau AT, Viyana.
1: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın.

0: Efendim hasbihalde Profesör Doktor Fatih Kurt hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cami, şehir ve medeniyet konusunu konuşuyoruz. Ve malumunuz olduğu üzere camilerde yapılan ibadetlerden birisi de itikaf ibadetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediği sünnet-i seniyelerinden birisidir. Bir gün İbni Abbas radıyallahu anhuma mescitte itikaftayken yanına birisi gelir ve kendisinin hüzünlü olduğunu görünce hüznünün sebebini sorar. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifini göstererek şu kabrin sahibinin hatrı için söylüyorum ki bir borcum var ve onu ödeyemiyorum der. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anhuma kendisine yardım teklif eder. Kabul edilince de mescitten çıkar itikafta olduğu halde. Kendisinin itikafı bozduğu hatırlatılınca İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden, hadis-i şeriflerinden şu hadis-i şerifi aktarır. Buyurmuştur ki rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim bir din kardeşinin bir ihtiyacı için onu takip etse ve onun o işini görse, çözse 10 yıl itikafta bulunmaktan daha faziletlidir. Bu hadisi şerifi hatırlatır. Bu sebepten dolayı bir mümin kardeşin ihtiyacını gidermek için çıktığını ifade etmiş olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de, camide bir medeniyet inşa etmişti ki o medeniyet itikafta dahi olsa bir mümin kardeşinin ihtiyacıyla ilgilenme ve onun o sıkıntısını, problemini çözmek için çaba sarf etmeyi gerektiriyordu. Bu hiç şüphesiz hem Ashab-ı Güzin efendilerimizde bu gibi örneklerle karşımıza çıkarken ecdadımızda, tarihteki bütün Müslümanlarda da bunun çeşitli benzerlerini görüyoruz ve işte bugün de bu akşam da kıymetli hocamla bunu konuşuyoruz. Değerli hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın medeniyeti inşa ettiği Mescid-i Nebevi'den bahsettiniz. Ki bu bütün İslam'a yayılmış cihan şumul bir peygamberin bir dinin bir inşa ettiği medeniyetti. İnsanla birlikte inşa olan bir medeniyetti. Dolayısıyla bu medeniyetin tezahürlerini gerek külliyelerle de görüyoruz. Gerekse insanların birbirlerine karşı yardımcı olması, ihtiyaçlarını giderme noktasında da görüyoruz. Kaldığımız yerden dilerseniz devam edelim.
1: Estağfurullah. Tabii işaret ettiğiniz gibi Peygamber Efendimiz bir medeniyet inşa etti. İnsanı merkeze alan bir medeniyet. İnsanın tabii ruhu var, aklı var, bedeni var, ailesi var, sosyal sorumlulukları var, ihtiyaçları var. Dolayısıyla bütün bu ihtiyaçlarını bilerek insana hizmet edecek ve insanı yetiştirecek, insanı hayata hazırlayacak bir medeniyet inşa etti. Evet, ibadet, Cenab-ı Allah'a yakınlaşma, kulluk, hayatı Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanma bilinciyle yaşayıp sürdürme anlayışı İslam'ın, dinin özünü oluşturuyor. Ama bununla birlikte temel ihtiyaçlarını insanların karşılaması, hayatta muvaffak ve başarılı olabilmesi ve yaşanılan alemde hükmedebilmek için güçlü olabilmesi için de bütün bu ihtiyaçların kazanılması, elde edilmesi gerekiyor. Bugün insanlık olarak yaşadığımızda da zayıf olmanın ilimde, teknolojide, ekonomide, siyasette zayıf olmanın İslam ülkelerine ve Müslümanlara ciddi sıkıntılar yaşattığına hep beraber şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla güçlü mümini zayıf müminden evla görürken Peygamberimiz bunu sadece bedeni olarak değil, zihnen, aklen, ruhen, manen ve madden müminin güçlü olmasına da işaret etmiştir diye anlayabiliriz.
0: Ahlaken.
1: Şimdi Peygamber Efendimiz bunu suffeyle, yaşadığı hayatla, yaşamış olduğu dönemde tesis ettiği, ortaya koyduğu hizmetlerle bunu gösteriyor ve bunu örnek alan ecdadımız da hamdolsun tarih boyunca o günden itibaren birinci dönemde de böyle minicik bir değindiğimiz gibi ilk fetihlerle birlikte İslam'ın, Müslümanların gitmiş olduğu her yere bunu ulaştırıyor. İşte bakınız Küfe'ye, Basra'ya, Bağdat'a, Mısır'a, az önce söyledik Endülüs'e, Kurtuba'ya, diğer taraftan Orta Asya'ya doğru gittiğimizde Semerkant'a, Buhara'ya, Semerkant'a gittiğinizde mesela bir cami görmüyorsunuz sadece. medrese görüyorsunuz, bir hayat görüyorsunuz, hayatın merkezi görüyorsunuz. Bizim şehirlerimize, bizim geçmişimize, bizim tarihimize geldiğimizde de gerek Selçuklu döneminde, gerek Osmanlı döneminde baktığımızda işte Konya'ya gidin. Hayat, şehrin tam ortasında hayata yön veren cami var. Diyarbakır'ı öyle, Urfa'sı öyle, yani Erzurum'u öyle, Sivas'ı öyle. Baktığınızda bütün köklü şehirlerimizde bütün bunların izlerini görüyoruz. İstanbul zaten Osmanlı ile birlikte o ruhu ve anlayışı en güzel eserleriyle evet. insanlığa sunuyor. Bugün Süleymaniye dersiniz, Süleymaniye Camii diyemezsiniz. Süleymaniye çünkü bir cami değildir. Orada bir külliyedir ve orada bir medeniyettir. Yani Süleymaniye civarındaki, etrafındaki mektebiyle, medresesiyle, kütüphanesiyle, şifahanesiyle, imarethanesiyle, bütün bunlarla insana hizmet eden bir mekandır. Fatih köklü ve özel bir eğitim mekanı olarak civarındaki medrese ve mekanlarıyla öyledir. Dolayısıyla baktığımızda bizim ecdadımızın Peygamber Efendimiz'den öğrenilen o medeniyeti bugüne bize kadar çok güçlü bir şekilde taşıdıklarını görüyoruz.
0: Evet, hocam bir örnekte bir dönem payitaht olmuş olan Edirne'deki Selimiye Camii öyle.
1: Tamam.
0: Hatta bir şey anlatılır parantez içerisinde. Lozan Anlaşmaları zamanında Yunanistan delegasyonu Edirne'nin kendilerine verilmesi konusunu talep ettiklerinde İngiliz delegasyonu da hadi burayı diyelim Yunanistan'a vereceğiz. Peki Selimiye ne olacak?
1: Güzel.
0: Der ve dinin şiarı olan caminin, cami demek de belki yetersiz kalıyor, külliyenin İslam topraklarına yani Türkiye'ye ait olduğunun onlar tarafından da tescili anlamında önemli
1: bir not. Şey derler ya hani camiler bir beldenin Müslüman şehri olduğuna dair en güçlü tapu senetleridir.
0: Evet.
1: Yani işte Selimiye örneğini çok güzel bir şekilde verdiğiniz şeyle öyle. İşte üstadın ifade ettiği gibi çil çil kubbeler inşa eden ordu diyor ya
0: evet.
1: ecdadın ordusunu. Fethettiği her yere o medeniyeti, o kültürü. Şimdi gidiyor, mesela beni çok etkilemiştir hocam. Bu vesileyle de söyleyeyim. Filibe'ye 2-3 sene önce gittim. Filibe 1362'de fethediliyor. Edirne'nin biraz ilerisi evet. zaten. Ve 1364'te orada Sultan Murat cami inşa ediyor. Tarihe özel olarak vurgu yapıyorum bilinçli. İstanbul'un fethinden 89 yıl önce ecdadımız Filibe'ye cami yapmış. Tabii 600 seneye yakın orada İslam, Osmanlı ve ecdadımız kalıyor. 1900'lerin başında oradan çıkarken Filibe'yi üzerinde söyleyeyim, bana o söyleyenlerin ifadesiyle 50 küsur cami var. Ama daha sonra ibadete açık kalan, şu anda ibadet olarak kullanılan 3-4 cami var. Şimdi bunu iki boyutuyla hatırlayıp söylemek istedim. Birincisi ecdadımızın gittiği her yere bu medeniyeti taşıyarak oranın Müslüman beldesi olmasına dair önemli eserleri kazandırıyor, kazandırmış. Ama bir diğer yönü, şu yönünü de izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin dikkatini çeksin diye vurgulamak isterim. 600 sene orada kalınıyor. 600 sene orada kalındıktan sonra çıkıldığında, hani biz bazen bazı elde ettiğimiz nimetleri, kazanımlarımızı ya artık kaybetmeyiz diyoruz. Nimetin şükrünü ifa etmez, hakkını vermezseniz çok kolay kaybedersiniz.
0: Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza eylesin. Kaybetmeyiz rahatlığı bir mümin tavrı olmamalıdır hiçbir zaman. Ve işte kaybediliyor. Kurtuba ben bu Ramazan gitmek nasip oldu. Bir taraftan ecdadın o hatırasını görmek güzel. Ama bir taraftan 600 sene veya daha fazla cami ve külliye olarak hizmet eden o mekanı para alarak, müze gibi bilet alarak, müze gibi ziyaret etmenin acısı. Onca yıl orada İslam'ın bayraktarlığını yapmış ama bir anlık kavga ve rehavet neticesinde o güç kaybedilmiş. Dolayısıyla toparlayıp dönmüş olursak çok bu acılara girip dağıtmış olmayalım ama bizim İslam medeniyetimizde cami ve caminin etrafında hayat var. Yani camide insanın ruhu besleniyor, doyuruluyor. Yanında medrese ve okul var. İnsanın aklına, zihnine bir emek veriliyor. Evet. Onlar doyuruluyor. Onun yanında aynı zamanda bir imarethane var. Fakirin, yoksulun, ihtiyaç sahibinin karnı, midesi doyuruluyor. Bizde sadece fakire, yoksula bir sadaka vermek yoktur. Sofra vermek, sofrada yer açmak vardır. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz bunu, yani biz Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz üzere, yani ver parayı nerede yerse yesin değil bakın. Evet. Hani bir oruçluya iftar ettirmeye dair teşviki var ya Allah Resulü'nün. Evet. Sofrana onu almak, sofrana ortak etmek.
0: Tabii bir kişiye yetecek yemeğin iki kişiye yeteceğini söylemesi bilen bir medeniyet, tamam, bu.
1: Dolayısıyla bu var bir şeyde, cami ve İslam medeniyetinde, o külliyenin içerisinde. Sonra insanların şifa bulduğu, maddi rahatsızlıklardan arındığı şifahane var, hastane var. O medeniyetin içerisinde kütüphane var. Yani kitap medeniyetiyiz biz. Dolayısıyla kitapla hayata nizam veren, evet, insana nizam veren bir medeniyetiz.
0: Hocam, Kurtuba örneğini verdiniz, hı hı, ya. Kurtuba'da ben gidemedim henüz ama inşallah nasip olur. Giden birçok kardeşimizden, hoca arkadaşlarımızdan dinlediğimiz kadarıyla oradaki yaşanan hadiselerden öncesinde her evin altında bir kütüphanenin olduğu, tabii, yani o kadar ilimle iştigal ettikleri, ilimle iç içe oldukları cami ve ilim tedrisatının o kadar yoğun olarak yaşandığı aslında bir topraklar olduğunu dinlemişliğim var.
1: Tabii öyle. Yani bir hem o, hem de birçok ilim adamının, evet, var olduğu ve hayata, insanlığa o ilimle, bilimle ciddi anlamda katkı sunduğu önemli bir merkez, evet, aynı zamanda. Ama işte kaybetmeye başladığınızda, tabii ilim kaybolmuyor belki, kitap, evet, kaybolmuyor, tabii, belki. Yani insanlığın en büyük bırakacağı, insanın bırakacağı miras ilim oluyor, kitap oluyor, bilgi oluyor, değer oluyor. Bunlar kaybolmuyor belki ama kaybettikleriniz olabiliyor. Bizim işte Buhara, Semerkant, oralardan gelen, evet, yani bugün bizim tasavvuf geleneğimizin önemli bir damarı oradan geliyor. Şimdi biz Maturidi bir çizgideyiz. Evet. Ehl-i Sünnet vurgusu yaptınız. İmam Maturidi orada. Evet. Bugün en sahih hadis kitaplarımızın müellifleri, oluşturan insanların yaşam alanları oralar. Biz onların oluşturduğu, tedvin ettiği, ortaya koyduğu eserleri okumak suretiyle Allah Resulü'nün hayatına, sözlerine, yaşamına erişiyoruz, ulaşıyoruz. Dolayısıyla bunlar hep İslam medeniyetinin cami civarında ve cami merkezli. Cami hayatın merkezi, cami insanı hayattan koparan merkez değil. İnsanın ruhunu ve maneviyatını geliştirip doldurup hayata hazırlayan bir mekandır. Çünkü cami insanı alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'la en fazla buluşturan bir mekandır. Yani malumunuz olduğu üzere insanın yükselmesi Cenab-ı Allah'ın inayetiyle, evet, mümkün olacak. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, siz az önce itikafa da çok güzel bir örnekle dikkat çektiniz. Cami, mescit, isim tanımını da az önce yaptığımız üzere secde edilen mekan. Secde ne? Kulun Rabbine en yakın olduğu andır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir insan Rabbine yakın olmak istiyorsa secde etmesi gerekiyor. Mescitte, namazda bunu yerine getirmesi gerekiyor. Ve yine Allah Resulü cami ve mescitte yapmış olduğumuz ibadet, namaz ibadeti, "As-salatu miracul müminin" buyuruyor. Namaz müminin miracıdır. Manen yükselmesine, Rabbine yakınlaşmasına, çünkü miraç Efendimiz'i fiziken olmasa da Cenab-ı Allah'la yakınlaştıran bir yolculuktur, bir seferdir. Dolayısıyla insanın manen yükselip Cenab-ı Allah'la yakınlaşmasına vesile olacak ibadettir namaz ibadeti. Bu ibadeti yapmak suretiyle hem Cenab-ı Allah'a yakınlaştığı, ruhunu doyurduğu ve oradan hareketle hayata ve yaşama anlam ve değer katmaya hazır hale geldiği bir mekan camilerimiz. Ve İslam tarihinde, ecdadımızın uygulamasında da bizim ecdadımızdan önce de hani bakıldığında İslam'ın ilk dönemlerinde de cami merkezli bir hayat tasavvuru ve civarında kütüphanesinden şifahanesine kadar insana hayatın her alanında hizmet eden mekanlar. Şimdi bakın, bizim kapalı çarşımız var İstanbul'da.
0: Evet.
1: En önemli ticari merkezlerimizden biri. Şimdi biz hani AVM'lere döndük biraz ama yani o günün, o zamanın en önemli ticaret merkezleri.
0: Evet.
1: Mısır çarşımız var İstanbul'umuzda. Bütün bunlar hep cami gölgesinde olan, cami civarında olan merkezler. Yani hayatın, ticaretin, paranın döndüğü yerlerde hep cami civarında ve etrafında olmuş.
0: Efendimizin Medine'de inşa ettiği medeniyetin bir tezahürü olarak bahsediyorsunuz ya hocam.
1: Tabii onu bahsediyorsunuz.
0: Medine'de de şehirle alakalı Yahudilerle, diğer müşriklerle

0: bir anlaşma yapılarak bir şehir anlaşması yapılmıştı ve bir ticaret alanı, bir pazar, çarşı kurulmuştu zaten, değil mi
1: hocam? Tabii, aynen öyle. Mescidin civarında, yanı başında. Dolayısıyla yani şu yok. Bizde bazen o düşünceye insanımız girebiliyor bazen. Hayatının belirli evrelerinde ve dönemlerinde hayattan, ticaretten, alışverişten uzak ve kopuk olursam belki tırnak içinde daha iyi kul, daha iyi Müslüman olabilirim. Böyle bir anlayış ve düşünce yok İslam'da. Ama şu var: hiçbir meşgalen, uğraşın seni Rabbinden kopartmasın. Hiçbir gayretin, meşgalen, uğraşın kulluğunu unutturmasın. Cenab-ı Allah'a karşı sorumluluklarından seni uzaklaştırmasın.
0: Halkın içinde hakla beraber olma.
1: Aynen öyle. Nerede olursan ol, Cenab-ı Allah'la beraber ol. Şeyin, hani yüce kitabımızda yer alan şu ayeti kerime, insanın aslında hayat felsefesi ve düşüncesini neyin üzerine inşa etmesi gerektiğini bize öğretiyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. De ki, benim namazım, ibadetim, benim kurbanım, Rabbime yakınlaşmak için yaptığım, yapacağım bütün eylemlerim ve benim yaşamam, varlığım, var olmam, hayatımı sürdürmem ve benim ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Müslüman, ibadeti Allah için yapması gerektiği gibi yapmış olduğu bütün eylemlerini, Rabbine kendisini yakınlaştıracağını düşündürdüğü bütün eylemleri Allah için yapmalı, Allah için yaşamalı. Yani Allah'ın rızasını gözeterek, o amacı, o gayeyi güderek, onu unutmadan yaşamalı ve böyle yaşayan insan da şüphesiz hayatını öyle sonlandıracaktır. Ölecekse de Allah için, Allah'ın rızasını kazanma gayret ve çabası içerisinde ömrünü tamamlayıp ölmeli ve son vermeli. Cami bize bu bilinci ve düşünceyi veriyor. Camiden kopma, caminin verdiği mesajdan kopma, o anlamdan, o ruhtan kopma, insanın Cenab-ı Allah'la bağı ve irtibatını zayıflatıyor. Bu kez insan neyin içindeyse onun esiri oluyor. Nereden besleniyorsa, yani manevi tarafı değil, maddi taraflı sadece besleniyor ve sadece dünyayı önemseyerek besleniyor, dünyayı öne çıkartarak, dünyayı önemseyerek bir hayat tarzını kendi merkezine oturtuyorsa, onun merkezi o oluyorsa, bu kez manevi boyutunu kaybediyor, Cenab-ı Allah'la irtibatını kopartıyor. O yüzden İslam medeniyetinde, İslam geleneğinde peygamberimizden öğrenilen, birinci bölümde işaret ettiğimiz camideki cemaati, insanı yoklama, takip etme, onlarla hatırlaşma, konuşma şeyi şu anlamda önemli ve peygamberimiz bunun için ne diyor? Cemaatle namaz kılmaya teşvik ediyor. Yani ama olan arkadaşı cemaate gelmemek için izin istiyor da onun geçerli bir mazeret olmadığını söyleyip cemaate teşvik gelmesinin kendisi için daha iyi olacağını beyan ediyor. Şimdi biz bununla, yani camiyle kurulan bu bağ, bu geliş gidiş bir müminlerin kardeşleriyle olan bağını ve irtibatını artıracağı gibi aslında mekanın sahibi olan Cenab-ı Allah'la olan bağ ve irtibatını da kopartıyor. Ben şimdi acizane şunu ifade ederim, zaman zaman söylerim. Hani namaz kılan insanla namaz kılmayan insanın ne farkı var? Çok uzun anlatabiliriz, farklı örneklerle ifade edebiliriz ama günde 5 defa Rabbinin davetine icabet ederek onun huzurunda el bağlayan ve secdeyle ona yakınlaşan insanla, onun davetine kulak tıkayıp onunla buluşmaya gelmeyen insan hiçbir olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz elbette. Dolayısıyla cami bizi manevi duygularla besleyen, dolduran ve orada eğitip yetiştiren, onunla hayata anlam ve değer katmamızı sağlayan önemli bir merkez.
0: Evet.
1: Ve İslam medeniyetinde, İslam tarihinde de sadece caminin yanında hani yanında okul var, medrese var, şu aslında okulun ruhunda, caminin içinde caminin ruhu ve anlayışı var. O felsefe var. Bunu bugüne de tabii taşımak, bugün insanımızın zihnine taşımak, hayatına taşımak da

0: aklıma Bosna'daki hadiselerde Müslümanların durumu gelince de tutamıyorum kendimi. Amen. Affınıza sığınarak. Malumunuz 90'lı yıllarda bir savaş orada meydana geldi ve oradaki Müslüman kardeşlerimiz hayata tutunabilme noktasında caminin çok önemli bir yerinin olduğunu, bunu hayat tarzlarında gösteriyorlar, gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Nitekim orada camilerde bir Mevlid-i Şerif tertip etmeyle ve içinde bulundukları durumdan çıkabilme noktasında manevi bir rehberlik, rehabilitasyon noktasında çok önemli olduğunu ifade ediyorlar ve birçok savaş kalıntısı da halen daha orada var. Dolayısıyla cami acılarla birlikte daha çok hatırımızda kaldığı için hocam, evet, ifade ediyorum bunu. Çünkü Müslüman coğrafyalarda Müslümanların yaşadığı birçok zulüm, görmüş oldukları zulümle birlikte birçok hatıra da beraberinde geliyor ve her hadisede, her olayda mutlaka cami bir kurtarıcı noktada, birlik, beraberlik ve sizin de yine atıfta bulunduğunuz, üzerine vurguladığınız üzere toplumsal dayanışma noktasında hakikaten çok büyük bir öneme sahip.
1: Şimdi o tabii bizim yakın tarihimizde de hep var. Mesela İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı zamanında, esnasında insanımız, dedelerimiz, milletimiz camiden yapılan çağrı ve davetlerle, orada okunan hutbelerle, evet, oradan cihada ve vatan savunmasına dair yapılan, evet, telkin ve teşviklerle bir ve beraber olmuşlar. Birçok ordunun komutanı, müftüler, din adamları, evet, olmuş ve İstiklal Harbi, Kurtuluş Savaşı esnasında ciddi anlamda buna dair kahramanlıklara din adamlarımız da, tabii, öncülük etmişler.
0: Hocam özür dileyerek bölüyorum ama cuma namazının şartlarından bir tanesi hür olmaktır, tabii, değil mi? Bunu tabii, Kurtuluş Savaşı'nda hocalarımız tarafından hutbe verilmesi, minberde bunun ifade edilmesiyle daha iyi görüldü ki o beldede düşman askerinin olduğu zaman cuma namazının kılınamayacağı gerçeğiyle karşılaşınca Müslümanlar birlik beraberliklerini daha çok sağlayarak düşmana hücum ederek topraklarımızdan bu düşmanı bertaraf ediyorlar.
1: Şimdi şeyin sözünüzü kestim mi?
0: Yok estağfurullah, ben aslında bir soluklanalım diyecektim.
1: Şunu diyeyim de öyle geçelim. Tabii, tabii, tam hocam, yeri buyurun. Müsaadenizle inşallah şey için de zor olmaz. Şimdi çok yakın tarihimizde 15 Temmuz'u yaşadık.
0: Evet.
1: Ülkemize yönelik büyük bir hain darbe girişimi ve devlet yöneticilerimizin ifadesiyle bir işgal girişimiydi. Evet. Bu büyük darbe girişimi, işgal girişimine karşı milletçe neyin gücüyle ayakta durduk? Yöneticilerimizin çağrı ve davetleri ayrı.
0: Evet.
1: Ama bununla birlikte camiden okunan salalar var.
0: Evet.
1: Darbeleri durduran salaları gördü bu millet. Ve camide toplandı. Camiden gelen o davetle meydana döküldü. İstiklalini, istikbalini korudu. Ve birlik ve beraberlik ruhunu o şeyle, heyecanla oluşturdu. Dolayısıyla cami dünden bugüne istiklalin, istikbalin, birlik, beraberliğin, ayakta durmanın, medeniyet oluşturmanın, devlet oluşturmanın, şehir inşa etmenin en önemli merkezi olmuş. Bugün de öyle elbette.
0: Eyvallah hocam. Hocam tabii konumuz güzel ve bir tarafta da ister istemez duygusal hissi hususlara da değiniyoruz ama camilerin hayatımızda çok önemli bir yerinin olduğunu çeşitli vesilelerle ifade ediyoruz. Bir soluklanalım isterseniz, bir virgül istirham edelim şahsına. Efendim kısa bir aramız var. Aranın akabinde yeniden huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Medet.

0: Yeni telefon mu alacaksın? Eskisini mi satacaksın? Tamir mi lazım? Ya da aksesuar mı eksik? Kırık ekran, bitik batarya keyfini mi kaçırıyor? Dert etme. Al, sat, tamir ettir, yenile, aksesuarla tamamla. Ordu'nun telefon uzmanı burada. Duha İletişim. Uygun fiyat, hızlı servis, garantili hizmet.
1: Fikir sizden, proje bizden. Karadeniz'de fındık tesisi, Ege'de turizm projesi, İç Anadolu'da hayvancılık, Doğu'da tarım desteği. Yatırımın olduğu her yerde Göktürkler uzman danışman kadrosuyla yanınızda. Yatırımlarınız için %70'e varan TKDK ve KKYDP hibe desteği ve süreç yönetimi danışmanlığı sağlıyoruz. Fizibiliteden anahtar teslime tüm projelerinizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Göktürkler Proje. Geleceği birlikte projelendirelim.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer havalı fren sistemi hortumları. Güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Şal ve eşarplarda her dokuda zarafet, her modelde özen arayanlara. Tasarımdan üretime tüm seçkin koleksiyonlarda sadelik ve şıklık El Medine ile hissedilir. Sürdürülebilir üretim ve güçlü tedarik zincirimizle bayimiz olmak için hemen bize ulaşın. El Medine, ruhunuza hitaben.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm.
4: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

0: Efendim hasbihalde sohbetimize, muhabbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt hocamızla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Münevvere'de inşa ettiği ve caminin temellerini attığı o medeniyetin yansımalarını izliyoruz. O seyri serencamı takip ediyoruz ve özellikle de günümüze inşallah bu bölümde günümüze geliyoruz. Değerli hocam, günümüzde caminin önemine aslında bir önceki bölümde de biraz atıfta bulunduk. Gerek Mevlid-i Şeriflerle gerek cemaatle namaz kılma bilinciyle toplumsal dayanışmanın aslında kadın erkek, yetişkin, çocuk, genç bütün fertlere, toplumun tüm fertlerine önemli bir katkı sağladığı bir meclis, bir mekandır. Dolayısıyla günümüz insanının camiyle yeniden irtibatının artması, o rahmete susamış olan o gönüllere bir nebze olsun, rahmet sağanağının yağması noktasında nasıl katkı verir? Biz günümüz insanı bu konuda neler yapmalıyız?
1: Şimdi bir kere hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle bize örnek. Onun mescidi de bize örnek. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in mescidine gittiğimizde erkekler var. Cami cemaati diyeceğimiz mescidin cemaati var. Ama kadınlar da var. Sesleriyle ayrı bir anlam ve renk katan çocuklar da var. Zaman zaman Peygamber Efendimiz'in güneş

yaptırmak suretiyle onların nefeslenmesini sağladığı çocuklar var. Bir taraftan eğitim alan, bir taraftan cemaate devam edip kendini yetiştiren, geliştiren gençler de var. Hülasa toplumun her kesimi var. Şimdi bu model, Peygamberimizin mescidinde bütün bunlar vardı deyip durmamak gerekir. Bizim mescidimizde de olmalı. Yani bizim mescitlerimiz, bizim camilerimiz çocuk sesinden mahrum olmamalı. Bizim mescitlerimiz gençlerimizden uzak durmamalı. Bizim mescitlerimiz kadınlara kendini kapatmamalı. Kadınların yer bulduğu, namaz kılmak istediğinde gidip rahatça kılabileceği mekanları görebildiği, bulabildiği, belli yerlerdeki değil, hatta neredeyse bütün camilerimizin, kadınlarımızın abdest ihtiyacını rahatça giderip abdest alarak namaz kılabileceği mekanlar haline getirilmesi gerekir. Bunu toplum olarak hepimiz getirmeliyiz. Yani bu birinin görevi değil. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığımızın, müftümüzün, müftülerimizin, imamımızın değil ama birileri öncülük yapacak elbette. Ama toplum olarak biz buna destek vermeliyiz. Buna katkı sunmalıyız. Şimdi çocuklarla güzel cami, ailece gidilerek anlam kazanılacak bir mekan cami, buna yönelik davetler kurumların, hocalarımızın var. Ama bunu yaşatıp var etmek, ortaya çıkartmak cemaat ve vatandaş olarak bizim elimizde. Yani ben çocuğumun elinden tutup camiye götürmezsem nasıl çocuk camiyle buluşacak? Ben delikanlı olan oğlumu alıp camiye götürmezsem, orada namaz kıldırmazsam cami ikliminden benim gencim nasıl etkilenecek, alacak? Dolayısıyla biz ebeveynler olarak, toplumun fertleri olarak, vatandaşlar olarak çoluğumuzla çocuğumuzla camiyi ihya etmeli, imar etmeliyiz. Evet. Tevbe suresinde hani innema ya'muru mesacidallah men amene billahi vel yevmil ahir ayeti kerimesi var ya, hani mescidi Allah'a hakkıyla inanan, ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve sadece Allah'tan korkan insanlar imar eder diyor ya. Malumunuz müfessirlerimiz bu imarı, caminin imarını sadece fiziki imar olarak anlamamışlar. Yani cami kubbeden, minareden, içerisindeki süsten ibaret bir mekan değildir. Cami içindeki cemaatiyle anlam kazanan, insanla değer bulan bir mekandır. Ve camilerimizi bugünün insanı olarak bizler cemaatsiz bırakmak suretiyle harap olmuş bir vaziyete dönüştürmemeliyiz. En hazin olan şey bir millet için maalesef ibadethane ve camisinin harap olmasıdır. Şimdi Batı toplumunu bitiren kiliselerin insandan arınmasıdır. İnsanın kiliseden kopması, uzaklaşmasıdır. Dünyevileşmenin etkisi, bireyselleşmenin etkisi, bireysel hayatın özendirilmesi, insanların cemaat, bir ve beraber olma ruhundan kopartılması, öyle bir hale geldik ki insan yeni bir insan tanımaktan korkar vaziyete geldi. Apartmanda insanlar birbirine selam vermiyor asansörde girerken çıkarken. Kimseyi tanımak istemiyorum diyor. Kimseyle selamlaşmak istemiyorum diyor. Kimseyle konuşmak istemiyorum diyor. Selamı yayın, yaygınlaştırın diyen bir peygamberin ümmetinden kimseyle selamlaşmak istemeyen, kimseyle tanışmak istemeyen bir insan yapısına dönüyoruz. Kimseyle tanışmamak için camiden de kopan insan haline geliyor insan. Camiye namaz kılmaya gittiğinde, yani cemaatle namaz kılmak, caminin bir köşesinde hızlıca namazını kılıp koşar adım oradan çıkmak demek değildir. Beraber namaz kıldığın insanla hemhal olmaktır cemaat olmak. Onun dertlerini dinlemek, derdini ona açmak, selamlaşmak, tebessüm etmek, yardımlaşmak, kimin ne ihtiyacı var bununla ilgilenmektir cemaat olmak. Ve gönlü mescide bağlı olmak. Bakın çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok şey sayabilirdi. Ama şu önemli hadis-i şerifte hani yedi grup insan.

0: İnsan var. Böyle güneşin insanların beynine yaklaşıp kasıp kavurduğu günde arşın gölgesi altında muhafaza edilecek 7 grup insanı sayıyor ya. 2 tanesini biz söyleyelim. 5 tanesini izleyenlerimiz merak edip araştırsın. Şimdi vakti iyi kullanma adına ikisini söylüyorum. Kusura bakmasınlar izleyen ve dinleyenlerimiz. Malumunuz onlardan biri ibadet eden gençtir. Yani İnsan gençlik döneminde ibadet ederse, kulluk ederse, onun o halinin mahşer anında ona büyük bir fayda olacak döneceğini müjdeliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkincisi, gönlü, kalbi mescide bağlı olan insan. Biz mahşer anında rahatlamak istiyorsak, ruhen, kalben, zihnen mescide bağlı olmalıyız. Camiye bağlı olmalıyız. Yaşadığı muhitin camisinden, cemaatinden kopuk olmamalıyız. Bu çok önemli bir sorumluluk bizim için, her birimiz için. Ve oraya bağlı olmak demek, oraya gitmeyi sevmek demek, oraya hayat vermek, varlığıyla anlam katmak, değer katmak demek ve oradaki insanlarla bir ülfet ve muhabbet oluşturmak demek. Bu ruhu yani cemaat ruhunu, birlikte hareket etme ruhunu, yüreklerin beraber atma ruhunu, namaz kılarken o omuz omuza gelmenin, safı sık tutmanın anlamı ve kıymetini, değerini idrak ederek yaşamak zorundayız. İşte bu ruhu bugün her birimiz daha fazla, daha ziyadesiyle artırmalıyız ki Peygamber Efendimizin o mescidindeki anlam bugüne taşınsın ve biz de caminin o bereketinden, o mekanın toplumu inşa edici yönünden birey olarak nasiplenmiş olalım. Yani toplum bireylerle bir araya geliyor, oluşuyor. İnsanı inşa edip yetiştireceğiz ki gönlünü, kalbini, ruhunu toplum da ona göre şekillensin. Dolayısıyla bugün hamdolsun Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerin yönetimiyle ilgili ve yetkili olan kuruluş olarak camilerin bu çok gönlü hizmet etmesine yönelik ciddi faaliyetler, gayret ve çabalar gösteriliyor. Aileyle camiye gelme, çocuklara hizmet edilen, eğitim verilen mekanları oluşturma, gençlerin gelip gitmesi için bir gayret ve çaba gösterme, buna vatandaş olarak katkı sunmalıyız. Yani varlığımızla katkı sunmalıyız. Çok etkilendiğim bir şeyi paylaşayım programımızın son kısmında.
1: Lütfen hocam.
0: O hocamızı da hayırla, duayla, bu vesileyle gıyabında anmış olalım. Bir rutin kontrole gittim bir doktorumuza da hocamıza. Hani yürüyüş yapma tavsiye ediliyor ya, biraz da benim gibi fazlası olan insanlara.
1: Estağfurullah.
0: Dedim ki hocam sabah mı yürüyelim, akşam mı yürüyelim, ne zaman yürüyeyim falan. Bütün herkes hani yürüyün diyor, adım atın diyor falan. Sağlıkçılar da bana şunu söyledi. Dedi ki hocam sabah namazına, akşam ve yatsı namazına camiye gidip gelirken yürüsek dedi hepimiz, ihtiyaç duyduğumuz adımı atarız dedi.
1: Öyle.
0: Tamam. Çok yani bakın namaz vücut sağlığı için önemli, yani oraya girip dağıtmayayım. Ama o gidip gelme, atılan adımla alınacak manevi sevap dışında,
1: Evet.
0: tamam mı? İnsanın sağlığı, bedeni, bünyesi için bile çok anlamlı, kıymetli ve değerli bir eylem bu. Dolayısıyla camiye gitmeye bizim ihtiyacımız var. Kendimizin ihtiyacı var ve caminin de bize ihtiyacı var. Şunu da söylemiş olayım izninizle. Bizim insanımız camiyi inşa etmeye, yapmaya, Allah onlardan razı olsun,
1: Amin.
0: betonunu dökmeye, kubbesine destek olmaya oldukça cömert oluyor. Ama aynı cömertlik caminin içerisinde icra edilecek fonksiyonları artırma noktasında olamayabiliyor.
1: Evet.
0: Bir de hayır sahiplerine bu mesajı da vermiş olalım. Caminin binasını yapmak yetmiyor. Onu ihya ederek, manevi imarını tamamlamak her birimizin görevi ve sorumluluğu. Rabbim bütün bunları hakkıyla yapabilmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Amin hocam. Çok güzel atıfta bulundunuz hocam. Çok güzel noktalara temas ettiniz. Tabii programımızın da sonuna geldik şu an itibariyle. Şimdi baktığımız zaman cemaatle namaz kılmak Hanefi mezhebinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti müekkedi. Müekked sünnetlerden, yani terk etmediği sünnetlerden birisi. Dolayısıyla anlıyoruz ki orada cemaatle namaz kılmaya bir teşvik var Efendimizin sünnetinde. Bu da sizin yine ifade ettiğiniz üzerine söyleyeyim. Birlikte aynı hareketleri, aynı fiilleri, rükûyu, secdeyi yapmak suretiyle müminlerin arasında kalp bağlılığını, aynı düşünce yapısına sahip olma, aynı ufuk çerçevesi içerisinde buluşabilme, toplumsal ve ortak değerleri beraberce yüklenme noktasında çok ciddi katkı sağlıyor. Hele hele de hocam özellikle de evlatlarımız için gerçekten gelecek nesiller için bu çok önem arz ettiğini siz de vurguladınız. Bu vesileyle ben de hatırlatmış olayım. Bu vesileyle de tekrar hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Şunu söyleyerek bitireyim izniniz olursa.
1: Lütfen.
0: Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle namaz kılmayı özellikle telkin edip tavsiye ediyor. Evlerinde de nafile namaz kılmak suretiyle evin bereketlenmesini istiyor. Şimdi biz evlerimizde bulunmamız gerektiğinde de yani çoluğumuz çocuğumuz bizi seccadede görmeli.
1: Evet.
0: Namazlık üzerinde görmeli. Gözyaşımızla ıslanan birer seccademiz olmalı. Evimizde olmamız gerektiği anlarda ailece cemaatle namaz kılmaya da dikkat ederek aile fertlerini namaza alıştırmalı. Ve sadece orada değil, çocuk camiye giderken çocuklarımızın elinden tutarak camiye bütün evlatlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı da alıştırmalıyız. Rabbim namazla manen Rabbine yakınlaşan ve yükselebilen kullarından eylesin hepimizi.
1: Amin.
0: Ben de davetiniz ve ev sahipliğiniz için teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun.
0: Sağ olun.
1: Efendim bugün de bu kıymetli Cuma gecesinde değerli bir ilim adamı Profesör Doktor Fatih Kurt hocamızla birlikteydik. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yola çıkarak onun Medine-i Münevvere'de inşa ettiği medeniyete değindik. Ve bu medeniyetin ve dinimizin önemli bir şiarı olan camilere dokunmuş olduk. Onlara bu konuya temas ettik. Rabbimizden niyazımız tüm öğrendiklerimiz hayatımıza bereket katsın niyaz ediyoruz inşallah. Efendim hayırla kalın. Selam ve hürmetlerimizi arz ederiz. Dualarınızı istirham ederiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah! Haydi bismillah!

Dün masallarda olduğu gibi 40 gün 40 gece değil ama tam bir hafta sürmek üzere tertiplenmiş bulunuyordu. Güreşler de düğünün son perşembe günü yapılacaktı. Zaten usul, adet böyleydi. Sadece gelecek olan pehlivanların çokluğu göze alınarak deste ve orta güreşleri bir gün önce alınmıştı ve Allah için ödüller de çok zengindi. Bu arada başa da gene görülmemiş güzellikte bir deve konmuş bulunuyordu tabii. İşte katrancı ile kurtdereli ilk olarak çarşamba günü yapılan deste ve orta güreşlerinde karşılaştılar. Bu karşılaşmaları dostça bir görüntü içinde olmuştu. Kurtdereli bir köşeye oturmuş, genç pehlivanların güreşlerini seyrederken katrancı yanına gelerek kendisini selamlamıştı üstelik.

0: Hoş gelmişsin Mehmet Pehlivan be.
1: Hoş bulduk be kızan. Otur şöyle. Katrancı hemen kurt direlinin yanına oturdu.
0: Kaya bana geleceğini söylediği zaman buna inanmamıştım ama yanılmışım he.
1: Abi, neden inanmadın ki?
0: Ne bileyim ben. İnanmadım işte. Belki başka yere gidersin diye düşündüm.
1: Başa bir güzel deve varken başka nereye gideyim ki?
0: Gördün mü deveyi?
1: Gördüm ya.
0: Çok güzel bir tülü.
1: Öyle.
0: 50 lira kıymet biçtiler.
1: Eder herhalde.
0: Demek buna da göz diktin ha?
1: Alıştık be. Alıştık Mehmet Pehlivan.

0: Kurtdereli bu sözü söylerken bembeyaz dişlerini göstererek sırıtmıştı tabii. Beriki başını sallıyordu.
1: Öyle. Çanakkale'de ortaya konan tülüyü daldın öğrendim. Biz ise bir kadar zayıf bir buzağı için amma da ter döktük yahu.
0: Sana Çanakkale'de kal demiştim.
1: Nereden bilecektim koca Yusuf'un hastalanıp güreşe katılmayacağını ki? Yoksa deveyi rüyanda bile göremezdin ha?
0: Biliyorum.
1: En şaştığım şey Rahmi pehlivanı yenmen yahu. O senden çok pehlivandır.
0: Kısmet böyleymiş.
1: Evet, ben kısmete inanırım. Belki de o da bozuk bir günündeydi.
0: Olabilir. Sen iyisin ya.
1: Neden sordun ki?
0: Yarınki güreşte ilk olarak seni isteyeceğim de.
1: Cesaretin yerinde maşallah.
0: Merak etme, hasta da olsam seninle tutmaktan çekinecek değilim.
1: Yenilen bir pehlivana düşen şey kendini yeneni kovalamaktır.
0: Ben de bir yıldır seni kovalarım.
1: Nasıl oldu da bir yerde karşılaşamadık yahu?
0: Kısmet yarın içinmiş.
1: Öyle öyle.

İki pehlivan bu konuda başkaca bir şey konuşmadan güreşleri seyre daldılar. Ayrıldıkları zaman katrancı biraz düşünceliydi. Yakından gördüğü ve konuştuğu kurt deriliği kendine çok güvenir bulmuştu. Bu pehlivanla 2 yıl önce karşılaştığı ve ezdiği pehlivan arasında büyük bir fark görülüyordu üstelik. 6 ay önce onu Koca Yusuf karşısında da görmüş bulunuyordu. Evet, bu güreş bir ölçü olamazdı tabii ama ondan önemlisi kendisinin Hamdi pehlivanla Bandırmalı Halil pehlivanı üst üste yenmiş bulunmasıydı. Ondan sonra da onun şurada burada tuttuğu bütün pehlivanları yenmiş olduğunu da duymuştu. Bu da az bir şey değildi. Herhalde ertesi günü onunla yapacağı güreş kolay geçmeyecekti. Sonra bir şey daha vardı. Belki de yenişemezlerdi. Yahut da onu yendiği halde fazlasıyla yorgun düşerdi. Bu takdirde ödül olarak ortaya konan o canım deveyi bir başka pehlivan da alır giderdi. Bütün bunları düşündükten sonra ertesi sabah gene kendisiyle karşılaştığı zaman onu bir kenara çekti.

0: Baka be, Mehmet Behlivan. Aklıma bir şey geldi.
1: Nedir?
0: Benden intikam almak için içinin nasıl titrediğini bilirim. Haklısın da. Ama istersen seninle asıl güreşimizi bir başka vakte saklayalım, ne dersin?
1: Kurtdereli bu sözlerle onun ne demek istediğini anlayamamıştı. Neden?
0: Ortada 50 altın değerinde bir deve var. Şunu bir başkasına kaptırmayalım demek isterim.
1: Nasıl olur bu iş?
0: Seninle anlaşırız. Birbirimizi yenmeyiz. Böylece bir başka pehlivanın aradan sıyrılarak koca tülüyü alıp gitmesini önlemiş oluruz. Hani seninle birlik olduk mu? Deve ya sana kalır ya da bana. Sonra da satar parasını bölüşürüz. Hani seninle birlik olduk mu? Deveyi kimse elimizden alamaz. Anladın mı?
1: Bu açık bir çıvkar teklifiydi Kurtdereli. Yani çıvkar mı yapalım demek istiyorsun?
0: Evet. Bu işi pehlivanlar her zaman yaparlar. İstersen bütün rakiplerimizi yendikten sonra ben sana pes edeyim.
1: Hayır, bu işime gelmez. Ustam bana yemin ettirmiştir. Anlaşmalı güreş tutmam ben.
0: Görürüm ki beni ille de yenmeyi göze almışsın.
1: Hayır, böyle bir şey de düşünmüyorum. Beni yenmen ihtimali daha kuvvetli. Senin adalı Halil gibi bir pehlivan karşısında nasıl güreş tuttuğunu da gördüm. Onun için senin beni bir defa yenmen ihtimali daha kuvvetli. Beni de başka pehlivanları da yenerek deveye olduğu gibi sahip çıkman da muhtemel.
0: Pekala. Sen bilirsin. Günah benden gitti.
1: Nasip. Kısmet neyse olsun.
0: Anlaşıldı. Anlaşıldı.
1: Katrancı Kurtdereli'den bu karşılığı aldıktan sonra hiddetle onun yanından uzaklaştı. Kurtdereli güreş yerine tam öğle vakti geldi ve bir köşeye oturarak beklemeye başladı. Başaltı güreşleri henüz yeni başlamıştı. Daha baş güreşlere vakit vardı. Etrafına toplanan taraftarları kendisine şimdiden ne yapabileceğini sorup duruyorlardı. Kurtdereli hep aynı karşılığı veriyordu. Kısmet neyse o olur. Evet, ne kadar zorlasalar da ağzından bundan başka tek bir kelime alamıyorlardı. 2 saat kadar bir vakit geçtikten sonra başaltı güreşleri sona ermiş ve cazgır baş pehlivanlar yağlamak üzere kazan dibine gelsinler diye seslenmişti.

0: Bu arada başa çıkacak olan pehlivanlar yağlanmış ve kısmetlerini ayaklarına geçirmiş bulunuyorlardı. İlk olarak dev yapısıyla katrancı göründü.
1: Yaşa katrancı! Yaşa Mehmet Pehlivan! Yaşa aslan! Göster pehlivanlığını! Meydan senin bugün! Hadi aslan!
0: Onu hemen kurtterili Mehmet Pehlivan izledi. Onu da tanıyanlar çıktı. Üstelik hemşerileri sayılırdı. Bunun için de kendisini daha kalabalık bir kitle alkış tutuyordu.
2: Yaşa kurtterili!
3: Yaşa aslan!
2: Maşallah deyin pehlivana yahu!
1: Senden zafer bekliyoruz!
0: Sesleri ortalığı adeta inletip duruyordu sevgili dinleyenler. Onları iki pehlivan daha izledi. Bunlardan biri Kepsutlu Çakır, biri de Bigadişli Şevket Pehlivan'dı.

0: Tabii halk onları da alkışladı. Dört baş pehlivan yağ kazanının yanında buluşunca selamlaştıktan sonra hemen yağlanmaya koyuldular. Kurtdereli en çok şaşırtan şey Kepsutlu Çakır'ın birden ortaya çıkıvermiş olması olmuştu tabii. Kepsutlu onu görünce sırıttı tabii.
1: Hoş geldin Mehmet Pehlivan.
0: Dedi.
1: Her tarafta beni aradığını duyarım. Ha, doğru mu?
2: Doğru.
1: Hakkın yok diyemem. İnsan yenildi pehlivanı kovalarmış ha.
2: Usul bu değil mi?
1: Böyledir. Seninle bugün kozumuzu paylaşırız ha.
2: Ben ilk olarak katrancıyla tutacağım. Sen de o da beni yendiniz. Ama o senden önce yendi.
1: Önce beni yenmeye bakmalısın.
2: Neden o?
1: Katrancı senden de benden de çok pehlivandır da ondan. Önce onunla tutacak olursan beni elinden kaçırmış olursun.
2: Seninle bir başka vakit kozumuzu paylaşabiliriz.
1: Bugün neden paylaşmayalım ki? Yoksa çekinir misin benden?
2: Bugün dediğim gibi katrancıyla tutmak kararındayım. Bu sırada yağlanmaları da sona ermiş bulunuyordu. İki pehlivan arasında bu tartışma geçerken katrancı hiç ses çıkarmamıştı. Bu da Kurtdereli'yi kuşkulandırmış bulunuyordu tabii. Bu arada dördüncü pehlivanı ilk defa görüyor, onun kuvveti ve ustalığı hakkında bir bilgiye sahip bulunmuyordu Kurtdereli. Kepsutlu Çakır'ın ille de ilk elde kendisiyle tutmak istemesini ise biraz garip karşılamıştı. Bu davranışı da katrancının ses çıkarmamasını da manalı buluyordu nedense. Hele katrancının daha önce kendisine cıvgar teklifinde bulunmuş olması midesini bir kat daha bulandırmıştı. Yoksa katrancı aynı teklifi Kepsutlu'ya da mı yapmış, onunla bu yolda anlaşmaya mı varmıştı? Her şey olabilirdi.
0: Böylece kuvvetini bildiği Kepsutlu kendisini yoracak, arkasından da katrancıya teslim edecekti. Bu da katrancının işini kolaylaştıracak. Kendini bir daha yenerek deveyi alıp gidecekti. Cazgır yanlarına gelir gelmez Kurtdereli bana katrancıyı vereceksin diyerek onun kısmet kasnağını tuttu. Kepsutlu buna hemen itiraz etti.
1: Hayır olmaz. İlk elde Kurtdereli ile ben tutacağım. Şurada burada beni arar dururmuş, hakkımda ileri geri konuşurmuş, benim kendisinden kaçtığımı söylermiş. Onun için bizi eşlendireceksin.
0: Cazgır ne yapacağını, pehlivanları nasıl eşlendireceğini bilemez hale geldi. Sonunda başka çıkar yol olmadığını görünce de kurraya başvurdu. Pehlivanlar arasında çekilen kurra bambaşka bir sonuç verdi sevgili dinleyenler. Kepsutlu Çakır, katrancıya. Bigadişli Şevket Pehlivan da Kurtdereli'ye düştü. Kepsutlu gene de itiraz etmek istedi ama Cazgır kararından vazgeçmedi. Dört baş pehlivanı yan yana koyarak önce bunları teker teker halka takdim etti. Arkasından duasını yaparak davul zurnalara işaretini verdi. Evet, dört pehlivan da peşrevlerini yaptılar. Sonra da ikişer ikişer kapıştılar sevgili dinleyenler.

Biga dişli Şevket pehlivan hiç de fena bir pehlivan değildi. 100 okka kadar vardı ve kurtleri daha ilk elde onun boş bir pehlivan olmadığını anlamıştı. Onu ne pahasına olursa olsun yenmesi gerekiyordu. Hem de kendisini fazla yormadan katrancıyla çakır aralarında anlaşmışlarsa onların ancak bir oynaş güreşi yapmakta olmaları gerekirdi. Böyle bir durumdan sıyrılabilmek için yapılacak tek şey hasmını yorulmadan

0: kısa bir zamanda yenmekten ibaretti. Kurtdereli bu düşünceyle müdafaya geçmiş bulunuyordu. Güreşmeyi, hamleleri rakibine bırakmıştı. Bigadişli Şevket Pehlivan da tabii kendisini tanımıyordu. Sadece az önce geçen konuşmadan onun hem katrancıya hem de kepsutlu çakıra yenilmiş bulunduğunu öğrenmişti. Bu da keyfini artırmıştı ister istemez. Onların yendikleri bir pehlivanı kendisi ne diye yenmesindi ki? Hele zorlu iki pehlivan olduklarını bildiği katrancıyla çakır arasındaki güreşte uzadı mı artık hiçbir şeyden çekinmemesi gerekirdi. Hiç belli olmaz, belki de baş ödülü alır giderdi. İşte bütün bu düşünceler Bigadişli pehlivanın ümidini bir kat daha kuvvetlendirmiş olduğundan, karşısındakinin çekingen halini de sezince bir kat daha cesaretlenerek hemen saldırıya geçti. Güreş daha 10. dakikasını doldururken Bigadişli çapraza girmiş, Kurtdereli'yi sürmeye başlamıştı sevgili dinleyenler. Kurtdereli fazla direnmeden kendini yüzü kuyun yere atınca Şevket Pehlivan da kendini bastırıverdi. Bazı seyirciler kendisini alkışladılar bile. Haydi Bigadiş! Kürteliyor musun? Hadi Şevket! Hadi aslan! Her iki de bu alkışlardan cesaretlenerek hemen kürt aramaya başladı. Seyirciler arasında bulunan Kurtdereli'nin taraftarları da şaşkınlığa düşmüşlerdi. Ne oluyordu Kurtdereli'ye? Bazıları bizim Mehmet Pehlivan'ın galiba idmanı yerinde değildi diyorlardı. Yahut da Bigadişli çok iyi pehlivan güreşe pek yavaş girdi. Doğru dürüst bir elense bile çekemedi. Böyle giderse yenilir gider diyorlardı. Buna karşılık kendisini iyi tanıyan bazıları da düşüncelerini şu şekilde ifade ediyorlardı. Bizim Mehmet Pehlivan'ın asıl rakibi katrancıdır. Bu rakibini nasıl olsa yenecek ve asıl güreşini onunla yapacaktır. Şimdi o katrancının nasıl olduğunu anlamak istiyor. Kendi güreşinden çok bu güreşle ilgileniyor. Baksanıza gözü hep öbür güreşte. Evet sevgili dinleyenler, bu ikinciler çok daha doğru konuşuyorlardı. Hakikaten Kurtdereli kendi güreşiyle değil sadece öbür çiftin güreşiyle ilgileniyordu. Bu güreşin çok yavaş geçmekte oluşu pehlivanların birbirlerini yormamaya dikkat ettikleri de gözden kaçmıyordu. Kaçmıyordu ama ne yazık ki süremizin sonuna geliverdik. Bakalım bu çetin güreşler sonucu ne olacak? Bir sonraki programa kadar şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Er Meydanı. Yusuf Koç. Kurtdereli Mehmet ve Adalı Halil.
2: İki yiğit çıktı meydana. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah. Haydi bismillah.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bir önceki dersimizde kul hakkı ile ilgili hadis-i şeriflerden bahsetmiştik ve zulmün haram olması hususundaki hadis-i şeriflerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de inşallah babu ta'zimi hurumatil muslimin, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme hususundaki hadislerden bahsedeceğiz. Birinci konumuz bu olacak. Yani bu başlığın altında, yani Müslümanların haklarına saygı gösterme. Haklarından kastettiğimiz şey nedir işte? Bir Müslümanın malına, ırzına, namusuna zarar vermeme. Hakları dediğimiz bu. Bunlara saygı gösterilecek ve bir Müslüman kardeşlerimizin bu hususundaki hakları çiğnenmemelidir. Ve beyan hukukihim, Müslüman kardeşlerimizin yani birbiri arasındaki hakları nelerdir? Ve şefkat

Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuazzim hurumatillahi. Kim ki Allahu Teala'nın hükümlerine saygı gösterirse. Allahu Teala'nın hükümlerinden kasıt burada işte Müslüman arasındaki kan dökmenin haram olması, kardeşinin namusuna söz etmeme ve vesaire diğer hakları, mali veya manevi, yani maddi manevi hakları fark etmeksizin Allahu Teala'nın hükümlerine saygı göster, kim saygı gösterirse fehuve hayrun lehu inde rabbihi. Bu onun için Rabbi katında daha hayırlıdır. Eğer kim ki Allahu Teala'nın koyduğu kurallara uyarsa, Müslüman kardeşlerine zarar vermezse, haramları işlemezse, vacibatları yerine getirirse bu Allahu Teala'nın katında onun için nedir? Daha hayırlıdır ve daha faydalı olacaktır. Başka bir ayeti kerimede ve kâle teâlâ vehfid cenâheke lil mu'minîn. Müminlere karşı merhametli ol. Yine başlıkta demiştik, Müslümanların birbirine karşı merhametli olmasından da bahsedeceğiz. Bu ayeti kerime özellikle Müslümanlar arasında kişilerin birbirine merhametli olması gerektiği. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bile Allahu Teala burada ona bu emri veriyorsa, onlara karşı merhametli ol, şefkatli ol diyorsa, o zaman bu emir bir nevi bizi de ne yapmaktadır, kapsamaktadır. Bizim de Müslüman kardeşlerimize karşı ne olmamız gerektiğini aktarmakta, şefkatli olmamız gerektiğini bize aktarmaktadır. Tabii bu ayeti kerimeler açıkça bize işte Müslüman kardeşlerimize karşı nasıl davranmamızı gerektiğini anlatmakta. Bu sefer de hadis-i şerifler ışığında bunu anlamaya çalışacağız. İlk hadis-i şerifimiz Ebi Musa radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu lil mu'mini. Bir müminin bir mümine karşı durumu, konumu kel bunyani. Duvardaki tuğlalar gibidir. Yeşuddu ba'duhu ba'dan. Yani yukavvi ba'duhu ba'dan. O tuğlalar nasıl birbirlerine destek oluyorlarsa, birbirlerini kuvvetlendiriyorlarsa, beraber bir duvar oluşturuluyorsa ve beraber birbirlerine destekleri varsa, birini çektiğin zaman diğeri de sıkıntı görecekse, işte müminler o duvardaki neler gibidir? Tuğlalar gibidir. Her zaman birbirine neyi vardır? İhtiyacı vardır. Hepsinin birbirine ne yapması lazımdır? Yardımcı olması lazımdır. İşte bir araya geldikleri zaman nasıl tuğlalar bir araya geliyor, bir duvarı oluşturuyor, artık oradan hiçbir şey geçmiyor. Müminler de bir araya gelirlerse ne olur? O duvar gibi olurlar ve kimse onlara ne yapamaz? Karşı gelemez. Devamında şöyle tanımlıyor. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. Ve ellerini teşbik yapmış. Yani şöyle birbirine geçirerekten göstermiş. Yani nasıl parmaklar böyle tuğlalar gibi. Parmaklar yani üst üste geliyor. Böyle kuvvetli bir şey oluyor. Aynı şekilde tuğlalar da böyle üst üste geldiği zaman bir duvar oluşuyor. Ve kuvvete sahip oluyor. Ve karşıdaki ona karşı gelecekler ne yapıyor? O duvarın karşısında duruyor. O duvarı geçemiyor. İşte Müslümanların da birbirine karşı durumu tuğlalar gibidir. Eğer Müslümanlar birbirine destekçi olurlarsa, bir arada dururlarsa, o zaman o duvar nasıl kuvvetlidir ki kendisine gelen her şeyi karşılar, geri püskürtür. Müslümanlar da yan yana durup kuvvetler desteklenirlerse, birbirlerinden destek alırlarsa, yardım alırlarsa, hiçbir manada ne yapmazlar? Allahu Teala'nın izniyle zarar görmezler. Ki hadisin faidesinde şöyle diyor: Fil hadis temsilun yufidu el had ala muavanetil mu'minin el mu'mini lil mu'mini ve nusratihi. Hadis bize şunu teşvik etmekte. Her mümin kardeşine ne yapmalı? Yardım etmeli. Ve enne zalike emrun la budde minhu. Ve bu yapılması zorunlu olan şeylerdendir. Kaçınılmayacak şeylerdendir. Müslümanın birbirine ne olması? Destekçi olması. فَاِنَّ الْبِنَاءَ لَا يَتِمُّ وَلَا تَحْصُلُ فَائِدَتُهُ اِلَّا بِاَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ يُمْسِكُ بَعْضًا وَيُقَوِّهِ. Bir duvar ancak nasıl fayda verebilir? O tuğlalar üst üste konup birbirini ne yaparsa, desteklerse. İşte nasıl ki bir tuğla başlı başına bir faydası yoksa, ancak diğer tuğlalarla bir

birleştiği zaman ve birbirine destekçi olduğu zaman bir faide elde ediliyorsa, bir bina ortaya çıkıyorsa, o tuğlaları ferdi olarak yerleştirin bir yerlere. Hiçbir menfaati bir şey olmaz. Ama birleştirin, ne yapabilirsiniz? Bir ev yapabilirsiniz, bir cami yapabilirsiniz. Aklınıza gelen her şeyi yapabilirsiniz. O zaman bir faide ortaya çıkmış olur. İşte Müslümanlar da öyledir. Dağınık oldukları zaman hiçbir kuvvetleri yoktur. Ama birleştikleri zaman onlarda işte o zaman faide ortaya çıkmış olur. Devamında el-mu'minu la yestakillu bi emri dünyahu ve dinihi. Müslüman, mümin müstakil bir varlık değildir. Ne dünyasında ne dininde. Yani ayrı, tek başına bir şeyleri yapabilecek bir şey değildir. Ve la budde lehu min muavaneti ahihi el-mu'min ve muadadatihi. Mümin kardeşine yardım etmesi gerekmektedir. Yani bir Müslüman tek başına her şeyi yapayım olamaz. Bizim dinimiz neye yönlendiriyor? Zaten cemaate yönlendiriyor, içtimaa yönlendiriliyor. Yani camide mesela en büyük örneği camilere gidip 5 vakit namaz kılmamızdır. Cemaatin ne yapılması? Teşvik edilmesidir. Bu da neyi gösteriyor? İslam'ın sosyal bir din olduğunu ve ayrı ayrı yaşanmadığını, aslında toplumla beraber birlikte yaşandığı zaman daha kuvvetli bir şey olduğunu göstermektedir. Ve illa, zaten devamında ibaren diyor, ve illa aceze an tahammuli mesuliyatihi. Yalnız kalırsa mesuliyetlerinde ne yapar? Gevşeklik yapar. Aciz olur onları taşımaktan. Ve ihtalle nizamu dunyahu ve ahiretihi. Yalnız kalırsa mesuliyetlerini yerine getirmekten gevşeklik gösterir, aciz kalır ve dünyasını da, ahiret nizamını da, dengesini de ne yapar? Bozmuş olur. Ve lehika bil halikin, Allah muhafaza, helak olanlardan olmuş olur. Zaten faydede de devamında diyor, el İslamu dinun ictimaiyun. Yani İslam dini topluma önem veren bir dindir. Yani cemaate önem veren bir dindir. Bir faydası da ve aleyhi en yura'i hukukal ahirin. Ne yapması lazım bir kişinin? Kardeşlerinin haklarına riayet etmesi gerekir. Kema yuhib en tura'a hukukuhu. Nasıl ki kendi haklarına riayet edilmesini istiyorsa, kardeşlerin hakkına da ne yapmalı bir Müslüman? Riayet etmelidir. Diğer bir hadiste En-Nu'man bin Beşir tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Meselul mu'minine, müminlerin misali fi tevaddihim, sevmekte ve terahumuhim, birbirlerine merhamet göstermekte ve taatufihim, birbirlerini korumakta, onların misali, örneği, müminler bu konuda ne gibidir?" diyor. "Meselul cesedi, aynı bir ceset gibidir." Cesetten kasıt bir cüsse gibidir, bir beden gibidir. "İze işteke minhu udvun." Eğer bir bedenin bir azasında bir sıkıntı meydana gelirse, "tedaa lehu sairul cesedi." Cesedin geri kalanının da sıhhati bozulur. Nasıl? Bisseheri vel huma. Uykusuzluk ve ateş. Ateş çıkmasıyla. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri neye benzetiyor? Bir bedene benzetiyor. Diyor ki bir bedende mesela başın ağrıdığı zaman veya gözün ağrıdığı zaman veya bedenindeki herhangi bir şey ağrıdığı zaman ateşleniyor vücut mesela. Veya ne oluyor? Uykusuzluk başlıyor. Yani bir parçada bir sıkıntı çıktığı zaman bedenin tamamına sirayet ediyor. İşte müminin misali de birbirine olan sevgisinde, birbirine olan korumasında, birbirine olan merhametinde ne olmalı? İşte bunun gibi olmalı. Biz bir neyiz? Bir bedeniz. Bizim bir bedenimizin herhangi bir yerinde bir sıkıntı çıktığı zaman bütün bedenimizde o ağrıyı ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım. Bugün yeryüzünde bir Müslüman bir yerde zarar gördüğü zaman o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Hissetmemiz lazım.
Ve Allah-u Teala

Aradan o sıkıntıyı kaldırması için dua etmemiz lazım. Elimizden geleni yapmamız lazım. Nasıl ki bir kişi mesela bir hastalık kendisine bulaştı, ne yapar? Allah-u Teala'ya yalvarmaya başlar. Ya Rab, bendeki bu hastalığı al. İşte dünyada bir Müslüman kardeşimiz bir yerde bir sıkıntı çektiği zaman ve biz bundan haberdar olursak, sanki o sıkıntıyı biz çekiyorcasına ne yapmamız lazım? Onlar için dua etmemiz lazım. Elimizden ne geliyorsa onlar için yapmamız lazımdır. İşte bu da neyi gösteriyor? Mümini gösteriyor. Çünkü Allah Resulü mümini bir bedene benzetmiş. Eğer bu olmuyorsa insanın kendisini ne yapması lazım? Bu konuda sorgulaması gerekmektedir. Peki bu hadis bize ne faydası vermekte? Diyor ki indeme tesevvede fil muştema'i, toplumda eğer yerleşirse, ne yerleşirse İslam toplumunda, arrahme vel muhabbe ve taavun, eğer merhamet, sevgi ve birbirine yardım, bu konular bir toplumda yerleşirse, bir toplumda ahlak haline gelirse Müslümanlar arasında, فَاِنَّ هَذَا يُوْجِدُ وَحْدَةَ الشُّعُورِ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْأَحْزَانِ. İşte bunlar bir olursa diyor, bunlar neyi meydana getirir orada? Şuuru meydana getirir. Neyi? Sevinçte ve üzüntüde bir olma şuurunu meydana getirir. Eğer biz merhamet, sevgi ve yardımlaşmayı kendimizde ahlak haline getirirsek müminler olarak, Müslümanlar olarak, o zaman da üzüntüde de sevinçte de bir vücut gibi davranmaya başlarız. Sahih Müslim'de diyor ki el mu'minu, mümin ne gibidir? Keracülin vahidin, bir adam gibidir. Yani müminler ne gibidir? Bir adam konumundadır. İze işteke aynuhu işteke kulluhu. Gözünde bir sıkıntı olursa bütün bedene sirayet eder. Ve ize işteke ra'suhu işteke kulluhu. Baş ağrısı varsa bütün bedeni sirayet eder. Bu iki hadisimizde, yani Nu'man bin Beşir ve Ebi Musa radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiği bu iki hadiste bize neyi gösteriyor? Müslümanlara karşı yardımsever olmamız gerektiğini, yani onları sevmemiz gerektiğini, onlara karşı merhamet göstermemiz gerektiğini ve onların haklarını çiğnemememiz gerektiğini ne yaptı? İfade etti. Şimdi Ebi Hureyre radıyallahu anh'un rivayet edeceği hadis de beyanu şefka, yani Müslümana karşı nasıl merhametli olmalı bir kişi, onu açıklıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u diyor ki kâle kabbelen nebiyyü el-Hasen ibn Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün torunu Hazreti Hasan'ı öptü. Ve indehu el-Akra' bin Habis. Ebu Hureyre diyor ki onun yanında da şey vardı. Akra' bin Habis adlı zat vardı radıyallahu anhu. Fakale el-Akra' dedi ki inne li aşaraten min el-veledi ma kabbeltu minhum ahadan. Ya Resulullah dedi, benim 10 tane çocuğum var. Daha bugüne kadar birini bile öpmedim. فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bir bakış attı, baktı. فَقَالَ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ. Kim merhamet etmezse ona da merhamet olunmaz. Yani مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ ne demek? Yani مَنْ لَا يَرْحَمْ غَيْرَهُ, kendisinden başkasına merhamet göstermeyen kişi. بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ اَنْوَاعِ الْإِحْسَانِ, yani ihsan çeşitlerinden hangisiyle olursa olsun, yani bir fakire çıkartıp bir ekmek vermek de bir merhamettir, bir çocuğu tutup şefkatle öpmek de bir merhamettir, yani merhametin herhangi bir çeşidiyle merhamet göstermeyen bir kişi la yahsul lehu hada sevab, yani merhamet sevabını ne yapamaz, elde edemez, sevaptan mahrum kalır yani. Kâle Teâlâ, çünkü Allah-u Teâlâ buyuruyor ki ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim, hel cezâul ihsâni illel ihsân, yani güzelliğin cezası ancak nedir? Güzelliktir. Yani ceza mükafat yapılan amel neyse kişinin mükafatı da

o amele göre verilir. Sende merhamet varsa Allah-u Teala mükafatını merhamet olarak verir. Sende cömertlik varsa Allah-u Teala sana mükafatını cömertlik olarak verir. Yani yapılan amele göre verilen mükafat. Bir diğer hadis Cerir bin Abdullah radıyallahu anhu tarafından rivayet ediliyor. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men la yerhamin nas la yerhamhullah. Kim insanlara merhamet etmezse Allah-u Teala da ona merhamet etmez. Bir önceki hadisimizle aynı. Sadece burayı okumamın nedeni özellikle burada ne kelimesini getirmiş? Men la yerhamin nas, insanlara. Normalde errahmetu matlubatun lisairil mahlukati. Sadece insanlara değil, hayvanlara da merhamet talep edilir İslam'da. Bitkilere de merhamet talep edilir. Yani canlı olan her şeye merhamet talep edilir. Errahmetu matlubatun lisairil mahlukat hatta dawab vel bahaim. Hatta hayvanlara. Ama burada niye özellikle nas kelimesi insanlar geldi? Ve innema khassan nas fi hadha'l hadis bi zikri ihtimamen bihim. Yani onlara önem gösterdiğinden dolayı. Yani eğer bir sıralama varsa burada, merhamette bir sıralama olacaksa insanlar en öndedir yani. Yani bu noktayı işaret etmek için özellikle bunu okudum. Yani burada bir sıralama varsa, mesela bazen oluyor ki hayvanları insanların önüne alıyorlar neredeyse. İşte bu hadiste gösteriyor ki bir insan zarar görüyorsa ve orada bir hayvan varsa öncelik kimindir? İnsanındır. İnsanın korunmasıdır. İnsana merhamet gösterilmesidir. Diğer bir hadisimiz İbn-i Ömer radıyallahu anhuma tarafından rivayet ediliyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale el muslimu ehul muslimi. Müslüman, Müslümanın neyidir? Kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. La yazlimuhu ne demek? Yani la yunkisuhu min malihi ev min hakkihi. Malından veya hakkından bir şeyi eksiltmez. La yuslimuhu yani la yetrukuhu ila aduvihi. Yani düşmanına onu ne yapmaz? Bırakmaz, teslim etmez. Düşman da olabilir. Ev nefsihil emmara bisu. Ya da Müslüman kardeşini kötülüğü emreden nefsiyle baş başa bırakmaz. Yani bir kötülük yapmak istediği zaman onu engeller. Ev ila şeytanihi ya da şeytanla baş başa bırakmaz. Ona yardımcı olur. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ne yapmaz? Onun malına, ırzına, canına zarar vermez. Onu düşmana teslim etmez. Men kâne fî hâceti ehîhi, kâne Allahu fî hâcetihi. Kim ki Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allahu Teala da onun ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً Kim ki Müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah-u Teala da bunun karşılığında o kişinin kıyametteki bir sıkıntısını ne yapar? Giderir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ Kim ki bir Müslümanın ayıbını, günahını gizlerse Allah-u Teala da o kişinin ayıbını, günahını ne yapar? Gizler. Yani bu hadiste bize gösteriyor ki yani Allah-u Teala diyor siz birbirinize destekçi olmalısınız. Her yönden, manevi yönden de, maddi yönden de, her yönden siz birbirinizi bırakamazsınız. Yani İslam birliğe teşvik ediyor, vahdete teşvik ediyor. Yani bir olursak o zaman ancak o zaman güçlü oluruz yani. Peki bu hadisin verdiği faydalar nelerdir? Faydalardan biri Müslümana karşı zulüm yapmak nedir? Haramdır. Tahrimu zulmil muslim ve terkuhu beyne eydiz zalimin. Yani zalimlerin arasında bir Müslümanı bırakmanın haram olduğunu, Müslümana karşı yanlış yapmanın, zulmetmenin haram olduğunu bu hadis ve her zaman kişinin Müslüman kardeşinin sıkıntısında, dar gününde yanında olması gerektiğini, eğer olursa Allah-u Teala'nın öbür dünyada onu mükafatlandıracağını hadis-i şerif bize ne yapmaktadır? Aktarmaktadır. Başka bir hadis Hazreti Enes tarafından rivayet ediliyor. Radiyallahu anh. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahake zalimen ev mazlumen. Müslüman kardeşine

yardım et. İster zalim olsun, ister mazlum. Tabii ki sahabenin kafasına bir soru takılıyor. Yani zalim, mazluma yardım ederim de zalime nasıl? Bunu hemen sahabe soruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale raculun ya Resulallah ansurhu izâ kâne mazlûmen. Mazlum olduğu zaman yardım ederim. Araeyte in kâne zalimen keyfe ansurhu. Peki zalim olursa nasıl yardım edeyim? Yani mazlumu anladım. Mazluma nasıl yardım edeceğimi biliyorum. Sıkıntısını gideririm. O zalimden onu kurtarırım. Peki zalim olana nasıl yardım edeceğim? Kale tehcuzuhu ey temne'uhu minezzulmi. Yaptığı zulümden onu engellemekle. Gidip ona nasihat edersin. Eğer elinle durdurabiliyorsan elinle. Eğer dilinle durdurabiliyorsan dilinle. Onu doğruya yönlendirirsin. Onu o sıkıntıdan kurtarırsın. Çünkü onun işlediği orada bir haram var. Sen onu haramdan kurtardığın zaman al sana yardım. Al sana en güzel yardım yani. Temne'uhu minezzulm. Fe inne zalike nasruhu. İşte zalime yardım budur. Onu o zulmü yapmaktan ne yapmak? Engellemek, geri koymak yani. Yine hadisin faydasında diyor ki kâne mebde'u unsur ahaka zalimen ev mazlumen yufesser fi hayatil arabi kabla l-islam ala zahirihi. Yani unsur ahaka zalimen. Yani eskiden cahiliye döneminde bu söz kardeşin zalim olsun, mazlum olsun ona yardım et. Nasıl tefsir ediliyordu? Kabilecilikle, aşiretçilikle. Yani fark etmez. İster zalim olsun, ister mazlum olsun sen kardeşine destekçi olacaksın. Ama ne yaptı? İslam geldi. Ve ca'allahu bil İslam. Allahu Teala İslam dinini gönderdi. Ve fesserahu en-nebi tefsiren ahlakiyen ra'yan. Allah Resulü de çok güzel bir tefsirle bunu tefsir etti. Yani kardeşine zalim olsun, mazlum olsun yardım etmek ne demek? Mazlum zaten açıktır, onu zulümden kurtarmak, zalim olanı da yaptığı zulümden geri durdurmak. Yoksa zulmünde destekçi olmak değildir yani. Ama cahiliye döneminde kabiliyetçilik ve aşiretçilikte ne vardı? İster zalim olsun, ister mazlum olsun, zalimse bile o zulmünde ona yardım edip o zulmü devam ettirmek manasındaydı. Ama İslam gelip ne yaptı? Nakalehu minel hedmi ilel binai. Yani bu sözü yıkıcılıktan yapıcılığa getirdi. Ve minel batili ilel hakki. Batıl olmaktan hak olmaya ne yaptı? Bu sözü çıkartmış oldu. Başlığımızda Müslümanların birbirlerine haklarından da bahsedeceğimizi söylemiştik. İşte bu burada da Ebu Hureyre radıyallahu anh'un birazdan okuyacağımız hadiste de Müslümanın Müslümana hakları nelerdirden bahsediyor kısmi olarak. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hakkul muslimi alel muslimi hemsun. Müslümanın Müslümana hakkı beştir. Raddu selami. Verilen selama cevap vermek. Ve iyâdetul meridi. Hastayı ziyaret etmek. Ve ittiba'ul cenâizi. Cenazelere ne yapmak? Katılmak. Ve icabetid da'veti. Davet edilen yere ne yapmak? İcabet etmek. Ve teşmitul atisi. Hapşurup elhamdülillah diyen bir kişiye yerhamukallah demek. Bunlar işte Müslümanların birbirlerine neyleridir? Haklarıdır. Tabii ki hüküm farkı var bunların arasında. Raddüsselam. Mesela bir kişi size selam verdiği zaman ona selamı geri iade etmek nedir? Yani farz-ı ayn'dır. Eğer birden fazla kişi ise o cemaatten bir kişinin o selamı alması yeterli oluyor. Fard-ı kifaye olmuş oluyor. İyadetul merid yani hastayı ziyaret sünnettir. İttiba'ul cenaiz işte ittiba'ul cenaizden tabii ki kasıt nedir? Onu hazırlamak, yıkamak, namazını kılmak, defnetmek bu da nedir? Farz-ı kifayedir hükmü. İcabetud da've tabii bu düğün yemeği ise velime ise, düğün yemeği ise ve orada İslam'ın kaidelerin dışında bir şey yok ise, kadın erkek karışık değil ise, işte İslam'a muğayir hiçbir şey yoksa, o zaman katılmak, düğün yemeğine katılmak nedir? O zaman vaciptir. Düğün yemeğinin dışındakilerine katılmak sünnettir.

0: teşmiyetul atıs da bu da ne olarak geçmekte? Sünnet olarak geçmektedir. Hükümleri değişkenlik gösteriyor yani. Bugünkü dersimizde işte Müslümanların birbiri arasındaki haklarının ne olduğunu, Müslümanların birbirine merhametli olması gerektiğinde, Müslümanların birbirlerinin haklarına saygı göstermesi gerektiğini hakkındaki hadis ve ayetleri okuduk. Allah-u Teala bizi birbirimizin hakkına riayet edenlerden eylesin. Bizi birbirimize karşı merhametli olanlardan eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Riyazü's Salihin. Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
0: Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
0: Günün ötesi.

dosdoğru bir hayat için yola koyulduğunuzda kendinizi yolda karşınıza dikileceklerin en başında görebilirsiniz. Onu çiğneyip geçebilirseniz diğerleri de dağılıp gider. Nefse hakimiyet her türlü yolu kesici karşısında bir heybet kazandırır. Bugün her ne kadar seni oyalayacaksa istediğin her oyuncak senin felsefesi bir yaşama üslubu ilan edilmişse de her güçlü toplumda kendini oyuncaklara kaptırmamış bir insan grubunun emeği vardır. Bütün istediklerine çabuca kavuşmaktan iyice şımaran nefs, artık imkanların ötesindekiler için sızlanmaya başladığında belalar kapıda demektir. İmkanları hiç gözetmeyen istekler tek vuruşta öldürür.

içindeki ruh ilgileniyor göründüğü doğruları bile zaafa uğratır. Nice faziletin ağır yarı almasının sebebi o faziletle ilgili olanların onunla donanmamış olmalarıdır. Onlar nefslerinin hesabını görememişlerdir. Doğrucular Derneği'nde yalan söyleyenler bütün yalanların sebebi haline gelirler. Fasilet behçileri fasiletsizse fasilet mahvolur. Oyuncaklar kırılıp dökülecek, bozulup kaybolacaktır. Bizimle kalacak olan onlara verdiğimiz anlamlardır. İşte o anlamlardır ki ya bizim için birer huzur kaynağı olacak ya da demirden kamçılara dönüşüp sırtımızdan kan çıkaracaktır. Son nefesinde avunabileceği bir şey olmalı insanın. Geride bırakmaktan mutlu olduğu, herkesin sahiplenmeye çalışacağı bir şey. Dünyadan kendi anlamlarımızı bırakarak çekileceğiz. O anlamlar bizden sonra da hayatı etkilemeye devam edecek. Mayınlı bir saha bırakmışsak, patlayan her mayında biraz daha utandırılacağız. Gittikten sonra geride bıraktığımız sevgi sevmeye, geride bıraktığımız kin ezmeye devam edecek. Geride bıraktığımız şefkat koruyup kollayacak, geride bıraktığımız hırsız çalıp çırpacak. Biz giderken geriye kendimizi bırakırız. Nasıl olmasını istemiş ve nasıl olması için çalışmışsak öyle bir dünyayı. Oraya götürdüğümüzde buraya bıraktığımızdır. Dünyanın neyin eline geçmesini istiyorsak öyle yaşamalıyız. Bırakacağımız anlamlar dünyadaki bütün insanların hayatını olumlu etkileyebilecek değerde midir? Ne topladığımıza dikkatle bakmalıyız. Çünkü biz sustuğumuzda onlar konuşacak. Bir gün gelecek, yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek, insanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır.

Gaflet, sebep-sonuç ilişkilerine karşı duyarsızlıktır. Gaflet, var olmanın anlamına soğuk davranmaktır. Ve gaflet, ölçü biçmedeki derbederliktir, düşünceyi tepelemektir, bir uyku halidir. Bazen bu uyku uyanır. Uyanıp harekete geçen uykuya saldırgan gaflet diyebiliriz. Benim hiçbir şeyim olamaz uykusu, her şey benim olmalı uykusuna uyandığında anlarız ki gaflet saldırıya geçmiştir. Uyanık görünen kimi insanların aslında uyumakta olduklarını fark etmek ürperticidir. Bunlar hedeflerinin peşinden koşarken çok alımlıdırlar. Öyle hareketlidirler ki gözlerinizi üzerlerinden ayıramazsınız. Ama niçin, neden soruları sökün ettiğinde o canlılığın bir uykudan ibaret olduğu anlaşılır. Araçlar amaca dönüşürse insan da bir araca dönüşür. Paradan bahsederken yüzü para şeklini alan insanlara rastlamamızın sebebi budur. Uyanık adam kucağında taşıdığı paketlerin içine girmez. Onunla sahip oldukları arasında zarif bir mesafe vardır. Uykudaki adamla onun sahip oldukları arasındaysa hiçbir mesafe kalmamıştır. Bir araziyle, bir sarayla, bir arabayla konuşuyor gibi olursunuz onu dinlerken. Adam varlık sebebini aradan çekmiş, sizi arazisiyle yüz yüze getirmiştir. Saldırgan gafletin en belirgini mal mülk hırsıdır. Hırs burada teslim olmak anlamındadır. Paraya teslim olan paraya benzerken, parayı teslim alan onu her zaman diğerinin çok üzerinde bir faydaya çevirir.

olumsuz anlamıyla hırs, ortalığı ne pahasına olursa olsun sloganlarıyla inletir. Böylesine bir hırs, istediğimi elde edebilmek için razı olmayacağım çirkinlik, göz yummayacağım kötülük, yapmayacağım haksızlık yoktur demektedir. Kim bilir ne çok masum insan böyle hırslıların nalları altında ezilmiş, pençelerinde boğulmuş, boynuzlarında delik deşik olmuştur. Saldırgan gaflet insanla Allah arasında demir bir perdedir. Allah'ın ölçülerini küçümseyerek sürdürdüğümüz her işte önünde sonunda başımıza musallat olacak bin türlü sıkıntı vardır.

Dua ederken dua eden herkese birlikte oluruz. Bütün iyiler ve iyilikler yanımızdadır. Dualarımızda hiç tanımayacağımız

yaptığımız insanlar için de iyilik isteriz. Böylece dua, başkaları için iyilik dilemenin bütün huzur ve enerjisini tek başına sağlayabilir. İbadet, Allah'ın kudretini tasdik ve o kudrete iltica halidir. Dua ile de o kudretten hakkımızda yeni bir hüküm vermesini isteriz. Gönülden edilen her dua güzeldir. Herkes duasına kendi kişiliğini, mizacını, ihtiyaçlarını ve bilgisini katar. Önemli olanın Allah'tan istediklerimizden çok ona yönelme bilinci, ona dua hali olduğu unutulmadığında her dua bir üst dereceye kavuşur. Seven için sevgiliyle baş başa olmak her şeyden önemlidir. O inkarcılara de ki, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? İstenilenlerin olup olmayacağı bir yana, dua Allah Celle Celaluhu katında dua edenin değerini artırır. Ona demektesinizdir ki, ben yalnızca sana kulluk ederim, ben senden gayrısına karşı hürüm. Gönül sultanları dua etrafında son derece zengin bir sanat oluşturmuşlardır. İçlerinden duamız kabul edilmediğinde zevk duyuyoruz. Bizim değil de onun istediğinin olmasını seyretmenin zevki bu, diyenler olmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadakayla tedavi edin, belaya duayla karşı koyun, Allah dua etmeyen kulunu sevmez buyurur. Dua ile istenilenlerin verilmemesi, duanın makbul olmadığını göstermez. Allah'a kulluk beyanı onun katında nasıl makbul olmaz? Her duaya cevap verilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya istediğinizi aynen verir yahut onun bir misli kötülükten sizi korur buyurur. Bunun da tek şartı eş dost, akraba ilişkilerinin sorumluluklarına aykırı bir istekte bulunmamak ve günah talep etmemektir. Her ilişkide önemli olan o ilişkinin hukukuna uymaktır efendim. Kulun yaratıcısıyla ilişkisine mutlaka uyması gereken hukuk, ibadet olan duayla çevrilidir. Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Doğrusu o çok bağışlayıcıdır. Zikir ve dua, insanın fıtratıyla da bütünleşmesidir. Ayrı gayre dolaşan ruh, ait olduğu yere dönünce insan huzur duyar. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Bu demektir ki, dua önce imanda bilinçle hazırlanır. Onun güzel isimlerini, ona buna layık görmek iyi bir hazırlık olmaz. Allah'ın güzel isimlerini zikretmek duadır. Onun her ismi, o isimdeki anlamın en mükemmel şeklini anlatır. Yine demek oluyor ki, bir işi mükemmelen yapmak, onun isimlerini zikreden mükemmel bir duadır. Ve buna fiili dua denir. Böylece dua, hazırlık, eylem ve huzura yönelip sonucu talep etmekle tamamlanmış olur. Sonrası için müminler neylerse güzel eyler demeyi severler. Öyle yaşamalı ki gerçek bir dua olsun. Bir yere ulaşmak için istasyonları, havaalanlarını, karayolu terminallerini kullanırız değil mi? Trenden inip havaalanına yürümemiz, havaalanında yemek yememiz, hedefe yolculuğun birer parçasıdır. İki namaz arasında uyuklamanın bile ibadet

de sayılmasının sebebi budur. Sonraki namaz, istikamete dair özel bir işarettir. İşaretleri koruyan kul olmanın idrakidir. Bu idrak yitirildiğinde insan kolayca sahte tanrıların esaret dolu dünyalarına geçebilir. Yaptıklarımızın doğru olup olmadığına dair sağlam ölçülere ihtiyacımız var. Allah'ı kaybetmek her ölçüden mahrum kalmaktır. Bu durumda davranışlarda bir tutarlılık kalmaz ve kendimize duyduğumuz saygıyı da yitiririz. Saatler bir merkezden ayar edilir. Saati ayarladıktan sonra bunu kimine göre 5, kimine göre 8 yapmak ruhu bunaltır. Saati herkese saygı göstermeye ayarlamışsanız, artık güçlüye saygılı, güçsüze saygısız davranamazsınız. Sağlam bir ayara sahipsek, hiçbir şey kendimize duyduğumuz saygıya zarar veremez.

Yaratıcının insanı ona kendi verdikleriyle değerlendirmeyeceği açıktır. İnsan sınavı kendisine verilen nimetler karşısındaki tutumuyla kazanacak veya kaybedecektir. Nimetin, yani bizi farklı kılan varlığın ilk ihtiyacı kendisinin doğru idrak edilmesidir. İkinci ihtiyaç, nimetin sağladığı farklılıktan doğacak sorumluluğun bilincine varmaktır. Bir insanın karşılığında hiçbir bedel ödemediği, müthiş güzellikteki sesiyle övünmesi anlamsızdır. Anlam, sesi verenin idrakiyle başlar, sesin eğitimi için emek sarf etmekte sürer. Sesi verene saygısızlıktan, nankörlükten kaçınmak da olgunlaşır. O güzel sesi, onu verenin aleyhine kullanmamakla tamamlanır. İnsanda bazı kuvveler vardır. Şehevi olanlar, yeme, içme, çoğalma gibi özelliklerdir. Gadabi olanlar, öfke, mücadele, azim, kararlılık gibi kuvvetlerdir. Diğerleri de akıl, muhakeme, düşünme gibi akli kuvvelerdir. Bu kuvvetlerin ölçüsüz bırakılması, bunları verenin aleyhine kullanılması, insanın ahiretini karartacak bir hatadır. Birbirinden çirkin ve tehlikeli suçların kaynağı, insanın kuvvetlerini ayarsız bırakması, bir ayar, bir ölçü kabul etmemesidir. İnsan çok güçlü diye çifte atamaz, çok hırslı diye her bahçeden otlayamaz, acıkınca kedi gibi en yakın kaba yanaşamaz. İnsan yaşadığı sürece hayvanla arasındaki farkı korumak mecburiyetindedir. İnsan gibi yaşama başarısı da bundan ibarettir efendim. Bir insan olarak geldiğimiz dünyayı yine bir insan olarak terk edebilmeliyiz. Varlık, yokluk, sıkıntı, kolaylık karşısında cevaplarımız kainatı doldurmalı ve ne olursa olsun Allah'a karşı edep terk edilmemelidir. Evet, dünyada ateş vardır ama İbrahim olma fırsatı da vardır. Ben İbrahim oldum diye kendimizi aldatabilsek de ateş buna aldanmaz. Ateş ancak İbrahim için gül kesilir. Derler ki İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken Cibril gelip sordu: İstediğin bir şey var mı? İbrahim aleyhisselam dedi ki: Bir şey istemem. Onun beni görüyor olması bana yeter. Bir şey istemem. Onun beni görüyor olması bana yeter.

Otomobilinizde motorunuzun hararetini, depodaki benzin miktarını, saatteki hızınızı gösteren göstergeler vardır. Bu göstergelere kulak asmazsanız motor yanabilir, yarı yolda benzin bitebilir, aşırı hızdan takla atabilirsiniz. Otomobilinizin durumunu bu göstergelerden takip ederseniz, trafik işaretlerinin bir değeri olacaktır. Peki, hiç bu hararet, hız, benzin göstergeleriyle kavga ettiğiniz oldu mu? Saatte 140 km hızla gittiğinizi gösteriyor diye hız göstergesine küstünüz mü hiç? Ya da hararet yükseliyor, galiba yağ miktarı düştü, kontrol et yoksa motor yanacak diyen göstergeye asar adınız mı? Tabii ki hayır. Siz o göstergeleri seversiniz ve yol boyunca o göstergeleri kontrol altında tutarsınız. Söylediklerine kulak verirsiniz. Çünkü siz küçük ikazların büyük felaketleri önlediğini biliyorsunuz. Kendisine otomobili kadar değer veren herkes, hatalarını gösteren, eksikliklerini tamamlayan, yanlışlıklarını düzelten insanlara kızmaz. O insanlar sayesinde yanmaktan, takla atmaktan, yarı yolda kalmaktan kurtulacağını bilir. Hatalarımız, eksiklerimiz, yanlışlıklarımız omuzumuzda yürüyen zehirli birer akreptirler. O akrepler bizi ya hemen şimdi ya da az sonra ensemizden sokacaklar ve bizi baygın bir külçe halinde yere düşüreceklerdir. Belki de öldüreceklerdir. Bizi yalnız insanlar değil, zaman zaman küçük aksilikler de ikaz ederler. Nasıl küçük ikazlar büyük felaketlerin önlenmesi için çok değerliyse, küçük aksiliklerin de ikaz değeri büyüktür. Bir taşa takılıp sendelememiz bizi az sonra derin bir çukura düşmekten korur. Çünkü hemen etrafımıza göz gezdirir, daha dikkatli ve tedbirli yürümeye başlarız. Öksürük olmasaydı birçok insan zatürreye yakalanmak üzere olduğunu anlamazdı bile. Ateşimiz yükselmeseydi vücudumuzdaki iltihaplar öldürücü olurlardı. Ağrılarımız, sancılarımız çeşit çeşittir. Her birinin kaynağı, şekli farklıdır. Her biri ayrı bir arızayı haber verirler. Ayak baş parmağınızdaki morarma, ayağınızdan çok damarlarınızdaki tıkanmadan bahseder. Büyük ikazlarda bulunan küçük aksiliklere, büyük felaketleri önleyen küçük ikazlara çok şey borçluyuz. Ya felaketin ikaz değeri nedir? Felaketin ikaz değeri hayattır. Felaket ya ol ya öl der. Felaket bütün fikri, maddi, manevi, hissi birikiminizin, insani terkibinizin çetin imtihanıdır. O imtihandan ya yenilerek ya hayatın kenarına çekilerek çıkarsınız. Bu imtihandan yenilerek çıkmanın ilk şartı felaketin ikaz değerinin görülmesidir. Yani felaket son değildir. Sadece hayat değerinde bir ikazdır. Son olup olmadığı sizin bu imtihandaki tavrınıza bağlıdır. Tavrınız da fikri, maddi, manevi, hissi birikiminizden ortaya çıkacaktır. Öyleyse sizler yalnız büyük başarılar için değil, büyük felaketler için de hazırlanıyorsunuzdur.

0: Yüzyılın Alimleri.
1: Bizim yolda Ashab-ı Kiram Hazretleri yolda. Ashab-ı Kiram Hazretleri ne yaptı? Yemedi içmedi. Gazaya giderken gezmeye gider gibi seve seve gittiler. Bizim yolda onlar yolda. Bir de seve seve hem evlatlarımızı yürütürüz, hem sohbetlerimizi yaparız, hem bu hizmet hususunda elimizden gelenden gayreti yaparız elhamdülillah.
0: Musa Efendi Hazretleri, tasavvufun bir kenara çekilmek olmadığını sık sık hatırlatırdı. O, Nakşibendi yolunun esaslarından olan halvet der encümen, yani halk içinde hakla beraber olma düsturunu sürekli anlatır, el kârda, gönül yârda olmalı derdi. Birçok hayır müessesesinin kuruluşunda onun desteği ve teşviki vardır. Hayır hizmetlerinin her türü için ayrılmış fonu vardı.
2: Hakikaten böyle tek başına bir vakfın yaptığı işleri yapan insan. Mesela ne var? Hazretin bir yetimler fonu var kendine göre. Diyor ki işte 3 yetimi biz ilgileneceğiz. Etrafındaki evlatlarına söylüyor. Bunların diyor hem sadece böyle hani gidip onlara bir burs vermek değil. Kendi çocuğunuza nasıl bakıyorsanız aynı şekilde okulunu takip edeceksiniz.

0: yapmıyordu. Ama o Musa Efendi işte ilaçlarını alamayan insanlara diyor, ben şu kadar bir tahsilat ayırıyorum. Siz bu ilaçları alırsınız kendilerine, siz doktorsunuz, ihtiyacı olanlara bu ilaçları verirsiniz.
1: Bir yerde deprem olsa, sel olsa hemen yardım edilmesini tavsiye eder, etrafını toplar, yardım edilmesini isterdi, söylerdi. Eser'de, Mısır'da Eser'de talebe okuturdu. Ne bileyim, Afganistan'ın Rus işgali olduğunda Afganistan'a kendisi de yardım gönderirdi. Etrafındaki sevenlerine de yardım etmelerini isterdi. Keza Bosna Harbi'nde de yine hem kendisi ön ayak olmuştur, hem de eşinden, dostundan, akrabalarından toplayıp Bosna'ya yardım etmiştir.
2: Musa Topbaş Hazretleri, Bosna Hersek zulmünün devam ettiği günlerde, bu savaşta ebeveynlerini kaybeden Boşnak çocuklar için bir yetimler yurdu tesisine öncülük etmiş, ancak bürokratik engeller sebebiyle maalesef bu yetimler Türkiye'ye getirilememişti. Yine bir sohbet meclisinden sonra Bosna Hersek'teki yaraların sarılması için yardım toplanmıştı. Herkesin kendi adına belli bir yardımda bulunduğu mecliste o büyük bir meblağ uzatmış ve bir dostun buraya verilmek üzere fakire emaneti diyerek takdim etmişti. Oradaki basiret ehlinin haricindeki kimseler verilen paranın meclise gelmemiş bir şahsın gönderdiği yardım diye anlamıştı. Ancak onun emanet dediği kendi malı, dost dediği de Allah'tı.
0: Daha sonra şimdi çok da fazla belki ihtiyaç kalmadı devletin ve belediyelerin yapmasıyla. Bir huzurevi açtırmıştı hemen. Aslında bu ihtiyarları, yaşlı insanları evlerimize alıp bakmalıyız ama madem ki o imkanı böyle her şekliyle yerine getiremiyoruz, o zaman bir huzurevi kuralım demişti ve Hüdayi Vakfı'nın belki ilk yaptığı hayırlı hizmetlerden birisi de o olmuştu. Yani bir toplumda neyi görüyorsa eksik olarak, o eksiği hemen kendisi gidermeye çalışan, plan yapsın, falan yapsın, devlet yapsın, bunu değil. Hani Osmanlı'da da vakıfların kuruluşu budur. Osmanlı'da da insanlar neye ihtiyaç görüyorlarsa toplum içinde, hemen onu kendileri bir araya gelip vakıf kurmak suretiyle bunları yapmışlar. Musa Efendi bunu ferden yapan bir insandı. Ne bileyim, işte dul kadınlar için mesela bir hesabı vardı. Her sene o bahçesinde böyle 8, 10, 15 gencin evlenmesine vesile oluyordu. Onlar böyle unutulmayacak hatıralardı gerçekten. Hatta şöyle ifade etmişti onu, ben hatırlıyorum. Ya Abdullah Bey, Allah bize bu bahçeyi vermiş. Bu bahçenin bir şükrü gerekir. Bu şükür de işte bu bahçede biz her sene bir düğün yapalım. Onun bütün masraflarını kendisi karşılar Hazret. Sorar kimler var evlenecek gençler, bir liste yapın der. Biz bakarız kendi civarımızdan veya abilerimiz bakarlar. İşte efendim şu gençler var, şu kızımız var, şu delikanlı ile evleniyor, şu delikanlı var, şu kızımızla evleniyor. Kaç kişi bunlar? 10 kişi, 15 kişi. Peki şu tarihte bahçede bir düğün yapalım. Nasıl yapacağız efendim? Bu bahçede kaç kişiyi siz ağırlarsınız? İşte efendim 300 kişiyi ağırlarız. Peki 300 kişilik hazırlık yapın, masalar, sandalyeler taşınır. Ondan sonra İstanbul'un meşhur hoca efendileri çağrılır. Böyle Kur'an-ı Kerim okuyacak. Ondan sonra sohbet edecek insanlar. Gayet tertipli, kendisi fiilen bununla meşgul olur. Düğün biter. Nasıl oldu? Kolay oldu mu evladım? Oldu efendim. Kaç kişi vardı? 300 kişi. Bir dahaki sene 500 yapabilir misiniz? Yaparız efendim. Hayda bakarsınız öbür sene 500 kişi. Tam 1200 kişiye kadar kendi bahçesinde böyle son zamanlarına kadar her sene böyle gençleri evlendirir ve kendisi bundan büyük mutluluk duyar. Ve birçok şimdi arkadaşımız var, üniversitelerde görev almış veya memleketin farklı yerlerinde görev almış insanlar, hayatlarının en tatlı hatırası olarak o merhum Musa Efendi'nin Sultan Tepesi'ndeki köşkünün bahçesindeki o evlilik günlerini hatırlatıyorlar. Ne güzeldi bize Musa Efendi. Yani evimizin ihtiyaçlarını bile gördü. Bizlere her birimiz

0: o günlerde böyle düğün salonları çok revaçta değildi. Zaten herkesin de gücü salon tutmaya yetmediğinden orta halli insanlar onun bahçesinde düğün yaparlardı. Hatta tabak, çanak, kaşık, çatal, kaşık takımı vardı, evinde hazırlamıştı. Düğün yapmak isteyenler onları kullanıp sofraları kurup kır düğünü yaparlardı.
1: Cami ve okul inşaatı içinde özel bir fonu bulunur, bunu da camisi ve okulu bulunmayan yer ve yöreler için ayırırdı. Hasta ve ilaç fonunu, hastanelerde parası olmayan hastalara ilaç, ameliyat ve tedavi masraflarına katkıda bulunmak üzere sarf ettirirdi. Muhterem Üstad'ın hastalara yönelik yardımlarına aracılık eden Doktor Naif Özkul Bey anlatıyor.
2: Sene 1980. Zat-ı Alileri beni çağırarak Vakıf Gureba Hastanesi'nde yatan veya ayakta tedavi gören fakir hastaların tedavi masraflarının karşılanması hususuna emir buyurmuşlardı. Biz de bu vazifeyi 20 sene müddetle ifa ettik elhamdülillah. Civar eczanelerle anlaşarak fakir hastaların hem tedavilerini hem de reçetelerini mümkün mertebe karşılamaya çalıştık. Bazen tedavi giderlerinin yükseldiği durumlarda değerli mahdumları Osman Nuri Topbaş Bey'e durumu iletiyordum. Tahsis edilen meblağı aştığını ifade ettiğimde devam edelim inşallah cevabını alıyordum. Bizim ulaşabildiğimiz yatan veya ayakta tedavi gören hastalar bu yardımın nereden geldiğini bilmezlerdi. Belirlediği bu fonlar için her sene yıl başında bütçesini yapardı. Bu sene şu kadar ilaç fonu, şu kadar yetim fonu, şu kadar kitap fonu, şu kadar evlilik fonu, şu kadar hayır hasenat fonu derdi. Tüm bunlar zekattan hariç hayırlardı. O kifayet ve ihtiyaç haricini infak etmek isterdi.
3: Kral Faysal döneminin Hac ve Evkaf Bakanı ve gerçek bir Türk dostu Hasan Kütbi ile 15 günde bir ziyaretleşir ve sohbet ederlerdi. Medine-i Münevvere'de bulundukları sırada yeni bir halk dostu ile, yeni bir ilim sahibi ile tanışmaktan çok mutlu olur ve bu insanlarla devamlı surette ziyaretleşir ve sohbet ederdi. Hasan Kütbi ile sohbetlerinde bir gün Hasan Kütbi dedi ki, "Efendim," dedi, "ben Türkiye'yi çok seviyorum. Hakikaten Türkiye'nin haberlerini günlük gazetelerden takip eder ve çok heyecan yaşardı. Ben buna şahidim. Ben," dedi, "Kral Fehd'e bir teklifte bulunamam ama," dedi, "Kral Abdullah benim dostumdur ve benim ricamı kesinlikle geri çevirmez. Yani Türkiye için ne kadar yardım düşünüyorsanız bu yardımı külliyetli bir meblağ olarak alıp Türkiye'ye yönlendirebilirim," dedi. Yani milyonlarca riyal, dolar diyelim yani o gün için. "Siz," dedi, "bana rakam ve yön söyleyin, ben onu hemen yerine getireyim," dedi. Musa Efendi dedi ki, "Avrupa ülkelerinde, Amerika'da, Avustralya'da okumaya giden veya çalışmaya giden Müslüman Türklerin çocuklarını Hristiyan yapmak için misyonerler çok ciddi çalışmalar yapıyorlar ve evlatlarımızdan pek çoğunu bu şekilde kaybediyoruz. Siz eğer böyle bir yardım alabiliyorsanız yurt dışında, yani İslam ülkeleri dışında misyonerlerin çok ciddi çalışmalar yaptıkları yerlere yönlendirin. O çocuklarımızı İslam'la buluşturalım ve Hristiyanlık ağına düşmekten kurtaralım," deyince Hasan Kütbi böyle bir şok oldu. Yani Türkiye'ye yardım teklif ediyor. Musa Efendi hemen evet demiyor. Artı küfür diyarlarına yönlendirilmesini tavsiye ediyor. Dedi ki, "Ben," dedi, "yıllardır bu üstazı anlamaya çalışıyorum. Anladım zannediyordum. Fakat bu zattan öğreneceğimiz çok daha şey olduğunu şu anda itiraf ediyorum dedi.
1: Musa Topbaş Hazretleri çok cömertti ve insanları da cömert olmaya teşvik ederdi. Hatta bir sohbeti şöyledir.
2: Cömertlik, Rabbimiz Teala Hazretlerinin mühim sıfatlarındandır. Başta Resulullah Efendimiz olmak üzere bütün peygamberan hazeratı, ashab-ı kiram ve kibar-ı ehlullah hazeratı, bila istisna bu güzel ve ulvi ahlakla vasıflanmışlardır. Bir insan hem Allah dostu olsun hem de cimri olsun. Bu tasavvur edilemez. Cimriler Hak Celle ve Ala Hazretlerinin nazarında hiç itibarı olmayan kişilerdir. Cömertlik Allah'ı sevenlerin, aşıkların süsüdür. Hasislikse değersiz olanların hastalığıdır, lekesidir.
3: Medine-i Münevvere'de ve yaşlı olduğu dönemde yakın hizmetinde bulunanlar Türkiye'den Umre'ye gelenlere haber ulaştırırlar ve bir hediyeye zahmet edilmemesi konusunda ikaz ederlerdi. Fakat gelen herkes kendi gönlüne göre bir hediyesiz gelmeyi eksik bulurlar ve mutlaka bir hediye getirirlerdi. Hediye getirenlerin tümünün isimleri birer birer yazılır ve her birisi için Medine'den o kişinin memnun olacağı, mutlu olacağı hediye neyse o seçilir ve birer birer o kişilere ulaştırılırdı. Ve bu hediyeleri genellikle kendisi paketler, içini kendi yerleştirir ve kime hangi hediye verileceğine kendi karar verir. Bu çalışma saatlerce sürer, bazen bir gece zaman alırdı. Her hediyeye mutlaka mukabelede bulunur ve özellikle bayram günlerinde, kandil günlerinde değer verdiği, önemsediği herkese mutlaka memnun olacağı bir hediye almayı ihmal etmezdi. Bu Peygamber Efendimizin sünnetiydi aynı zamanda. Hediyeleşin ki birbirinize karşı muhabbet oluşsun manasında. Tehadü tehab bu hadis-i şerifinin muktezası bu şekildeydi. Ve hediyeyi mutlaka işe yarayacak bir eşya almak suretiyle yapardı. Maddi imkanı olmayan gençlerden evlendirdiği, yuva kurduğu pek çok genç vardır. Bunların sayısını sadece Cenab-ı Hak biliyor.

0: Musa Topbaş Hazretlerinin duruşunda vakar ve heybet sezilirdi. Görenlerin gönüllerine hem muhabbeti hem de heybeti nüfuz ederdi. Cemalinde celal, celalinde cemal saklıydı. Mübarek yüzünü görenler Allah'ı hatırlar, kulluğun şerefini ve güzelliğini hissederlerdi. Gönüllerindeki engin muhabbet adeta yüzüne akseder, baktıkları her şeye muhabbetle nazar ederdi. Az ve öz konuşur, sözü gereksiz yere uzatmaz, yalnızca söylenmesi gerekeni söylerdi. Her halinde edep, nezaket ve zarafet sezilirdi.
1: 21-22 yaşlarımızda olduğumuz bir zaman, üniversite öğrencisiyiz ve ilk buluşmamız da Hazret'in kendi devlethanesinde, işte Sultantepe'deki köşkünde olmuştu. Benim bu ilk buluşmada gerçekten etkilendiğim en büyük özellik merhum Üstad Hazretlerindeki bir tevazu hali, bir nezaket hali ve gerçekten de insanı o etkileyen o manevi heybeti. Ve şöyle ifade edebileyim, bizim ilk buluşmamızda benim hatırımda kalan, hep ömrüm boyunca da unutmayacağım, o Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sohbetidir. O sohbet nasıl bir sohbetti ki, hani bizler işte İmam Hatip'te okumuşuz, ilahiyatta okuyoruz, Hazreti Ebubekir Efendimiz'i tarihi bir şahsiyet olarak tanımış olabiliriz. Ama Hazreti Ebubekir'in o gönül dünyasını ve o altın silsiledeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sonraki emanetin yüklenişini, oradaki manevi dünyaya biz ilk defa girmiş olduk Musa Efendi Hazretleri'nin sohbetiyle. Fakat Ebu Bekir Sıddık'la nasıl bir bağ vardı ki biz adeta o ilk sohbetimizde Ebu Bekir Efendimiz'in manevi dünyasına taşıdı. Bunu sonraları daha sonra biraz daha farklı gördüm. Bir ziyaretimde dedi ki benim içime biraz böyle bir insan hali, biraz bir darlık gelecek olursa veya zihnim biraz masivayla meşgul olacak olursa ben Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin yazmış olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabını şöyle tam göğsümün ortasına koyarım ve bir anda bendeki hiçbir hüzün kalmaz, o dağınıklık kalmaz. Dağınık demeyeyim buna da belki o biraz daha dalgınlık hali kalmaz. Demek ki Hazretin Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'le çok farklı bir manevi buluşması var ki bizim ilk buluşmamızda da o bize okumuş olduğu Ebu Bekir Sıddık kitabı benim o güne kadar okuduğum kitaplardan çok daha farklı gelmişti. İfade etmek gerekirse yeniden bu ilk buluşmada Hazreti biz o Allah Teala'nın kendisine verdiği o zahiri imkanlara, maddi imkanlara rağmen fevkalade imrenilecek, gıpta edilecek bir mahviyet ve tevazu içinde. Bunun yanında da fevkalade bir İstanbul Efendiliği, bir kadim İstanbul Efendisi, yani şimdi var mı yok mu onu bilmiyorum, artık İstanbul Efendisi kaldı mı? Ama onun tabiriyle İstanbul Efendiliği farklı bir kültürdü, farklı bir haldi. O İstanbul Efendiliğini, o büyük nezaketi gördük. Daha sonraki yıllarda gerçekten hani şöyle ifade edebilirim, 24 saatin 18-19 saatini beraber yaşadığımız zamanlar olmuştur. Bu 19 saat, 20 saatte de Hazretin o kulluk şuurundan, agah olma halinden, dikkatli yaşama halinden hiç belirli bir seviyenin altına düşmediğini gördük.
0: Efendilik ona sanki doğuştan verilmişti. Duruşunda, oturuşunda, yürüyüşünde hep asalet vardı. Çok temiz, çok güzel, sade ve mütenasip giyinirdi. Dağınıklıktan hoşlanmaz, hemen zarif bakışları değişirdi. Başındaki bereden ayaklarındaki ayakkabıya, boyun bağından üzerindeki paltoya kadar her şeyinde bir incelik ve güzellik vardı. Namazlarındaki tazim, huşu ve sükuneti, hediye, ikram ve infaklarındaki nezaket ve letafeti, yemek yiyişindeki tertip, düzen ve huzur hali, bir bardağı tutuşundaki zarafeti, bir çocuğun başını sevgiyle okşayışı gönüllerde kalan en tatlı hatıralarındandır.
2: Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz yıllarda ağzından duymuştum. Üstazımızı Sultantepe'ye davet ederdim derdi. Sohbet için davet ederdim derdi. 333 kişilik masam vardı derdi, yemek masam. Yemeği kendim kontrol ederdim. Servisi kendim yapardım. Sofrayı kendim dizerdim. Ne bir kişiye yetmediği olurdu, ne de bir kişilik arttığı olurdu yemeğin derdi. Yani bu hizmeti o yaşında çok mükemmel yapar ve derdi ki Cenab-ı Hakk'ın o gün verdiği nimet neyse baş üstüne yer şükredersiniz. Ancak bir misafir geliyorsa sofra mutlaka temiz ve düzgün hazırlanmalıdır. Bu insana değer vermek anlamına gelir derdi. Ve Medine-i Münevvere'de bulunduğumuz ve iftar sofrası açtığımız günlerde sofranın mutlaka düzgün hazırlanmasına özen gösterir. Mesela bir tabak ileri gitmişse, bir tabak geri gelmişse bu hemen gözüne çarpar ve düzeltilmesini isterdi. Ve başka bu ayarda bir sofraya hiç rastlamadık. Ramazan ayı sonunda, yani Harem-i Şerif idaresi öyle diyelim buraya göre, mutlaka bir tebrik ve teşekkür gönderir. Musa Efendi'nin açtığı sofranın en temiz, en düzgün, en muntazam sofra olduğundan dolayı memnun kaldıklarını ifade ederlerdi. Bu tabii çevresine de örnek olurdu.
0: Hitaplarındaki beyefendiliği, alakalarındaki samimiyeti, yüreğinden taşan şefkat ve merhameti, sükutunun derinliği ve deryalar gibi engin cömertliği tarif edilemez güzellikteydi. Hafızası o kadar güçlüydü ki bir kez tanıştığı kişiyi kolay kolay unutmazdı. Vefakarlığı ise dillere destandı. Cenab-ı Hakk'a ve onun Habibi Ekrem'ine, muhterem üstadına, mübarek ecdadına ve sevenlerine karşı hep vefalıydı. Bu sebeple sevenlerinin dilinde daima sahibul vefa diye anılırdı.
3: Efendim, Musa Efendi'ye sevenleri tarafından sahibul vefa sözcüğü ya da efendim böyle bir lakap diyelim verilmiş. Vefakar insan demek, vefalı adam demek. Bütün elbette akdostları vefalıdır ama kimilerinde kimi vasıflar daha çok ortaya çıkar. Musa Efendi rahmetullahi aleyhin özellikle elbette öncelikle Rabbine karşı vefası, Habibullah'a karşı vefası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. O vefanın bir tecellisi olarak her yıl 3 ay, bazen 5 ay, bazen 6 ay, kimi zaman 1 ay Medine-i Münevvere'de ikamet etmeleri, oranın ehlinden sayılmak için çaba sarf etmeleri, Habibullah Efendimiz'i ziyaret ederkenki o halleri, efendim ve sonra da muhterem üstazı Sami Efendi Hazretlerine karşı eşsiz vefası, sadece hayatındayken vefası değil, vefatından sonraki de vefası. Çok dillere destan. Sami Efendi Hazretleri'nin mesela Hazret kendisi anlatırdı. Vefatından sonra sadece Sami Efendi Hazretleri'ne de değil bu millete hizmeti geçmiş. Diyelim mesela Adnan Menderes'e her namazdan sonra derdi bir Fatiha üç İhlas okurum. Özellikle Cuma günleri Mehmet Akif Ersoy'a isim isim de sayardı bunları. Adnan Menderes bu memlekete çok hizmet etmiş. Özellikle ezanımızı yeniden bize kazandırmış. Bu milletin yeniden imanla buluşmasına vesile olmuş diyerek o Celal hocalara, Hacı ve İsa'da Mustafa merhumlara, o vefat etmiş büyüklere hususiyle her cuma bir Fatiha üç İhlas okurum. Üstad Necip Fazıl Kısaköre'ye derdi. Vefat edenlere. Özellikle Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutlise Surruh mürşidine karşı her namazdan sonra, mürşidi vefat ettikten sonra bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okumayı ihmal etmediğini kendisi bizzat ifade etmişti. Onun torunlarına, Sami Efendi Hazretleri'nin yakınlarına her bayram, her kandil hediyeler gönderir. Efendim tebrikler yapar. Böyle bir vefası söz konusuydu. Ve kendisine bir şekilde ilgisi olmuş. Kimselere karşı unutulmayan vefa tezahürleri vardı. Mesela bir ameliyat oluyorlar bir sene. Tam ameliyatın seneyi devriyesi gelince kendisini ameliyat eden o üç tane doktora tam Medine-i Münevvere'den özel hediye gönderiyor. Diyor ki teşekkür ederiz. Sayenizde Cenab-ı Hak şifalar ihsan eyledi. Lütfen şu hediyelerimizi kabul buyurunuz diye. Kendi döneminde yaşayan hoca efendilere son derece saygılı, nezaketli, hem ziyaretleri hem tatlı tatlı nitelikli hediyeleri olurdu. Yani bu etrafını gören, gözeten o vefası evlatlarına, sevenlerine karşı son derece vefalıydı. Kendisine birisi hediye takdim edecek olsa onun birkaç misli daha nitelikli bir hediye ile karşılık verir. Hakikaten unutmazdı. İsim hafızası çok güçlüydü. Kenarda köşede kalmış insanları hatırlar, onları ziyaret ederdi. Fakirler, yetimler onun unutmadığı kesimlerdi. Gerçekten hayatın her alanında sorumluluklarının bilincinde ve üzerine düşen vazife neyse onu en güzel şekilde yapmış olduğundandır ki gerçekten onun bu vefası dillere destan olmuş ve o altın silsile dediğimiz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'den itibaren akıp gelen o güzel insanlar silsilesinde de kendisinin ismi geçerken Sahibül Vefa lakabı da zikredilir.
0: Musa Topbaş Hazretleri Hattat Hamit Aytaç Bey'den hat dersleri almıştır. Daha sonraları bazı nedenlerden ötürü derslere ara vermiştir. Seneler sonra hattatlarla oturduklarında hat sanatına olan muhabbetini "Hatta cennet tadı var" diyerek ifade etmiştir. Hattat Mehmet Memiş, Musa Topbaş Hazretlerinin hat tahsili dönemindeki zorlukları ve hat sanatının gelişmesine hizmetlerini şöyle anlatıyor.
4: Allah rahmet eylesin. Musa Topbaş Efendi'nin hat sanatının gelişmesinde çok büyük hizmetleri olmuştur. Hamit Bey'in en güzel yazıları Musa Efendi için yazdığı yazılardır. Çünkü Hamit Bey biliyordu ki Musa Efendi'ye yazdığı yazının karşılığını hakkıyla, hatta fazlasıyla alacaktı. Pazarlık diye bir şey yok, fazlasını verecek. Bunu bildiği için özene bezene yazarmış hep.
3: Musa Efendi tabiat olarak da ince bir insandı. Yani fıtrat itibariyle de son derece zevk ehli. Yani işi tadarak, adeta tadına vararak yaşayan bir insandı. Oturması, kalkması, giyinmesi böyle bir zevk üzere olduğu gibi sanata da merakı çoktu. Hatta Hattat Hamit Aytaç üstattan uzun yıllar hat dersi almış. Onun için hattı da çok güzeldir. Kitabın başında kendisinin ismini taşıyan Sahibül Vefa Musa Topbaş kitabının ilk sayfasına onun kendisinin bizzat yazdığı Besmele-i Şerif yazısını koyduk ki gerçekten güzel bir hat yazısı. Hem notlarını hususi dostlarına, okuyabilecek dostlarına o Arapça harflerle

0: eski Osmanlıca lisanımızı kullanarak yazardı. Türkçe yazısı da çok güzeldi. Bir ara buyurmuştu ki, fakir hatta çalışmaya başladığımda sabahlara kadar efendim uyumazdım. Baktım çok meşgul etti. Sonra bıraktım. Fakat hattatlara ilgisi çoktu. Necmettin Okyay, o da büyük hattatlarımızdan, onu da zaman zaman ziyaret eder. O da şaşırırmış. Allah Allah. Bu devirde hala Hüsnü Hatta ilgisi olan kimse var mıymış dermiş. Yani o derece Hüsnü Hatta'la da bir ilgisi var. O ince sanat ruhu diyelim. O sanat ruhu her şeyine yansırdı Musa Efendi'nin. İşte sofrasına yansırdı mesela. Giyinişine yansırdı efendim. Hakikaten yürüyüşüne yansırdı. Anlatırlar muhterem oğullarından Osman Efendi, bizler iş yerine giderken zaman zaman babamla yola çıkardık. Boğaz'dan geçerken babam Boğaz'ın çok güzel görünen bir yerinde, evladım şurada bir müddet oturalım, duralım derdi. Böyle 10-15 dakika o Boğaz'ın güzelliğini seyrederdi der gençliğinde. Bu da ayrı bir efendim gerçekten fıtrat. Herkes bundan zevk almaz. Ama Musa Efendi'de böyle bir zevki selim vardı, öyle söyleyelim. Zevki selim, tad alırdı her şeyden ve her şeyin en güzelini sever ve arardı.
1: Hattat Hasan Çelebi Hoca Efendi anlatıyor.
2: Bugün hat sanatı Türkiye'de ayakta kaldıysa, müsebbiplerinden biri de Topbaş ailesidir. Allah kendilerinden razı olsun. Bu ailenin bu ihsanlarıyla hepimiz bir yerlere gelebildik diyebilirim. Özellikle Musa Topbaş Efendi'ye karşı büyük hürmet ve sevgim vardır. Bir zamanlar geçim sıkıntısı çekmekteydim. Hatta yanlarında çalışmak bile istedim. Fakat benim imamlık vazifemi bırakmama razı olmadılar. Bu vebalin altına giremeyiz diyerek başka şekilde bizlere yardımcı oldular. Şeyh Mustafa Devati Camii'nde vazife yaparken hat sanatına yeni başlamıştım. Henüz icazet almadığım halde fakire bazı yazılar yazdırdılar. Sonra da onları benden satın almak suretiyle bize destek oldular. Rabbim kendilerine rahmet eylesin.
3: Çok güzel bir koleksiyonu vardı, hat koleksiyonu. O zaman tabii böyle hat, Hüsnü Hat eserleri çok revaçta değildi. Kimse bugünkü gibi bilmiyordu. Herkeste çok para da yoktu. Bu hat sanatkarlarına destek çıkmak için, bilhassa Hattat Hamit'e ona destek olmuştur. Tablolar, hatlar yazdırıp evinde çok büyük koleksiyonu vardı. Sonra bir kısmını hediye etti. Hala bana da düğün hediyesi olarak bir Ayetel Kürsi hediye etmişti Hattat Hamid'in. Hala evimde duruyor.
1: Muhterem Üstad, huzuruna ziyaret için genç hattatlar geldiğinde onlarla zevkle sohbet eder, yazı sanatının güzelliğinden bahisle kendilerini teşvik ederdi. Fakat bu sohbetlerin sonunu hep kulluğa getirir, fani güzelliklere gönül kaptırmamak gerektiğini hatırlatır ve kalpleri güzeller güzeli olan ve her güzelliğin ezeli ve ebedi yegane kaynağı bulunan Cemal-i İlahi'ye yönlendirirdi.
4: Sami Efendi Hazretleri ile tanışıncaya kadar başta Osmanlı'nın son döneminin en alim sahhafı olarak tanınan, biz yetişmedik tabii, hocalarımızdan dinledik, Raif Yelkenci başta olmak üzere o gün yaşayan sahaflardan paha biçilmez bir hat koleksiyonu topluyor. Şevk Efendi'nin, Şefik Efendi'nin, Aziz Efendi'nin, İzzet Efendi'nin, o dönemde muasırı olan Hattat Hamid'in, Hattat Halim'in pek çok güzel hatlarını koleksiyon olarak topluyor. Zaman zaman ifade ederdi. Üstazımızla tanıştıktan sonra gözümden dünyanın bütün güzellikleri silindi. Sadece

0: kendimi Hakk'a hizmete verdim diye ifade ederlerdi. Ve bu yıllarca topladığı koleksiyonu zaman içerisinde meraklı sanatkarlara, muhiplerine cömertçe hediye ediyor ve bir tanesini saklıyor. Onu da hani Medine-i Münevvere'de bulunduğum yıllarda fakire hediye etmişlerdi. Bu da Yesari'nin, Muhammed Esad Yesari'nin, Türk Talikinin kurucusu Kaside-i Bürdesi.
1: Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu. Yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer yolculuk dostun dosta yolculuğuydu. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Musa Efendi Hazretlerinin sevenleri 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde Sahra-i Cedid kabristanına akıyordu.
2: Musa Efendi bir noktada gerçekten hayatın her anının bir ölümü görerek yaşayan bir insan. Neşeli, beşhuş yüzlü bir insan ama iç dünyasında hep o murakabe dediğimiz manevi halde yaşayan bir insan. Dolayısıyla da böyle gerek aile efradına gerek daha sonraki nesillere örnek olacak güzel bir vasiyeti var. Yani ne var bu vasiyette? Bu vasiyette önce diyor ki ya işte ben evlatlarıma her işlerinde şer-i şerefe uygun olarak yaşamalarını, ondan sonra Allah'ın dinine hizmetkar olmalarını, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmelerini arzu ederim diye. Bir de kendi hayatıyla ilgili olarak da Allah Teala bana çok büyük lütuflarda bulundu. Ama gönlüm çok daha güzel kul olmak isterdi ama işte bütün Allah dostlarının ifade ettiği gibi bir aciziyetini ifade ederek gönlümün tam istediği gibi de yeşerelim aslında. Ben daha güzel kul olmak isterdim. Ama yani bu Hazretin kendi içindeki aciziyeti. Yoksa biz onun hakkında söyleyeceğimiz belki ilk cümle ve son cümle şudur. Ne güzel kuldu. Hakikaten ne güzel bir kuldu. Yani gerek aile hayatında, gerek ticari hayatında, gerek evlatlarıyla olan ilişkide maddi ve manevi, hem sulbünden gelen evlatlarıyla hem de böyle bizler gibi emek verdiği insanlarla olan ilişkilerinde hep o güzel bir kuldu. Ama bu güzel kulluk, insanda güzel kulluk seviyesi yükseldikçe de bu defa insanda o aciziyetini ifade hali çok gelişmiş oluyor. Ucup hali değil de Cenab-ı Hak karşı boynu bükük, ondan sonra aciziyet hali daha da zirvelere doğru çıkıyor. İşte bu vasiyette de Hazret hem kendisinin daha da güzel kul olmak arzuları olduğunu olandan, öbür taraftan da gelecek nesillere hep Allah'ın dini üzerine olmayı, şeriat üzerine olmayı, bu manevi yolda, seyri sülük yolunda gayretli olmalarını ifade eden ve gelecek insanlara yol gösteren

Yüzyılın Alimleri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etti. Yeni yasama yılının ülke, millet, meclis, demokrasi, gönül coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakla şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına cennet vatanımızın 7 bölgesinde 81 ilinde 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum ifadesini kullandı. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile yüce meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi, müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-23 arası tutanakları, Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılında fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyet içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum dedi. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz diyen Erdoğan, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye

Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmaların Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit ettiğini, dış politikada elini zayıflattığını vurgulayan Erdoğan, bugün terörün bitme noktasına geldiğini, terör saldırılarının sona erdiğini, terör örgütünün de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıkladığını hatırlattı. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda mecliste 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna da aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Erdoğan meclisin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Milletvekillerine yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler niyaz etti. Değerli dinleyenler, Milli İstihbarat Teşkilatı Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan, Reyhanlı saldırılarının planlama ve organizasyonunda yer alan Ömer el-Hatib, saldırının failleriyle Beşar Esed'e bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlıyordu. Ömer el-Hatib, Türkiye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazi, Kifah Melhem'le 2013 yılında bir araya getirdi. Eylem planlamasının detayları da bu görüşmelerde belirlendi. İlk olarak Ömer el-Hatib ve Yusuf Nazi saldırıdan önce Şubat 2013'te Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaparak eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Bunun için Lazkiye'de bulunan Kifah Melhem'den onay aldıkları öğrenildi. Ömer el-Hatib, eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile Emnel Askeri Lazkiye Şubesi'ne giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı. Bombalı araç Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrollü bomba düzeneği ile infilak ettirildi. MİT, Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışmalara başladı. Diğer failler gibi Ömer el-Hatib'in de Suriye'deki faaliyetleri yakından takip edildi. Ömer el-Hatib'i deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayan MİT, daha sonra Türkiye'ye getirdi. Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı ise 2025'te yakalandı. Reyhanlı saldırısının talimatını veren tüm general Kifah Melhem ise Şubat 2024'te Beşar Esed tarafından Milli Güvenlik Dairesi Başkanlığı'na atandı. Kifah Melhem'in Esed rejiminin düşmesinin ardından yurt dışına kaçtığı biliniyor. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan TERA yöneticileri Emir Münir, Sarp Yener ve Erdin Özel'in de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan TERA Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarp Yener ve TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Fatma Gül Lafçı, Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat'ın savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Şüpheliler Bekçi, Dört Kardeş, Rat, Sarp Yener ve Özel tutuklama, Lafçı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik talep doğrultusunda 5 şüphelinin tutuklanmasına, Lafçı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltına alınan 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal hesabından fon soruşturmasına ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu sürece işaret eden Şimşek, kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor değerlendirmesinde bulundu. Mehmet Şimşek, Adalet Bakanlığı'nın yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürüttüğüne değinerek, zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonominin dayanıklılığının devam ettiğine dikkati çekti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde ihale ve doğrudan temin alımlarında kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte bir kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan iki kişinin tedavilerinin sürdüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükten etkilenen vatandaşlara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan göçükte maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Göçükten kurtarılan iki vatandaşımızın hastanemizde tedavileri sürmekte olup genel durumları iyidir. Ekiplerimiz bölgede teyakkuz halinde süreci yakından takip etmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Nek Sosyal hesabından yaptığı açıklamada Soma'da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirtti. Hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Işıkhan şu ifadeleri kullandı. En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tu Amiral Zeki Aktürk, 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün 100. kuruluş yılı dolayısıyla Kayseri'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'nin güvenliğinin sağlanması, milletin huzurunun korunması ve devletin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüğüne işaret eden Aktürk şu bilgileri verdi. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.706 olmuş, engellenen 1.149 şahısla birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52.487'ye ulaşmıştır. Ayrıca bu hafta içerisinde Van Hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini söyledi. Tu Amiral Aktürk, içlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarınsa insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail'in saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürdüğünü dile getirdi. Aktürk, Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırılarını saldırıları karşısında uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yeniliyoruz şeklinde konuştu. Irak'taki Başika Zilkan yerleşkesinin Iraklı makamlara teslim edilmesine ilişkin sorular üzerine de Merkezi Irak hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamıyla terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015'ten itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin Merkezi Irak hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde askeri kapasitesinin artırılması, terörle mücadelede tecrübe, uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayi işbirliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz dedi. Gümrükler Muhafaza Ekipleri İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda toplam 34 kilo 400 gram uyuşturucuya el koydu. Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede risk analizi, istihbarat ve etkin saha çalışmalarıyla operasyonlar yürütülüyor. Bu kapsamda ekiplerce İstanbul Havalimanı'nda yürütülen ilk operasyonda Güney Amerika'dan havalimanına gelen bir yolcu risk analizi sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait kabin bagajı X-ray cihazına sevk edilerek detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrolde yolcunun valizlerine gizlenmiş 13 kilo 480 gram sıvı halde kokain hidroklorür ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Afrika'dan İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Yolcuya ait valizlerde gerçekleştirilen aramada duş jeli şişeleri ve vazelin kutusuna gizlenmiş 20 kilo 920 gram kokain hidroklorüre el konuldu. Böylece iki ayrı operasyonda ele geçirilen 34 kilo 400 gram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi engellenmiş oldu. Olaylarla ilgili soruşturmalar Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor. Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 100 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi. 100 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1439 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5052 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 834 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 74.040'a, yaralı sayısının da 175.168'e yükseldiği kaydedildi. Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana'nın haberine göre Misyaf Köprüsü'ne bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Ana haber bülteninin tekrar

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilmen ve fehmen ve amelen ve ihlasan ya rabbel alamin ve elhikna bi 'ibadikes salihin amma ba'd. Evet, necaset konusunda muhaffefe, hafif necasetlerde kalmıştık. Ağır necasetler işte abdesti bozan her şeydi. Kan, irin, sarı su, iltihap gibi ve eti yenmeyen hayvanların pislikleri, insanın yine pislikleri, önden ve arkadan çıkan pislikleri vesaire, bunların her birisi ağır necaset olduğunu önceki derste bahsetmiştik. Şimdiki konumuz ise hafif olan necasetler ve hükümleri. Evet, İmam-ı Kudüri'nin ifadesiyle ve in asabetu necasetun muhaffefetun kebevli ma yu'kelu lahmuhu, eti yenen hayvanların idrarı gibi hafif olan bir necaset insana bulaşırsa, elbisesine, bedene veya namaz kılınacağı yere, cazete salatu ma'ahu ma lam yablugh ruba'a sebi, böylesi hafif bir necaset bedene, elbiseye ve mekanı bulaştığında, bulaşan yerin dörtte birine ulaşmadıkça namaz kılınması caiz olur. Yani hafif necasette affedilen bölüm bulaştığı yerin dörtte biridir. Yani bedenin dörtte biri veya elbisenin dörtte biridir. Fakat bu ölçüsü bütün beden midir, değil midir konusu Hanefi mezhebinde ihtilaflıdır. Bazı Hanefi fukahası tüm beden ve tüm elbisenin dörtte biri olduğunu söylerler. Diyelim ki eti yenen bir hayvanın idrarı, işte sığır gibi, sığırın idrarı insana bulaşsa bakılır. Tüm bedenin dörtte biri mi değil mi? Eğer bedene bulaşıyorsa. Elbiseye bulaşıyorsa elbisenin dörtte biri mi değil mi diye takdir edilir. Eğer ulaşmıyorsa ama caizdir. Rivayetler içerisinde en geniş olan rivayet budur. Fakat fetva buna göre değildir. Fetva elbisede ise bulaşan şey elbise ise bulaştığı elbisenin bölümünün dörtte biridir. İşte elbisenin koluna bulaştıysa elbisenin kol bölümünün dörtte biri, yakasına bulaştıysa yaka bölümünün, eteklerine bulaştıysa etek bölümünün dörtte biri kadardır. Paçaya bulaştıysa ayak bölümüne, bacak bölümüne, bir bacak bölümünün, yani her bir dikim yerinin tabiri caizse dörtte biri kadar ki bölüm deniliyor. Bu daha saha alanı itibariyle daha azdır. Alanı itibariyle daha az olduğu için daha ihtiyatlı olan görüştür. Bu yüzden fetvada buna göredir demişlerdir. Yani amel edilmesi gereken görüş ihtiyat sadedinde bu görüştür. Üçüncü görüş ise namazın geçerli olacağı avret yerini kapatacağı miktarın dörtte biri kadardır. Erkeklerde avret yeri göbekle diz arasıdır. Öyleyse göbekle diz arasını kapatacak bir bedenin bir bölümünün dörtte birine, o kadar bir alanın dörtte birine bulaşıyorsa elbise veya bedenden namaz geçerli olur. Daha fazlasına ulaşıyorsa namaz geçerli olmaz diye hüküm verilmiştir. Fakat az önce anlattığım gibi fetva elbise veya bedenin isabet ettiği yerin dörtte biridir. Mesela bedende eli isabet ettiyse kola, kolun dörtte biri, ayağın dörtte biri, sırtın dörtte biri gibi. Veya elbisede bu bölümlere değiyorsa azalar gibi, elbisenin sırt bölümüne geldiyse o zaman bu bölümün sadece dörtte biridir. Fetva da buna göredir. Fakat burada sadece şeyden bahsetmiş, eti yenen hayvanlar gibi hafif necasetler demiş İmam-ı Kudüri, başka bir örnek vermemiş. Eti yenen hayvanların idrarları muttefakun aleyhtir, hafif necasettir. Sığırın, devenin, Ve işte davarların, koyunun, keçinin eti yeniyor. Öyleyse bunların bevilleri, idrarları da hafif necaset olduğu herkes hemfikir. İşte atın idrarı, İmam-ı Azam'a göre at yenmiyor ama atın idrarının da yine benzer şekilde hafif necasetlerden sayıldığı zikrediliyor. Çünkü atın etinin yenmemesi başka gerekçelerden dolayıdır. Üçüncüsü de eti yenmeyen kuşların pislikleri. Havada uçtukları için kaçınmak mümkün değildir. Bu yüzden burada kaçınmak zor olması hasebiyle bunun pisliklerini de hafif necasetlerden saymıştır. Fakat burada dikkat edilecek olan husus her kuşun değil, eti yenmeyen kuşun. Eti yenen kuşların ise pislikleri temizdir. Necis değildir. Fakat şu kısım İmam-ı Azam'la diğer iki talebesi olan İmam-ı Muhammed ile İmam-ı Yusuf arası muhtelifun fiyittir. Eti yenip dışkısının hükmü muhtelifun fiyittir. İmam-ı Azam eti yenen hayvanlardan işte davarlar, develer, sığırlar, koyunlar bunların necasetlerin dışkılarını necasetlerden sayıyor. İmam-ı ise bunu hafif necasetlerden saymıştır. Aslında fetva İmam-ı Azam'a göredir. Hayvanların dışkısı ağır necaset. Fakat öyle olur ki hayvanların pisliklerinden kaçınmanın mümkün olmadığı bir ortamdan geçmen gerekiyorsa, yürümen gerekiyorsa, işte üretimin, hayvanların, sığırların, davarların çok olduğu bir bölgede yaşıyorsun. Eskiden yollarda hayvanlar da yürürdü. İşte araçlarla birlikte ve normal şehir hayatının veya köy hayatının normal bir şeyiydi yani sıradandı. Bu yüzden İmam-ı Muhammed kendi döneminde kaçınılması mümkün olmadığı için yollarda da hayvanların idrarları yanında dışkıları da çok olduğu için İmam-ı Muhammed kaçınılmaz olduğu için bunun temiz olduğunu hüküm vermiştir. Kendi dönemindeki fetvadan dolayı. Diyelim ki öyle bir köyde yaşıyoruz. O köyün yollarında hayvancılıkla uğraşan bir köy ve o köyde ister istemez pisliklerden kaçınmak mümkün değildir. Özellikle yağmurun yağdığı, pisliğin çamurlaştığı bir dönemde eğer kaçınmak mümkün değilse alimlerimiz kolay olduğu için, kaçınılmaz da olduğu için, kaçınılmaz olup kolay olsun diye insanlara temizdir hükmünü vermişlerdi. Fakat bu her yerde geçerli tabii ki değildir. Şehir hayatında pekala veya hayvancılığın çok gelişmediği noktalarda herkesin birkaç hayvanı var. Böyle çok böyle sürü şeklinde bir hayvanı yok. Yollarda birkaç pislik gözüküyor. Yolun hepsi pislik değil. Öyleyse burada fetva İmam-ı Azam'a göredir. Dışkılar ağır necasettir. Fakat dışkılar hayvancılığın çok geliştiği yerlerde artık yolların her birisinde bulaştıysa, kaçınmak da mümkün değilse fetva İmam Muhammed'e göredir. Hayvanların bu şekilde pislikleri kaçınılmaz olduğu için temizdir. Bunu fıkıhta umumul belva derler. Yani kaçınılması mümkün olmayıp insanların, halkın müptela olduğu yerlerde fetvanın kolay olanı tercih edilir. Burada da fetvanın kolay olanı halkın tamamı köylerde veya şehirlerde kendi döneminde eğer kaçınmak mümkün değilse fetva İmam-ı Muhammed'e göredir, temizdir denmiştir. Fetva da buna göredir. Peki necasetler nasıl temiz olur? Şimdi bu konuya geldik. Neyin necis olduğunu öğrendik aslında. Gerek sular bahsinde, gerekse bu dersimizde nelerin necaset olduğu konusu aslında uzun uzuya anlatıldı. Kandır, hayvanların, insanların pislikleridir vesaire. Abdesti bozan her şeydir. Peki bunlar nasıl temizlenecek? İşte müskürat dediğimiz şarabın da yine aynı şekilde necis olduğundan bahsettik. Bunlar bir yere bulaştığında peki temizlenmesi nasıl olacak? Bundan bahsedeceğiz şimdiki dersimizde, şimdiki bölümde. وَتَدْهِيرُ النَّجَاسِ اَلَّتِي يَجِبُ غَسْلُهَا Yıkanması vacip olan necasetin temizliği alevveceğin iki türlüdür. Yıkanması vacip olan diyor çünkü önceki derslerde temizlik yöntemlerini bahsederken her yerde yıkanması vacip değildi. Mesela işte deriden imal edildiyse burada yere sürterek demiştik toprağın kurumasıyla her yerde yıkamak vacip değildi. Ateşle temizleyerek, kimyasal dönüşümle, temizlenme gibi bir takım temizlenme yöntemleri vardı. Bıçak ve ayna gibilerini silerek demiştik. Fakat bazı şeyler var ki yıkanması ne? Zorunludur. İşte insanın elbisesi gibi, bedeni gibi buralar silerek temizlenmez. yakamazsın. İnsan vücuduna zaten zarar veremezsin. Toprak gibi değiliz. Toprak kurumasıyla temiz olur. İnsanın bedeni işte necaset vücudunda kurudu veya elbisemde kurudu. Bu da olmaz. Sadece meni kuruduğunda o da çitileyerek temizleniyordu. Bunun dışında hani kuruduğunda temizlenecek bir şey yok. İnsan bedeninde de yok. İnsan vücudunda da yok. Demek ki insan bedeni veya vücuduna bir şey bulaşınca çoğu zaman yıkanması ne oluyor? Vacip oluyor. Yıkamak neydi? Bunu abdest konusunda ta önceki ilk derslerimizi zikretmiştik. Yıkama, isaletül ma ma'takatur. Suyun damlatarak akıtılması demektir. Suyun damlamayacak şekilde dokunulması ise mesihti. Suyun damlamayacak şekilde dokunulması mesihti. Burada ise yıkanmasının vacip olduğu noktalardan ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Şimdi burada önemli olan şudur. Bazen yıkanması vacip değildir. Fakat sen yıkamadığın bir şeyi eğer ıslak eline dokundurursan, meshedersen, bu sefer yıkanması vacip olan bir konuma getirirsin. Vücudunda kan var. Elinin ıslaklığını kanına sürüyorsun, kanı dağıtıyorsun. Belki o kanın bulaştığı alan bir dirhem miktarından azdı. Bulaştığı alan bir dirhem miktarından az olduğunda veya insanın pisliği gibi az olduğunda bir dirhem miktarından yıkanması sünnettir, vacip değildir. Fakat bunu sen elinle dağıtırsan iki mekruh işlemiş olursun. Birincisi insan ihtiyaç olmadan eli necasete dokunmaması gerekir. Bunun fıkıhtaki adı telvistir. Yani insanın temiz olan vücudunu necasete ihtiyaç olmadan bulamaklı bu mekruhtur. İkinci yanlış olan kısım yıkamak vaciptir diyor. Elinin ıslaklığı yıkamak değildir. Elinin ıslaklığını eğer vücudunu veya elbisene dokundurduğunda, özellikle taharet aldığında, istinca aldığında, bu elin ıslaklığıyla eğer istinca yerine ön veya arkaya dokunursan, yıkamazsan pislik dağılır. Pislik dağılınca yıkamak sünnetken yıkamak ne olmuş olur? Vacip olur. Sen ne de olsa temizledim diyerek kalkarsan, bu sefer normalde sünnet olup namaz geçerli olacakken, sünnet olmadan vücuba döndürdün, yani farkında olmadan hata ettin, bilmeden, cehaletten kaynaklı ve temizlendi zannederek ne yaptın? Kalktın, bu şekilde namazını kıldın, bu son derece tehlikelidir. Bu yüzden yıkanması vaciptir diyor. Bunun örneğini verecek olursak, Mehmet Fakih Efendi rahmetullahi aleyh şu örneği veriyor Osmanlı ulemasından. Der ki mesela halkın çoğu şunu bilmez yani. Belki ön taraflarını, tenasül uzuvlarını suyla yıkamaları gerekiyor normalde. Yani suyu akıtacaklar. Fakat ne de olsa idrar yaptım diyerek ellerinin ıslaklığıyla birlikte ön taraflarını ne yapıyorlar? Siliyorlar. Taharetlenmiş, eli ıslak, su dökmeden elinin ıslaklığını tenasül uzuvu ne yapıyor? Eliyle böyle siliyor. Elinin silmesiyle tenasül uzuvu olmaz diyor, temizlenmez. Çünkü silmek idrarı temizlemez. İdrarı temizleyen şey yıkamaktır. Sen elinin ıslaklığını idrara değdirirsen hem elin necis oldu hem o bölge ne oldu? İyice dağıldı. İdrar dağıldı. Suyun o nemin dağıldığı her yer idrar oldu aslında. Su olmadı. Çünkü yıkamadın. Elin ıslaklığını sürdün. Bu şekilde kalkar, abdest alır namazını kılarsan, dirhem miktarının geçme olasılığı yüksek olduğu için der, namaz geçerli olmaz. Bu yüzden gerek istincada, gerek istibrada, ön ve arkanın temizliğinde, gerekse bedenin elbisenin temizliğinde, gasıl denilen yıkamak son derece önemlidir. Yani isaletül ma ma'takatur, yıkamak olması için damlaların elden, bedenden, vücuttan, elbisenin akması lazım ki yıkamak olsun. Aksi halde temizlik neredeyse mümkün olmayacaktır. Birkaç istisnası haricinde fıkıhta işte tükürük örneklerini vesaire veriyorlar. O istisna haricinde hemen hemen ne gereklidir? Yıkamak şarttır. Yıkamanın vacip olduğu yerde ise iki türlü yıkamak vardır. Birincisi necasetliği görülüyordur ya da görülmüyordur. Yani kuruduğunda görülüyor, hacmi varsa görülen necaset. Kuruduğunda görülmüyorsa, görülmeyen rengi yoksa vesaire buna görülmeyen necaset kısmını dahil ediyorlar. Mesela idrarı eğer görülmüyoruz, idrarın bulunduğu alan rengi olmadığı için buna görülmeyen kısımlarda ne yapıyorlar? Zikrediyorlar. فَمَا كَانَ مِنْهَا غَرٌ مَعَيْنٌ مَرْئِيَّتٌ Eğer kan gibi, dışkı gibi görülen bir necaset ise فَدَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا وَلَوْ بِمَرَّ Bir kereyle bile olsa yıkayarak eğer oradaki kan giderse, dışkı giderse, kusmuk vesaire necasetler giderse o zaman o yer temizlenmiş olur. Yani

0: oradaki pisliğin gittiğini bildiğin an temizlik gerçekleşmiştir. Görülen necasetlerdeki şart pisliğin giderilmesidir. Pisliğin giderilmesi bir defa ile mümkünse bir defa yeterlidir. Üç defa yıkaman şart değildir. Çünkü artık emin oldun. Vücuduna kan bulaştı veya elin kallandı. Suyunu altına tuttun gitti. Dedin ki temizlendi. Yeterli. Kan gözükmüyorsa artık orası nedir? Temizdir. Veya dışkıyı temizledin, kusmuklu yeri bir yere temizledin. Özellikle bir Hanefi mezhebinde malumdur. Bebeğin kusmu da yine necislerden sayılıyor. Genelde bebeklerde oluyor bu. İşte 2 yaşından küçük bebeklerde, 6 ay öncesinde genelde kusabiliyorlar. Çok. Bunları da Hanefi mezhebinde aldığı ağız dolusu olan tüm kusmuklar necaseti galiza kısmında değerlendiriliyor. Bebek bile olsa. Bebeğin yine aynı benzer şekilde erkek veya kız bebeği olduğu ayırt edilmeksizin Hanefi mezhebinde idrarları yine necaseti galiza kısmından değerlendiriliyor. Hanefi mezhebinde bebekle büyük arasında veya bebeklerin kız çocuğu olmasıyla erkek çocuğu olması arasında bir fark yok. İşte bu gibi necasetler, gözüken necasetlerin aynısını yani zatını temizlediğinde artık o bölgenin temiz olduğunu gördüğünde bir kere bile olsa temizlik geçerlidir. Fakat görülmeyen necasetler, idrar gibi halıya idrar bulaşmış ve kurumuş neresi olduğu belli değil. O zaman bunun veya elbisenin veya bedenin 3 defa ne olması gerekiyor? Yıkanması gerekiyor. Şimdi İmam-ı Kudüs rahmetullahi aleyh bundan bahsedecek. Demek görülenler de en az bir defa ne yeterli. Çamaşır bakıcısı bir kere çevrildi, bir kere tur yaptı. Görülen bir necaseti ve çıkardığında çamaşır makinesinden elbiseyi temiz olduğunu görüyorsan, bu artık görülen necasetlerde temiz hükmü kolaylıkla ne yapılabilir? Verilebilir. 2-3 defa yıkanması da hani insan mutmain değilse 2 defa, 3 defa yıkayıp gönlünü mutmain etmesi tabii ki evla olacaktır. İlla fakat ne var ki en yebgâ min eseriha ma yeşukku izâletuha. Eğer yıkadığın gözüken necasetlerden kalan renkler, kokular, tamam, bunların ayrıca renklerin özellikle kokudan ziyade özellikle kokunun değil de rengin ayrıca gitmesi şart değildir. Kanı yıkadın, kanın rengi kaldı. Necis olan bir yeri yıkadın, rengi kaldı. Rengi suyla yıkamak, saf su yeterli değilse illa ki bunu sıcak suyla yıkaman şart değildir. Temizlik malzemesi saf sudur. Saf suyun giderebildiği ölçüde giderecektir. Kalıcı olan renkler, necaseti rengi ise zarar vermez. Bunun için sıcak su kullanmak temizlik için şart değildir. Veya sabun, deterjan gibi malzemeler, ürünler kullanmak yine fıkıhta temizlik için şart değildir. Saf suyu giderebildiği kadar ölçüde gidermesi yeterlidir. Yani giderilmeyen şeylerin kalması zarar vermez. Vama bu birinci kısımdı. Demek ki saf su görülen necaseti giderdiğinde renginin kalması zarar vermiyor. Yeter ki uğraş ve çaba ile birlikte çalışsın. Renginin kaldığı için ayrıca bir bu rengi kaldı, eseri kaldı kanın, burası necis oldu, bununla ben namaz kılamam diyemez. İstediği kadar namaz kılabilir. وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنُ الْمَرْئِيَّةٌ Eğer görülmeyen bir necasetse, mesela idrar gibi, فَضَهَارَتُهَا اَنْ يُغْسَلْ حَتَّى يَغْرِبَ عَلَى ظَنِّ الْغَاسِلِ اَنَّهُ قَدْ دَهُرَ Bunun temizliği ise, görünmeyen necasetin temizliği ise, yıkayan kişi yıkadığı yerin, elbisenin, bedenin veya bölgenin, halı gibi, yer gibi, zengibin gibi, bunların artık temiz olduğuna kanaat ettiği an artık orası temizdir. Yani İmam-ı Kudüs rahmetullahi aleyh yıkayanın zannını bırakmıştır. Fakat bu zannın gerçekleşmesi için de en az 3 kez yıkamak gerekir. Yani fakirler bu işi avamı bırakmazlar genelde. Derler ki peki ben bilemiyorum, zannım yok. Yıkadığım yer temiz mi değil mi ben bilemem. Vesvese olur bende. Bu yüzden fakirlerimiz, hocalarımız, alimlerimiz demişlerdir ki görülmeyen bir necaset aslında kişinin kanaatine bırakılır. Fakat kişinin buna kolay kolay kanaat etmesi de mümkün olmadığı için, görülmediği için bu kanaatin yerine geçecek olan şey üç kez yıkamaktır. Görülmeyen necasetler akarsu gibi veya çeşme gibi, musluk gibi akan bir suyun altına konduysa bunun necasetinin gittiğini kanaat etmek yeterli. Üç defa yıkamak şart değil, sıkmak da şart. Zaten su ne oluyor? Akıyor ve götürüyor. Ve denize koyuyor, dereye koyuyor. Suyun akmasıyla belli bir kanaat ediyor. Sonra bir kere sıkıyor, yeterlidir. Görülmese bile. Çünkü akıcı suyun üç defa dalgasının gelmesi sanki üç kez yıkamak mesabesinde olur, konumunda olur. Fakat bir leğende yıkayacaksa, bir kap kacakta içerisinde yıkayacaksa o zaman üç ayrı suyla, çünkü üç defa yıkamak şart, üç ayrı suyla ve her yıkadığında da sıkarak temiz olacaktır. İşte elbiseni üç defa yıkayacaksın. Birinci defa yıkayacaksın, yıkadın, iyice sıktın. İyice sıktın, damlalar kesileceğe kadar. Bu sıkma da insanın kendi gücüne göredir. Yani çünkü herkes gücüne göre bir sıkma gücü vardır. Kadının kendisine göre, erkek kendisine göre, yaşlı da kendisine göredir. Bir kere sıktın, tekrar kaba soktun, yıkadın, çiteledin, kaldırdın, ikinci defa sıktın. Üçüncü bir, çünkü ayrı ayrı kaplar bunlar. Bir kapta yıkıyorsun, her defasında suyla birlikte kabın temizlenmesi gerekir. Onun için üç ayrı kap olması gerekir. Ya da bir kap bir kere yıkayacak, sonra kabı değiştirecek, suyu değiştirecek, kabı yıkayacak, temiz su koyacak. Sonra ikinci defa bir kapta yıkayacaksa bölgede üç ayrı kapta ne yapacak? Yıkayacak. Bir kere yıkadı, ikinci defa yıkadı. Üçüncüsünü son yıkama, durulma gibi düşünün. Duruladı ve her defa, üçüncü defa sıkınca bu görülmeyen necasetlerde artık kanaat ederiz ki, kesin bir kanaat oluşur ki bu artık temizlenmiştir. Böylece vesveselerin önü kesilmiş olur. Demek ki görülen necasetlerde bir defa yıkayıp sıkılması yeterli. Zaten görüyorsun, vesveseye gerek yok, zaten gitmiştir. Görülmeyen necasetlerde ise insanın kanaat edeceği kadar yıkaması gerekir. Temiz olduğu kanaatine ulaşıncaya kadar. Temiz olduğu kanaatine ulaşınca artık orası temizlenmiş olur. Temiz olmanın kanaatiyle görünmeyen necasetler ya akıcı bir dereye, nehre, denize, bir musluğun altında belli bir süre kalıp akıtacaksın suyu. 5 dakika, 10 dakika akıtacaksın. En sona sıkacaksın, yeterli olacak. Diyeceksin ki zaten bu suyla birlikte çoktan bu görünmeyen necaset gitmiştir. Ya da üç ayrı kapta üç kez yıkayıp her defasında damlamayacak kadar sıkacaksın. Eğer sıkmak mümkün ise, eğer sıkmak halı gibi mümkün değilse damlaların kesileceği bir miktar ne olacak? Bekletilecektir. Eğer akan su gibi suyu akıtmıyorsan. Eğer halıyı da bir şeyle, hortumla yıkarsan hortumdaki su akıyor. Çeşmeye bağladın, musluğa bağladın, halıyı hortumla yıkıyorsun. Hortumdaki su akıcı ve halının üstündeki su da akarsa böyle, o zaman artık kanaat etse ki halıdaki pislik gitmiştir, yeterlidir. Halıyı her defasında üçer kez yıkamak ve kurulamak şart değildir. Bu yüzden akıcı mı değil mi diye iki farklı bölgede ne olur? Değerlendirir. Ama halıdaki yeri akıtmayacaksın. Sadece elindeki bir bezle yıkayacaksın. O zaman üç defa orası kurulacak, damlamayacak kadar şey olacak. Üçüncüsünde artık temizlenmiş sayılır. Halı gibi yerlerde zaten alimlerin çoğu eski dönemden beri halı gibi yerde olsun, dışarıda olsun, evliya olanın seccade üzerinde namaz kılmak olduğundan zaten bahsetmişlerdir. Peki çamaşır makinesinde üç defa bu devran etmesi, üç defa ayrı ayrı yıkaması şart mıdır, değil midir mesela? Bu muasır bir mesele aslında. Çamaşır makine icadında birlikte alimlerimiz bunu konuşmuşlardır. Bazı fakirlerimiz İmam-ı Kudur rahmetullahi aleyhin bu ifadesinden yola çıkarak Reddül Muhtar'da da Haşiyetü Tahtavi'de de geçer. Derler ki eğer kanaat oluştuysa bir kere yıkayıp da sıkıldığında temiz olduğu kanaati çamaşır makinesinde oluştuysa, özellikle sıkması çok güçlü çamaşır makinesinin, o zaman demişler ki temiz olur. Bunu Reddül Muhtar'da da İbn-i Abidin rahmetullahi aleyhin İmam Tahtavi'nin haşiyesinde de görmekteyiz. Fakat bazı alimler yine de üç defa evladır demişlerdi. Yani çamaşır makinesi her defasında, çamaşır makinesinin içerisindeki su akıcı bir su değil. Çünkü suyu alıyor, defalarca su almıyor, su akmıyor, suyu içine alıyor. Belli bir zaman çeviriyor, devran ettiriyor suyu içinde. Devran ettikten sonra suyu boşaltıyor, tekrar su oluyor iki. Tekrar devran ettiriyor, tekrar suyu boşaltıyor. Üçüncü defa su oluyor, tekrar suyu ne yapıyor? Boşaltıyor. Her defasında sıkma işlemi var mı yok mu? Belki markasına göre değişir, bilemiyorum. Eğer her defasında su alıp da sıkarsa zaten temiz olur. Bir ihtimal temiz olur ama. Çünkü o çamaşır makinesi üç defa su oluyor, her defasında sıkıyor ama kap bir kaptır. Bir kapta fakirlerimiz demişlerdir ki o kabı, su ile birlikte kabın da ne olması lazım? Temizlenmesi gerekir demişlerdir. Fakat umumi belva, az önce anlattığımız umumi belva var. Artık herkes çamaşırını neyle yıkıyor? Kolaylık da var. Halk da müptela olduğu için alimlerin günümüzdeki fetvası çamaşır makinesi ve benzeri yerlerde yıkamanın temiz olduğuna dairdir. Zaten kirli, kokmuş olan bir elbiseyi çamaşır makinesi zaten temizliyor. Bizim konumuz neyle ilgili? Necasetle ilgilidir. Necasete çamaşır makinesi temizler mi? Eğer insan kanaat ediyorsa ki temizlenmiştir, o zaman temizdir. Çıkardığında bakar, temizse iç çamaşırı vesaire, çamaşır, kanlı yer bulaşmıştır, bakar, temiz olduğunu kanaat ediyorsa artık bu nedir? Temizdir. Genelde zaten idrar gibi mevzular olduğu için genelde bu iç çamaşırına taalluk eden şeydir. Yoksa diğer dış çamaşırlarda genelde necaset bulaşmaz. Genelde necasetin insanda bulaştığı nokta iç çamaşırıdır. Yine de dikkatli olmak, ihtiyatlı olmakta yarar vardır. Çünkü insan ibadet ediyor. Bu da görülen ve görülmeyen necasetlerle ilgili anlatımı. Son olarak istinca bahsi. Vel istinca-ı sünnetun yüczi'u fil haceru ve magame magamuhu diye İmam-ı Kudur burada istinca konusunu anlatacak. Fakat zamanımız sona ermiştir. Dolayısıyla inşallah bir sonraki derste de istinca bahsini ele alacağız. Hem burayı anlatırken İmam-ı Kudur'u anlatmamış. Tuvalet edepleri, adaplarında tuvalete girerken nelere dikkat edilir? Çıkarken nelere dikkat edilir? Neler yapılır, neler yapılmaz? Bir kısmından bahsetmiş. Bir kısmından bahsetmemiş. Biz de inşallah istinca zaman kalırsa Kitab-ı Salah namaz bahsinden devam edeceğiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Muhtasarül Kuduri. Yücel Baştürk. Muhtasarül Kuduri. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 1 Ekim 2026 ve 20 Rebül Ahir 1448 günlerden Perşembe, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir gün, hayırlı bir ay temenni ederek başlayalım. Zira bugün de biraz evvel ifade etmeye çalıştığımız gibi Ekim ayına girdik. Şimdi sonbaharın ilk ayını da geride bırakmış olduk. Artık yavaş yavaş kış da kendini göstermeye başlayacak bu ay içerisinde. Aslında son birkaç yıldır hatırlarsınız, Eylül ayı oldukça sıcak geçer. Hatta Ekim ayı bile en azından ortasına kadar gayet sıcak geçiyordu. Ama bu sene Eylül ayının ilk haftasını şöyle bir kenara bırakırsak, neredeyse Eylül ayının kalan tüm günleri oldukça serin, yağışlı ve hatta soğuk geçti. Bu da önümüzdeki günlerde Ekim ayının nasıl geçeceğiyle ilgili herhalde bir ipucu veriyor olsa gerek. Halbuki dediğim gibi, yani geçtiğimiz yıllarda Eylül ve Ekim ayları, en azından Ekim'in ortasına kadar, hatta Anadolu'da şöyle bir yaygın kanaat de vardır. İşte 29 Ekim sobaların kurulma tarihi gibi bir şeydir. Yani işte eskiden sobalar kurulurdu. Daha öncesinden hazırlıklar yapılır, borular temizlenir, yeri hazırlanır, sobalar kurulur, odun kömür alınır, kışlık hazırlıkları yapılırdı. Şimdi bu hazırlıkların her biri bir kenara kaldı. Niye? Çünkü artık doğalgaz var. Hatta bir dönem kaloriferli evler vardı. Onlar da işte toplu alımlar yaparlar apartmanlarda. Sonrasında doğalgaz gelince bunların hepsi rafa kalktı. Tabii olayın bir de şu tarafı var. Yani şimdi büyük bir kolaylıktır ama bir taraftan da doğalgazın o yakıcı fiyatları, bir de devam eden savaşlar, enerji fiyatlarındaki o aşırı yükseliş savaş nedeniyle, enerji fiyatlarının aşırı yükselmesi sadece bizde değil, dünyanın dört bir tarafında, özellikle Avrupa'da ciddi endişeye de yol açıyor. Bazı muhterislerin, efendim bazı ülkelerin, özellikle tabii ki bütün meşveret başı Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail. Onların ön ayak olduğu bu savaşlar, ki buna Rusya ve Ukrayna'yı da eklemek lazım. Rusya ve Ukrayna bir taraftan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında devam ediyor mu, böyle ara ara mı devam ediyor belli olmayan bir savaş var. Bir yıldır bu savaş devam ediyor, aralıklarla böyle tehdit ediyorlar, birkaç atış yapılıyor filan. Sık sık İran tarafından yapılan açıklamalar, işte şu kadar İHA düşürdük, bu kadar SİHA düşürdük şeklinde. Ama işte teklifler gidip geliyor, varılan netice hiçbir şey elde var, sıfır. Eğer tabii her iki taraf açısından da makul bir şekilde geriye çekilebilecekleri bir anlaşma olabilirse, yani onurlu bir barış gibi düşünmek lazım. Her iki tarafta, yani kendi kamuoylarına ve de dünyaya, evet bak yenilmedik diyebilecekleri onurlu bir barış anlaşması olabilirse herhalde hiç kimse hayır demeyecektir. Bu arada tabii Ekim ve Kasım aylarının şu tarafı da önemli. Nedir o? Ekim ayı içerisinde İsrail'de yapılacak seçimler ve Kasım ayında da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kısmi seçimler. Bu arada dün biliyorsunuz ilginç de bir olay cereyan etti. Tel Aviv'e, İsrail'e gitmek üzere kalkan uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ürdün hava sahası içerisinde pilotların kendi aralarında ettiği kavga nedeniyle, ki İsrail Başbakanı o hain katil Siyonist Netanyahu bıçaklama hadisesi olduğunu söylüyor. Tabii şu da çok ilginç. Pilotlardan birisi Rus, birisi Ukraynalı. Yani savaşan iki tarafın insanının aynı uçakta pilot olarak yer alması garabet ötesi bir şey. Yine o uçağın içerisinde başka pilotların da, sivil pilotların da olduğu ifade ediliyor. Anlaşılmaz bir şekilde, belki de eğer o iniş gerçekleşmemiş olsaydı bir 11 Eylül'ün bir benzeri planlanıyor olabilirdi. Bununla ilgili de zaten bir takım görüşler, teoriler de var. Bu kimin işine yarayacaktı? İsrail'in işine yarayacaktı. İçinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunuyor olmasına rağmen, yeter ki seçimi kazansın, kendisini mahkeme önünde bulmasını istemiyor tabii ki Netanyahu. Bu nedenle her imkanı, bulduğu her fırsatı değerlendirmek istiyor. Daha da seçimlere birkaç hafta var. Dolayısıyla tedbirli olmak, uyanık olmak lazım. Yine de İsrail'in ne yapacağı belli olmaz. Bu tabii dışarıyla ilgili olanlar, lafı çok uzattım ama bizdeki fon tartışmaları da günlerdir devam ediyor. Bugün yine hayli fon yazısı sizinle paylaşacağım. İlkini hemen Ekrem Kızıltaş'ın yazısından alayım, Takvim Gazetesi'nden. Yok Öyle başlığıyla şöyle demiş: fon yolsuzluğu ile ilgili gelişmeler

0: yaşayanlarla ilgili liste de gösteriyor ki kaçış yok. Sosyal medyada konuyu iktidar aleyhine çevirmek için kıvrananlar, ne derse desin, yolsuzluk sarmalındaki kişilerin bize bir şey olmaz kanaatiyle bu melaneti işlediklerini düşünmek akıl dışı. Yüksek gelir vaadiyle ikna edilerek listeye dahil edilenler de muhtemelen yolsuzluğu baştan beri kurgulayanların tezgahı renklendirme amacına hizmet etmiş olmalı. Oyunu kurgulayanlar yanında bilerek ya da bilmeyerek onlara alet olanların parmaklıkların ardını boylamaları veya boylayacak olmaları işin rahatlatıcı yanı. İnsanımızın bir koyarak 5, 10, 100 hatta daha fazla kazanılamayacağını iyi bilmesi gerektiğini düşünmek gerek. Bu açıdan fon dolandırıcılığı tezgahını kurup avlarını bekleyenlerin tuzağına düşenler konunun üzücü yanı. Ancak nispeten hafif kayıplar doğrudan piyango benzeri alanlarla başlayıp yüksek kayıplara yol açabilecek kumar benzeri riskli alanlarda şanslarını denemeye kalkışanların sayıları da az değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, BDDK ve TMSF yetkilileriyle yaptığı toplantıda konuyu detaylarıyla ele alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşın mağduriyeti en kısa sürede giderilsin, gerekli bütün adımları ivedilikle atın talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, Devlet Denetleme Kurulu'nun son dönemdeki işlemlerle ilgili denetimi başlatması, mağduriyetlerin giderilmesi için SPK'nın hazırladığı yol haritası ve sermaye piyasalarının işleyişini ve denetimiyle ilgili ilave düzenlemeler için düğmeye basılması. Hangi şekilde olursa olsun vatandaşın parasını yağmalama peşinde olanlara, kim olursa olsunlar hesap sorulacağı ve bundan böyle benzer melanetlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği bir kez daha anlaşıldı. Neydi o meşhur söz? Yok öyle, burası Türkiye diyor. Kim diyor? Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi'nde.
1: Son baskı.
0: Devam edelim Abdülkadir Selvi'nin yazısıyla. AK Partililer uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim onları diyor. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi yanlışın içine giren de yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada bunun işaretini verdi. Erdoğan'ın biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza güçlenerek devam ederiz dedi. Fon krizin ardından yapılan ilk parti etkinliği olması açısından önemliydi bu toplantı. İlginç sahnelere de neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimi zaman duygusallaştı, kimi zaman sesi çatalladı, kimi zaman da öfkeyle konuştu. Erdoğan'ın sesinin çatalladığı sırada salonda ağlayanlar oldu. Beraber yürüdük biz yollarda şarkısının çalınması sırasında duygusal anlar yaşandı. Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin yol haritasını da çizdi. Sözlerine kalbimle kavlim arasına sutre çekmeden samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek istiyorum dedi. Kurucu değerleri hatırlattı. Erdemliler hareketi olarak doğmuştu. AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların, kibir küplerinin değil garip gurebanın partisi olduğunu hatırlattı. Ve bir de AK Partililer, hani bir AK Partililer var bir de AKP'liler var diyorlar ya, Erdoğan işte AKP'lileri hatırlattı. Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların, bir gönül daha kazanmak için kapı kapı dolaşanların partisiyiz dedi. Kriz dönemlerinde liderler fırtınalı denizlerdeki gemi kaptanlarına benzer. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar nice krizler atlattı. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır yolumuza devam ederiz dedi. Erdoğan bu krizden de güçlenerek çıkar. Öte yandan meclis bugün açılıyor. Ancak çalışmalarına salı günü başlayacak. AK Parti fon kriziyle ilgili salı günü mecliste araştırma komisyonunun kurulması için teklif verecek. Salı günü meclis araştırma komisyonu kurulması için teklif verilecek. Zaten muhalefet partilerinin de bu yönde hazırlıkları var. Böylece iktidar ve muhalefetin ortak kararıyla mecliste araştırma komisyonunun kurulması sağlanacak. Bu millet gerçekten asil bir millet. Bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Çıplak elleriyle tankları durdurdular. Bu millet fidan gibi evlatlarını şehit verip vatan sağ olsun diyen bir millet. Halkımız bir süredir ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretliler ve esnafımızın sıkıntısı büyük. Bu milleti yaşadığı ekonomik sıkıntılar yıkmaz ama bir kısım açgözlülerin, soyguncuların yaptığı vurgunlar bu milleti üzer. Bu millete bu yapılmaz. Dün bir AK Parti milletvekiliyle konuşuyorduk. Bir ara sesi çatalladı. Konuşmakta zorlandı. Bu Cumhurbaşkanlığı yapılamaz, yapılmamalıydı dedi. Gerçekten de BM kürsüsünden katil İsrail'i yerden yere vuran, Gazze şehitlerinin dünyadaki sesi olan Cumhurbaşkanına bu yapılmaz demiş Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Vadim Özkan'ın yazısıyla devam edelim.

0: Star gazetesinde. Bugün 1 Ekim. Meclis 51 günlük aranın ardından açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclise hitap edecek. Gündeminde 3. yılına giren ve Ankara'nın çizdiği rotada ilerlediğini gördüğümüz terörsüz Türkiye var. İçerideki süreç kadar hem oluşturmak, olgunlaştırmak hem de sonucunu takip etmek bakımından büyük emek verdiği terörsüz bölge boyutuna da mutlaka değinir. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak hemen çevremizde süren İran Savaşı, Gazze, İsrail saldırganlığı, Hürmüz krizi, Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de seyir-i sefer güvenliği, Ege'de Yunanistan ve İsrail kaynaklı gerilim üzerinden de meclisi bilgilendirecektir. Yeni yasama yılında muhalefetin üzerinde en fazla gürültü koparacağı iki konu var. İlki silah bırakan PKK'larla ilgili yürütülecek hassas süreç. Meclisten çıkan çerçeve yasaya meclisin izleme komisyonuna rağmen akan kanı kendileri açısından siyasi getirisi daha yüksek gördüklerinden olacak. Terörün bitiriliyor olmasına bitmeyen bir itirazları var belli partilerin. Dile dolacakları diğer konu tabii fon soruşturması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan baştan itibaren çok net ve berrak bir tutum aldı. Erdoğan'ın talimatıyla tasfiye sürecini koordine etmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda tam yetkili bir kurul oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu fon işlemlerini kapsayan kapsamlı inceleme ve denetim başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı'na hem de yürütülen soruşturmaya verdiği güçlü destekte Cumhur İttifakı'nı siyasi ahlak bahsinde de birleştirildi. Bu açılardan yeni partinin tuz koktu ithamı da siz açıklamıyorsanız biz açıklarız tehdidi de elinde kalmış görünüyor. Öte yandan vatandaşın yakından takip ettiği bir konuda genel başkan düzeyinde yalan ve manipülasyona girişmek adı bile mahkemelik olan sicili yolsuzluk davalarıyla baştan kararmış bir parti için çok sıkıntılı. Özel ve yeni parti AK Parti açıklarız bak şeklinde tehdit etmekte fakat şunu da kaçırıyorlar. İlki soruşturma dosyasında bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 5. dalgaya kadar kapsamlı ve derinlikli şekilde yürütülen soruşturmada savcılığın elinde bulunan ve sızdırıldığı anlaşılan bilgileri açıklamak siyasi şova dönüştürülse bile suçtur. Önce biz açıkladık sonra devlet harekete geçti demek de yalan beyan. Zira fon soruşturması resmi olarak 19 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının SPK'ya gönderdiği müzakereyle başladı demiş Fadime Özkan Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Geçelim Hande Fırat'ın yazısına. Hande Fırat da diyor ki adalet toplumsal kurumların ilk erdemidir. Tıpkı doğruluğun düşünce sistemlerinin ilk erdemi olması gibi. Tabii bu sözler yazan Hande Fırat ama bu sözler John Rawls'a ait. Bundan yaklaşık 50 yıl önce söylenmiş bir söz. Ve şimdi hepsinin önünde aynı soru duruyor. Benim param ne olacak? Fakat bence Türkiye'nin sorması gereken daha büyük soru var. Hakkını teslim edelim. Devlet bu meseleye müdahale etti. Dolayısıyla ortada devletin seyirci kaldığı da bir tablo yok. Meselenin beni en fazla düşündüren tarafı maaşından artırdığı 3-5 bin lirayı 100 bin lirayı bir fonda değerlendiren vatandaş olduğunu düşünün. Diğer tarafta milyonlarca liralık pozisyon alabilecek yatırımcılar var. İki yatırımcı arasındaki fark yalnızca sermaye miktarı olmaktan çıkıp bilgiye erişim farkına dönüşüyorsa orada mesele değişir. Biriktirdiği az miktarda bir parayı fona koyuyor. Bir emekli düşünün, yıllarca çalışmış, parasını enflasyona karşı korumaya çalışıyor. Bu tartışmayı Türkiye'nin ekonomik şartlarından bağımsız değerlendiremeyiz. TÜİK'in son açıklanan verisine göre Ağustos 2026 itibariyle yıllık tüketici enflasyonu %31.51. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış %33.79. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlardaki artış ise %39.77. Bu rakamlar bize başka bir şey anlatıyor. Türkiye'de insanlar yalnızca daha çok para kazanmak için yatırım yapmıyor. Bazen sadece parasının değerini korumak için de yatırım yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamaları önemli. Erdoğan her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur dedi. Cumhurbaşkanı krizin başladığı ilk günden itibaren bu konudaki bakış açısını net biçimde ortaya koydu. gerçekten fon mağduru olanların ana paralarının ödenmesi için de harekete geçildi. Şu anda üzerinde durulan modelde sadece ana paraların dikkate alınması değerlendiriliyor. Buna göre 1 milyon liraya kadar olan ana paralar öncelikli olarak ödenebilecek. Eğer ana para 1 milyonun üzerindeyse ilk etapta 1 milyon liraya kadar olan bölümü ödenecek. Oluşacak havuzda birikecek tutara göre de diğer ödemeler yapılacak.

0: yapılacak. Ancak bu modelde henüz son nokta konulmadı. SPK'nın yatırımcı sayısını açıklaması önemli. Tasfiye mekanizmasının belirlenmesi önemli. Soruşturmaların yürütülmesi önemli. Hukuk bize neyin suç olduğunu söyler. Fakat toplum yalnızca ceza kanunlarıyla yaşamaz. Bir de ahlak vardır. Bir davranış suç oluşturmayabilir ama kamu görevi açısından açıklama gerektirebilir. Bir işlem tamamen yasal olabilir ama zamanlaması nedeniyle kamuoyunda soru işareti yaratabilir. İşte siyasette etik standart tam burada başlar. Suç var mı sorusu savcının sorusudur. Toplumun güvenini korumak için ne kadar şeffaf olmalıyım sorusuysa siyasetçinin. İkisi birbirine karıştırmamak gerekir ama ikincisini de birincinin arkasına saklamamak gerek diyor Hande Fırat Hürriyet'teki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara verelim bu konuyla ilgili. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç yazmış. Dünyadaki bütün Müslümanların gözü ve umudu Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Türkiye'de işgali engellemiş, Suriye'de katliamı bitirmiş, Gazze'de soykırımı frenlemiş, Mekke İttifakı ile İngiliz Siyonist aklın asırlık Orta Doğu kurgusunu bozmaya girişmiş. Türk Devletleri Teşkilatı'yla asra mührünü vurmuş. Şimdi içeride uğraştığı pisliğe bak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen hafta başlattığı fon vurgunculuğu soruşturmasında kimler var? Rakam ne? Yaklaşık 20 milyar dolar. Kimi daha 28 yaşındayken tıfıl çakallar, şundan 4-5 sene evvel bir fon kurmuşlar. Kimsenin adını sanını bilmediği küçük hisseleri %4500 gibi uçuk karlara fırlatmışlar. Bunu gören 455 bin kişi de sağlam fonlarda %20-25 karla ne uğraşacağım? Şuraya gidip kısa yoldan zengin olayım deyip buralara girmiş. Fon çetesi akıl almaz rakamlara çıkardıkları hisseleri tavandan bunlara satıp milyarları cebine atmış. Hatta önemli bir kısmını da yurt dışına aktarmışlar. Dünyanın en pahalı arabalarına, yatlarına, uçaklarına sahip çakalların bazıları kaçmış, bazıları yakalanmış, bazıları teslim olmuş. İşin acısı bunların bazıları belirli makamlardaki kişilerin yakını ya da ahbabı. Sadece foncular da değilmiş kazanan. BM zirvesi için New York'a giden Türk heyetinde yer alan eski bakanlardan Fatma Betülsayan Kaya ile doktor eşinin Nisan ayında bu fonun el attığı bir kağıttan 163 milyon liralık hisse aldıklarını, bu pislik patlamadan kısa süre önce bütün hisselerini 2.2 milyar liraya fona devrederek çıktıklarını, FETÖ'cülerin biz kurduk diye övündükleri Yeni Parti duyurdu. İddiaları doğru olduğu müddetçe duyursunlar, sıkıntı yok. Nitekim doğru ki Kaya partideki bütün görevlerinden istifa etti. Hatta fondan kazandığı 2 milyarı da hazineye devrettiği söyleniyor. Bu iade belki hukuki açıdan elini güçlendirecekse de kaybettiği itibarı geri kazandırmayacak. Peki değer miydi? Sizi elinizden tutup en üst makamlara taşımış Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yol arkadaşı olma şerefini yerle bir etmeye, değil sadece Türklerin, yeryüzündeki Müslümanların umudu olan bir dava adamına, beş para etmez tiplere laf söyletmeye değer miydi? Belediye başkanlarından aldıkları milyon dolarlara, CHP'yi ele geçirmek için pavyon önlerinde dağıttıkları rüşvet paralarına, ele geçirdikleri belediyelerde dönen yolsuzluk ve ahlaksızlıklara cevap veremeyen yeni parti kurup CHP'den ayrılınca bu rezilliklerden kurtulacağını zanneden, İngilizlerden bizi kurtarın diye yardım dilenenlerin ağzına sakız olmaya değer miydi? Haklı olarak şu da soruluyor. Siz karı koca ne iş yaptınız da borsaya koyacak 163 milyon liranın sahibi oldunuz? Bütün paraları bu kadarsa bile büyük rakam. Merak edip baktım, iki çocukları varmış. 163 milyon lira gibi bir paranız olmuşsa iki çocukla neyinize yetmiyor ki? İtibarınızı sıfırlama pahasına fon vurguncularıyla işbirliği yaparak buna 2 milyar lira daha ekleme çabasına giriştiniz. Açgözlülük, tamahkarlık böyle bir şey olsa gerek. Tıpkı CHP'de dönen rüşvet ve yolsuzluk hadiselerinde olduğu gibi. Aylardır gırtlaklarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk bataklığında çırpınan, fon soruşturması başlayınca bunu kendine nefes borusu yapmaya kalkışan Özgür Özel, fon skandalında açıklayamadığı daha önemli bir isim adına üçüncü bir kişi tarafından yatırım fonlarında 200 milyon liraya yakın işlem yapıldığını öne sürdü. Sonra elindeki bilgi patlamış olacak ki biz delillendirmeye çalışıyoruz, bize bırakmayın, buyurun siz açıklayın demeye başladı. Muhtemelen söyleyeceği kişi eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'ydi. Nihat Zeybekçi'nin benim borsada işlemim yok. Ortağı olduğum 4 şirket bilgim dışında elindeki nakit parayı değerlendirmek için bu fona yatırmış. O para da içeride kaldı.

açıklamasıyla aslında fondan kazanmadığı fon mağdurlar arasında olduğunu söyleyince hesapları bozuldu. Bu bilgileri onlara kimin taşıdığına şer düşerek bir kenara koyalım. Bizzat kendi belediye başkanları tarafından rüşvet almakla suçlanan milyarlarca liralık yolsuzluğa bulaşmış belediye başkanlarına hesap soracağına bilakis toz kondurmayan Özer'in yerinde başkası olsa değil hileli yolda elde ettiği koltukta oturmaya çalışmak ya da başka parti kurmak utancından sokağa bile çıkamazdı demiş. Kim diyor? Türkiye Gazetesi'nden Yücel Koç. Diyelim ve ara verelim bu bölüme.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aranın ardından son baskıya devam ediyoruz sevgili dinleyenler Semerkant Radyo'da. Yeni Şafak gazetesinden Ali Saydam yazmış. Her yasal hak helal değildir ve olamaz. Alev Alatlı'ya ait bir söz. 26 Şubat 2025'te dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek SPK'ya bir müzekkere göndermiş. 4 Kasım 2025'te de Bakan Mehmet Şimşek 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Ancak sahtekarlarla tamahkarlar buna rağmen buluşmalarını sürdürdü. Bizde bilinen ilk büyük dolandırma olayının kahramanı Sülün Osman'dır. Sonra 80'li yıllarda Castelli, Bako, Yalçın gibi bankerler, 90'larda insanlara kayıplar üzerine soğuk su içmesini tavsiye eden Arıkanlar ve işte Konya merkezli holdingler filan vardı. Şatafatlı otel odalarında kurulan Titan Saadet Zinciri, örtülü ödenekçi Selçuk Parsadanlar, 2000'lerin Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bankı, kriptocu Faruk Fatih Özer'in Todex'i, Fatih Terim fonuyla ünlü isimleri dahi ağına düşürebilmiş Seçil Erzan ve tabii ki geçmişindeki 20'ye yakın dolandırıcılık davasından sonra kurduğu Ahbap Derneği ile 100 milyonlarca dolarlık Haluk Levent. Evet, ne kadar da çokmuş. Görüldüğü gibi Ponzi denen sahtekarlık ekonomide karın mal ve hizmet üretiminden değil de finansal işlemlerden elde edildiği kapitalizm biçimini anlatan, finansal kapitalizmin zaman zaman tezahür eden çocukluk hastalığı olarak ortaya çıkmakta. Sorulması gereken ilk soru şu: ortada bir kriz mi var? Büyüklüğü ne kadar? Bu soruların yanıtı hasara göre verilir. Hasar ne kadar büyükse kriz de o kadar büyüktür. Birbirinden hayli farklı iki şeyin uyum içinde ayrı ayrı yönetilmesi gerekir. Krizin ve kriz iletişiminin. Her ikisinin yönetimindeki reaksiyon dozu hasarın büyüklüğüyle düz orantılıdır. Krizin yönetimi ilişki odaklıdır. Üç temele dayalır. Mağdurların zararının mümkün olduğu en yüksek oranda karşılanması. Rahmetli Alev Alatlı'nın her yasal hak helal değildir ve olamaz ilkesinden yola çıkarak istisnasız tüm suçluların vicdanları tatmin edecek oranda cezalandırılması. Bu tür hasarların tekrarlanmasını engelleyecek yasal süreçlerin derhal devreye alınması. Kriz iletişimine gelince unutulmamalı ki doğru yönetilmesi halinde krizlerden fırsat doğabilir. Krizin iletişimi içinde üç boyut söz konusudur. Şeffaflığın değil açıklığın ön planda olması. Yani hem her söylenenin doğru olması hem de her doğru olanın söylenmesi. Hasar bitene kadar kesintisiz ve tatmin edici bilgilendirmenin sürdürülmesi. Ve 3. Sürekli ölçümleme ve araştırmalarla hedef kitle ve sosyal paydaşlarda itibarın tesis edilme oranının saptanması. Her ikisinde de hız kritik başarı faktörüdür. Zaman kaybedilmemeli. Süreç hasar ortadan kalkana kadar devam ettirilmelidir. Kriz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde usulü veçiyle yönetilmektedir. Krizin iletişimi ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ilgili bakanlıkların, Merkez Bankası'nın, SPK'nın, TMSF, TSPM'nin ve İstanbul Borsası'nın üst düzey yöneticilerinin rol aldığı bir stratejik iletişim planı doğrultusuna yönetilmelidir. Aksi takdirde bütün siyasi sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanı'nın kucağına bırakılmış olur ki kendisi bunu asla hak etmemektedir, diyor Ali Saydam Yeni Şafak'ta.
1: Son baskı.
0: Bu zeka mı başka bir şey mi diye sormuş. Kim soruyor? Haşmet Babaoğlu Sabah'ta. Öteki insan, öteki dünya. Yüzyıllar boyu bu kavramları hiç böyle düşünmedik. Yani insan olmayan insan veya dünya, hayat olmayan bir hayat olarak. Şimdi yapay zeka olayı bu noktaya doğru gidiyor.

0: yapay zeka üreticileri kendi ürünlerinden korkar oldular. Trump hemen çıktı, aklınca veya belki de devletlerin menfaati uyarınca, yapay zeka diye bir şey yok, süper zeka diyelim dedi. Öyle mi peki gerçekten? Lakin süper zeka desek de fark etmiyor ki. Bu birikim ve işlem hızı biz sıradan insanların zekasına hiç benzemiyor. Bize benzeyen yanı ne peki? Üstünlük seviyor o da. Pek yakında bağımsız biçimde kibirlenmeye başlarsa bu yapay zeka, yanarız o zaman. Ve kapsayıcı, esir edici. O ne diyorsa doğru sayılacak yakında. Zaten gençlere sorsak bu güce çoktan teslim oldular bile. Hatırlasanıza, şunun şurasında 3-4 yıl öncesine kadar derin internetten, 3 boyutlu canlandırmadan falan konuşuyorduk. Yapay zekanın hızla büyüyüp hayatımıza el koyacağı aklımıza bile gelmemişti. Yapay zeka üreticisi Anthropic yöneticileri kamuoyuna yapay zekanın gidişatı iyi değil, İnsanlık için varoluşsal riskler oluşturuyor, İşimizi bitirebilir açıklaması yaptılar. Abartı mı? Her abartı dile getirdiği anda gerçeklik haline gelir. Biz mi? Biz fon krizini konuşuyoruz şimdi. Birkaç ayda böyle gidecek. Finans dendiği anda sular seller gibi coşan uzman arkadaşlar anlasınlar bizi. Ama şunu bilelim. Gelecek yıl tek konu yapay zeka olacak. Sadece yapay zeka. Bu arada şakası da yok hani. İnsanlığın zeka ve enformasyon işlemciliği diye bildiği beceri yapay zeka üzerinden bir apokalipse doğru ilerliyor. İnkar edecek halimiz yok. Apokalips yani bir tür kıyamet, son çağ, sonun sonu, öte yana geçiş. 1995-2015 arasının gizemli bilim kurgu filmlerini bir daha mı izlesek acaba? Armageddon'da bir NASA yetkilisi diyordu ya, yok oluşun yaklaştığı ihtimalini gizli tutmazsak kamu düzeni bozulur diye. Bu uyarılarda Haşmet Baboğlu'na aitti. Salih Tuna da diyor ki sabahta, foncular ve adamlar, fon soruşturması sonucunda maruz kaldığımız süper yatlı, özel jetli, 200 milyonluk lüks otomobilli rezalet bana 15 yıl önce derc ettiğim şu satırları hatırlattı. Hem gitgide onlara benziyorlar, hem de onlarla kıyasıya kavga ediyorlar. Hiç insan kavga ettiğine bu kadar benzemeye çalışır mı? Takva zannettiğimiz o halleri de meğer yoksulluktan ibaretmiş. Acaba diyorum, bu utanç verici vurguncularla aynı dönemde yaşamaya maruz kalmamızın nedeni, Gazze'de çocukları paramparça edilen annelerin feryatlarına hakkıyla duyarlılık göstermememiz mi? Bundan sebep mi böyle müstekreh bir utanca tanık oluyoruz? Çok şükür 15 Temmuz şehitleri gibi güzel insanlara da tanık olduk. Soner Polat gibi amirallere de. Dün itibariyle vefatının 7. seneyi devresini idrak ettiğimiz FETÖ'nün balyoz kumpası mağduru amiralimiz, Filistin direnişini Kuvayi Milliye direnişinden ayırmamıştı. Hatta bir defasında Filistin'de İsrail işgali ve zulmüne direnen gençler aslında yalnızca vatanlarının değil, aynı zamanda Anadolu'nun da muhafızlarıdır demişti. Cumhuriyet değerlerine taraf olduğu kadar emperyalizmle boğuşan tüm milletlerin karşısında da taraftı. Yani soykırımcı İsrail'e güzellemeler yapan işte bazı Atatürk bezirganlarından değildi. Amiral Soner Polat'a göre Batı asırlarca baş edemediği Yahudi sorununu Filistin'e ihraç etmiş, tarihi Hristiyan-Yahudi çatışmasını Müslüman-Yahudi kavgasına dönüştürerek Orta Doğu'nun başına bela etmişti. Bu strateji sayesinde bölgenin enerji kaynaklarına çökmek için de bahane bulmuştu. Merhum amiralimiz İsrail mezalimini şöyle tanımlamıştı: Hristiyan Batı'nın Siyonizmle kol kola girip Müslüman kanı döktüğü postmodern Haçlı Seferi. İnsanlığın kurtuluşunda emperyalistlere karşı kavgaya tutuşmakta, bu kavgaya tutuşanlarla birlikte olmakta görmüştü. Naçizane yazımızı merhumun Gazze soykırımından yıllar önceki beka manifestosu çapındaki şu uyarısıyla bitirelim. Türkiye tüm gücüyle Filistin direnişinin yanında olmalıdır. İsrail'in nihai hedefi Türkiye'dir. Filistin'de direnen gençler yalnızca kendi vatanlarının değil, Türkiye'nin de muhafızlarıdır. Sonsuz rahmet olsun diye yazısını bitirmiş Salih Tuna.
1: Son baskı.
0: Geçelim Mahmut Övür'ün yazısına. Filistin yalnız değil diyor Mahmut Övür de sabahta. Türkiye küresel sorunlara, bölgeyi kuşatan savaşa ve içeride yükselen siyasi gerilime rağmen başta Gazze olmak üzere Filistinlileri ve mazlumları unutmuyor. Her fırsatta Siyonist İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşımaya devam ediyor. Başkan Erdoğan daha yeni BM kürsüsünden İsrail'in işlediği insanlık suçunu bütün dünyaya haykırdı. Çok değerli bir hafta sonra da, çok değil bir hafta sonra da Konya'dan benzer bir ses yükseldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu, Evimiz Evinizdir etkinliği düzenleyerek Filistinlilerin yalnız olmadığını ve soykırımın unutulmadığını dünyaya duyurdu. Bu etkinlikte sadece soykırım meselesi de ele alınmadı. Aynı zamanda Filistin'in yeniden nasıl inşa edileceği konuşuldu. Bu yüzden sporcular ve sanatçılar davet edildi ve akşamda Filistin milli takımıyla Konya Spor arasında bir dostluk maçı oldu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen forum Gazze Mahkemesi oturumuyla başladı. Bu mahkeme küresel vicdanı harekete geçiren bir geleneğin devamı. İlki 1967'de Vietnam Savaşı döneminde ünlü İngiliz filozof Bernard Russell'ın kurduğu Russell Mahkemesi'ydi. Mahkemenin üyeleri arasında Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir gibi dünyanın önde gelen aydınları da vardı. Türkiye'den de Mehmet Ali Aybar davet edilmişti. Sonra Irak Dünya Mahkemesi kuruldu. Şimdi de Uluslararası Gazze Mahkemesi. Filistin'de işlenen insanlık suçunu deşifre eden tarihi belgeler ortaya kondu. Oturum öncesi söz alan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, öncelikle Gazze Mahkemesi'nin uluslararası sistemin ve mahkemelerinin sessiz kaldığı bir dönemde önemli bir çalışma yürüttüğüne, raporlar hazırladığına dikkat çekti. Konuşması merakla beklenen mahkeme başkanı Robert Fox'a şöyle diyordu: İsrail Gazze'de adım adım soykırım gerçekleştirdi. Mahkememiz de soykırımı kanıtlayan tarihi belgeleri ortaya koydu. Bizler vicdanların sesi olmak istiyorsak bu çabalar devam etmeli. Filistin meselesini unutturmayanlar arasında Spor Bakanı Osman Aşkınbak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da vardı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Filistin'in yanında olduklarını vurguladı. Etkinliğin onur konu Bilal Erdoğan ise bir kez daha boykot çağrısı yapıyor ve Türkiye'nin Filistin'e desteğinin bitmeyeceğini söylüyordu. Türkiye Filistin dostluğu büyüyerek devam edecek ta ki Filistin özgür olana kadar. Akşamda Filistin davasının yanında olduğumuzu tekrar göstereceğiz. Bu tüm dünyaya örnek olacak. Konya aynı zamanda İslam İşbirliği Gençlik Başkenti. Filistin meselesiyle ilişkisi de bir hayli geçmişe dayanıyor. Etkinliğin ev sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tam da bu tarihi arka plana dikkat çeken bir konuşma yaptı. Sonra da tarih değişse de zulüm değişmiyor dedi ve ekledi: acı ve keder Filistin halkının değişmez oldu. Filistin'in kardeşlerimizin yalnız olmadığını bir daha tüm dünyaya ifade ettik. Filistin'i savunmaya her platformda devam edeceğiz diyor. Hakikaten dün de işte bu zaten yazıda da geçiyor. Filistin'le Konya Spor arasında bir dostluk maçı oynandı. Filistin milli takımı ve Konya Spor arasındaki maç 90 dakikanın bitimine yaklaşık 1 dakika kala durduruldu. Yarım bırakıldı kasten maç ve bu zulüm sona erdikten sonra maç devam edecek. Şimdilik erteliyoruz dediler. O da ilginç bir mesaj oldu.
1: Son baskı.
0: Hakkı Öcalan'la devam edelim Milliyet gazetesinden. ABD'nin zulmü yüzünden İran'ın zalimliğini unuttuk diyor. Irak, Suriye, Yemen, Sudan ve Somali. Bu ülkeleri ikiye hatta üçe bölmek, birinde doğrudan mollalara bağlı, sözüm ona İslam devleti kurmak, hep İran'ın marifetiydi ve hala bu bölücülük ülkeleri yok etmeye çalışma, halkı açlığa, susuzluğa ve salgın hastalıklarla mücadeleye mahkum etme zulmü devam ediyor. Ama İran'la ilgili bir cümle sarf eden olduğunda kulaklar dikiliyor. Sözün sahibi İsrail düşmanı bir ülkenin karşısına çıkmakla ve dolayısıyla İsrail ajanlığıyla suçlanıyor. Yok öyle. İran'ın İsrail'le çatışma hali görünen o ki İsrail kaynaklı. Yani İsrail, daha doğrusu küresel Siyonizm, İran'ın nükleer güç haline gelmesini önlemek istemeseydi şu andaki bölgesel çatışma tablosunda İran-İsrail husumeti olmayacaktı. Dolayısıyla İran'ın bölgemizde işlediği cinayetleri belirtmek, sebep olduğu insani dramları sayıp dökmek, İsrail veya ABD yanlısı olmak değildir kanımca. Evet, her ulus gibi İran halkının da nükleer enerji ve hatta nükleer silah edinmek istemesi mümkündür. Ulusların doğru düzgün işleyen bir ara bulma çatışmaları önleme ve silahlanmaya gerek bırakmayan Birleşmiş Milletler Örgütü olsaydı, ulusların akıl dışı, çılgın ve hayal ürünü nükleer silah edinme arzusu olmazdı. İran'ın derdi salt Şiacılık mı? Pek zannetmiyorum. Şia, İslam devriminin mollalarının da onlardan önce Pehlevi hanedanı şahlarının da kendilerini kurtaramadıkları bir Pers hayalciliğinin aleti. Bu ifadem büyük bir iddia oldu. Yerimiz ve zamanımız el verseydi, İran idealizmi denen şeyin temeli kalıcı ve kalıcı bir imparatorluk ihtişamının Pers medeniyetine ait bir ayrıcalık ve bölgeye liderlik etmenin de Pers halkının ilahi görevi olduğu inancı açısından şahlarla mollaların farklı olmadıklarına, bu iddiaya inanmayanları ikna edebilirim demiş. Birisi sözde seküler milliyetçi, diğeri sözde İslami kökten dinci. Bu iki rejim, yani şahlar ve ayetullahlar, halkın %60 olan Farsi milletinin Tanrı vergisi idealini gerçekleştirmek için halkın %40'ını 4 ana ilke, ki bunlar kurtarıcı kompleksi ve medeniyetler liderliği, bölgesel hakimiyet ve jandarmalık, emperyalizm karşıtlığı ve 4. teknoloji gurur inandırmayı başardılar. Ne pahasına? Şiacılığın hedefindeki ülkelere yapılan zulüm pahasına demiş. Kim diyor? Hakkı Öcal. Son bir yazıyla veda edeceğiz. Haber 7 yazarı Profesör Doktor Zakir Avşar. Yapay zeka rekabeti ve Türkiye. Şimdi bazı gündem maddeleri var ki değerli dinleyenler, işte birkaç gün ya da birkaç hafta konuşuruz, tartışır, sonra geçer gider. Ama işte yapay zeka herhalde önümüzdeki günler, haftalar, aylar, yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca tartışacağımız en önemli gündem maddelerinden birisi olacak. Yapay zeka alanında küresel bir rekabet var. ABD ve Çin bu rekabette başı çekiyor. Oysa meselenin bundan çok daha kapsamlı olduğu açık. Yapay zeka ekonomik üretimden savunmaya, iletişimden kamu yönetimine, eğitimden güvenliğe kadar hayatın birçok alanını dönüştürme potansiyeline sahip olduğu için bu teknoloji etrafındaki rekabet giderek bir teknoloji yarışından yönetim anlayışları ve toplumsal modeller rekabetine dönüşmekte. Bu rekabetin iki önemli aktörü yapay zekanın taşıdığı riskleri ve bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri birbirinden oldukça farklı biçimlerde değerlendiriyor. Yapay zeka tartışmalarının önemli bir bölümünde gelecekte insan denetiminden çıkabilecek sistemlerin oluşturabileceği varoluşsal riskler öne çıkarılmakta. Gelişmiş modellerin güvenlik bariyerlerini aşması, kendi yeteneklerini geliştirmesi, siber saldırılarda kullanılması veya biyolojik ve kimyasal silahların geliştirilmesine yardımcı olması gibi ihtimaller bilim kurgu konusu olarak görülmemekte, ciddi ciddi tartışılmakta. Daha güçlü bir devlet kapasitesinin bulunduğu sistemlerde gerektiğinde dijital altyapının kesilmesi, sistemlerin devre dışı bırakılması, erişimin sınırlandırılması ve sorumluların tespit edilmesi gibi yöntemlerin mümkün olduğu düşünülmekte. Bu yaklaşımda temel varsayım, teknolojinin kontrol edilemez bir özne değil, devlet tarafından yönetilebilir bir araç olduğu fikrine dayanıyor. Buradaki ayrım önemli. Bir yaklaşım, yapay zeka yeterince gelişirse insan kontrolünden çıkabilir mi sorusunu merkeze alırken, diğer yaklaşım, insanlar güçlü bir teknoloji üzerindeki kontrolü nasıl muhafaza eder sorusuna da ağırlık veriyor. Dolayısıyla yapay zeka tartışması teknik olmaktan çıkarak doğrudan siyasi bir nitelik kazanmış durumda. Yapay zekanın geliştirilmesi için büyük miktarda veri, gelişmiş çipler, yüksek hesaplama kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve güçlü sermaye lazım. Yapay zeka alanındaki rekabeti kim daha iyi model geliştirecek sorusuyla açıklamak yetersiz kalıyor. Daha temel soru, yapay zeka çağında teknolojik gücü kim yönetecek ve bu gücün sınırlarını kim belirleyecek? Bu soru da elbette bizi doğrudan siyasete götürmekte. Çünkü yapay zeka ekonomik verimliliği artıran bir araç olduğu gibi bilgi üretme, karar alma, kamu hizmetlerini düzenleme, güvenlik sistemlerini güçlendirme ve toplumsal davranışları etkileme kapasitesine sahip olduğu ölçüde devlet kapasitesinin de bir parçası haline gelmekte. Bu nedenle yapay zeka üzerindeki üstünlük geleceğin ekonomik ve jeopolitik gücünün de önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. Özellikle gelişmiş yapay zekanın siber saldırılar, biyolojik araştırmalar, otonom silah sistemleri veya kritik altyapılara yönelik saldırılar için kullanılabilmesi bu soruyu daha da önemli kılıyor. Burada iki farklı etik yaklaşım ortaya çıkıyor. Birinci yaklaşım, önce güvenlik anlayışına yakın. Bu teknolojinin kapasitesi arttıkça risklerin de büyüyeceği ve bu nedenle geliştirme sürecinin belirli sınırlar içinde tutulması gerektiği savunuluyor. İkinci yaklaşım ise daha çok güvenli biçimde geliştirmeye devam etme fikrine dayanıyor. Buna göre riskler nedeniyle teknolojik gelişmeyi yavaşlatmak stratejik rekabette geride kalmaya ve güvenlik açıklarının büyümesine neden olabilir. Yapay zeka alanında hukuki düzenleme meselesi de kritik hale gelmektedir. Bir yapay zeka sistemi yanlış bir karar verdiğinde sorumlu kim olacak? Bir algoritma siber saldırıyı mümkün kıldığında sorumluluk geliştiricide mi, kullanıcıda mı, sistemi işleten kurumda mı olacak? Yapay zeka tarafından üretilen her türlü nükleer başlık taşıyan ya da daha küçük çaplı olanlar da aynı şekilde. Bazı yönetim modelleri daha erken ve daha kapsamlı düzenlemeler getirerek yapay zeka sistemlerini kayıt, denetim, etiketleme ve ön onay gibi mekanizmaları da tabi tutuyor. Bu durum önemli bir gerçeğe işaret ediyor. Düzenlemenin varlığıyla düzenlemenin kapsamı ve niteliği aynı şey değil. Gelelim bize, Türkiye açısından bu rekabette en rasyonel yaklaşım iki güç merkezinden birini teknolojik ve siyasi uzantısı haline gelmekten ziyade kendi yapay zeka kapasitesini geliştiren ancak her iki tarafla da teknoloji yatırım, araştırma ve güvenlik alanlarında işbirliği kanallarını açık tutan stratejik bir denge politikası izlemek olacaktır demiş yazar Profesör Doktor Zakir Avşar Haberiyet'teki köşesinde diyor. Veda ediyoruz. Yarın saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.